Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda davamlaştıratımız, hem de yurtımdaki yenilikler sayfamız dekdanlar buludu. Bu sayfamızda, Ürümçi yukarı yeni teknikli kesiple Terakkiyat rayonu, Yenşehir rayonunun Bəxtlik makan kalıplarını illetiş davalaşını noktada sınav kılış aparatının yupkı içilip, iş başlangıçlığı doğrusu da sözlep yerimiz. Yakında Ürümçi yukarı yeni teknikli kesiple Terakkiyat rayonu, Yenşehir rayonunun sağlamlık yukarı yeni teknikisi Bəxtlik makan kalıplarını illetiş davalaş boyunca noktada sınav kılış aparatının iş başlaş murasimi Bönşön mahallesi Sähiye mülazimet punktida ötkizildi. Asasi katlam davalaş sipitini yukarı götürüp derecesini ıstırıştaki ülgelik punkt noktası bulu sipiti bilen bu Sähiye münasimet punkti Ürümçi yukarı yeni teknikliği kesiple Terakkiyat rayonu Yenşehir rayonundaki 22. Bəxtlik makan kalıplarını illetiş davalaş boyunca sınav kılış aparatı hesaplanıdı. Başlanış mürasımıda Ürümçi yukarı yeni teknikli kesiple Terakkiyat rayonu, Yenşehir rayonu Şinjan tibbi daşıyosu karmakadaki 4. doktorxana, Abdunum Raylıq Cungi doktorxanası bilen hemkarlıq kelişimi imzalab, mutaxassisle tövenge düşüş, texniki cahattin yardan veriş yöleş, koş yülmüşlük yötkep diagnoz koyuş hemkarlıq mekanizmi ornatdi. Doktorxanadagi mutaxassislar naq maydonda haqsiz kasal ko'rishni qanot yaydirib, aholilarni doim ko'riladigan kasalliklar, so'zilma kasalliklarni birma-bir tekshirish, sog'lomlik bo'yicha maslahat berish, jonli tibobati sog'lomlik bo'yicha kutinish qatorliq munosabatlar bilan ta'minladi. Şinjan tibbi daşıyosu karmakırıkı 4. doktorxana Abdunum Raylıq Cungi doktorxanası Universal İşki Kesellikler 1. bölümünün muavin modri Zhao Mingfen mındaq dedi. Ahalla işki aldıdılar 3A derecelik doktorxanlardaki mutaxassislerge kesilini görsteleydi. Ulanın emri meselelerini halkılıp yerdi. Asasi katlamını yetekləb, ügütüb, ularını daim görüldüğün kesellik, köp görüldüğün kesellik, sosyalmi kesalliklarni qiyriblashtirib davolashni egilish imkoniyatiga ega qilamiz. Vinchun mahalla sahiya munosabat punktiga raqamlashgan X nurliq suratga elish ko'chma avtomobili. Ranglik Doppler ultra ovozliq diagnoz qo'yish uskunasi. Yiroq musobilik Shindiantu uskunasi ham 2-chi darajalik Bio tajribaxona hisoblangan bo'lib, mahalla parvish punkti bilan birlashib harakatlanib, ishq oldig'icha berib parvish qilish, oilda kutinish, salomatlikni asliga keltirishga yetakchilik qilish qatorliq munosabatlarni kengaytirdi. Mahalla aholisi Jing Fengying mundaq dedi. Haqiqatan qulaylikgan, doktorxonaga berib o'chirat turadigan vaqtimiz noyita uzoq, nomor ilish bek avarchilik, bu yerda uzoq vaqt o'chirat turmaymiz. Tumurni mu inchki tafsili tutadigan İntayın xalıqçıl qolaylıqken, məhəllidiki ahallarga mülazimət qılğınlıqıqa abirin eydimən. Ürümçi yukarı yeni texnikiliq kesiblə Terakkiyat rayonu, Yenşehir rayonu Sähiye mülazimət, Sähiye sağlamlıq komiteti partiya qrupsinin şujisi Liu Weiming mündaq tınışdırdı. Bəxtlik makan qalıplarını illetiş davalaşdırı, əla sifatlik davalaş baylıqını tövenge düşürüşke tayinib, 3 derece boyunca diagnoz koyuş, davalaş sistemisi bərpa qilishni tezlətdi. 26 noktada sınav kılındığan aparatını ilmi tallab, bir aparatta bir lahya buluşunu yolu koyduk. Növətdə 22-si muqum yürüş

Hürmetli radio dinleyiciler, yarqın isim sayfamızda 2026 yıllık yeni devir yaş avantgardı Lemin'ni tanıştırmız. Ürümçerlik Çinci Tiyatrı Ümüge, Şincan Çinci Tiyatrı Ümüge'nin muavin başlığı, birinci derecelik artist Lemin'a yakında Komünistik Yaşla İtibakı Merkezi Komiteti Memleketlik Yaşla Birleşmesi tarafından yeni devir yaşla avantgardı tepnam verildi. 1989 yılı Lemin Şanşi ülkesi Veynan şehri Linvei rayonu Sanjang bazarı Şilu kentinde doğulgan. Kichikiden Veyhe deryasının suyunu içip Çinjiang el nağmısını anlap çoğ bolgan. 20 yaşında Şanşi televiziya stansının Çin sadası sahnesige elip çıkılıp kuşkuy avazıda söz kılmay turupla yaş töküş degen naqşını aytqan. 8 yaşında Jongo Balıla El Nağmısı Kiçik Meyhua mukapatığı erişip, kengeli yani mukapatığı erişken. 11 yaşında o Şanşi ülkelik sanat mektepke imtihan berip ötken. Lemin, naqşı etiş, okuş, hareket kılış, çambaşçılık, kol, köz, beden, kadem qatarlık barlık asasi maharetlerini pişip egileş gerek deydi. Bir kitim o köz işini sürtüp durup, Muallimiga qarg'inida muallim. Mushinchilik og'riqimi bardoshlik berilmagan turib, teatr o'ynab nima kapti degan. Ko'p yillardan keyin u bu xil qattiq mashqning Chinchang teatrini tegmo cho'ngqur yildiz tortqizish uchun ekanligini tushungan. 2005 yil 5 oyda Lemin 30 nech soat yashil poyezdga o'tirib Urumchiga yetib keldi. O'mindoq dedi. Bu yerdagi ko'rirmanlar Çinjiang el nağmısını hakikaten yaktırdıken, yakşı oyunlarını körüşke taqazaken, Şinjiang mağı muhtaş. Şinjiang'ı kiliş, kesip merkezinin yıraklaşmağı bara verdiken nesiyetki karda, o kat iyilik bilen bu yerde kilişini talidi. Şunundan itibaren, bu yerde Şigrim Necil yıldız tartıp durup kaldı. O, Cadao Astariki Hongmei, Altın Şahını Uruş, Guishan tiyğini sayat kiliş qatarlıq bir türküm tiyatrlarda baş rol alğan bulup, hoşumcu roldun baş rol gıcı, yeni rolcıdın tayanç gıcı bolğan jariyanını baştın keçirdi. Yıl boyu ömek başlap, Şinjiang'nın asasi qatlamlarığı çoğunkuru çökkeşke, her millet amının samimi təbessümü ve alq sadaları, onunla köp millet toprılışıp oltıraqlaşkan bu tıpıraqda, Çinjiang tiyatrının bir qadimi sənət, Şunaqla kişiler kalbini mücessemleydiğen medeniyet rejtisi ikkallikini barğan sire aydınlaştırıp bədi. Meyhua mukapati 1983 yılı təsis kılıngan. Qaqırtan soğukı bərdaşlıq berəleydiğen Meyhua gülü xuşpıraq çacıdu digən mənini bildirdiğen bulup, Jongo teatr orınla sənididiki ən ali mukapat hesablanıdı. Lekin 40 nəticildin buyan, Abdunum rayonundan kelgan artistler baştan axir bu tizimlikka kirmadi. 2022 yılı Lemin küçük öydürüş xatırısını toluq repetisiya qilib Meyhua mukapatiga erişge bel bağladı. Ming sulalası davrdagi kishini hayran qaldirdigan bu ko'ni teatr asarida Zhao Guiying bilan Wang Kuining muhabbat nabirdi. Uch adovati bayon qilingan. Ko'ni teatr orqali Bugünkü işlerinin nesirini boysunduruşta o sılıqlaş degen sözge tayandı. O Şanşi bilen Şinjiang arlıqıda netçi 10 qitim berip gelip, asaslıq icadiyet kollektifi bilen bir mi bir oyun koydu. Çinjiang teatri danlıq sanatkari Qi Aiyun, Zhang Tao ahangni sözmü söz cümlümü cümle qiliplaştırıp bədi. Uzun yanlık maharet körüstüşünü ügetdi. Ustazi Li Mei, Her bir sözünün ahan teleppüs ötkülünü katlıq igilidi. Rejissor Hı Hongxing'nin personajlarının işki dünyasını kontrol kılışı intayın katlıq idi. Aşı günlerde, Lemin her günü 4 saatten 6 saat keçe repetisiye kılıp, sahnede menişini her günü 20 saat mäşk kılışını kat'i devamlaştırdı. İşki yıldın köprek vaqtta 15 cüp maharet mäşk ayığı yırtılıp getdi. Snariyaga nurgun izohat

0: Yasırki tızgılleş rayonada işçiler elektr turizmi ornatış, temetip soğrı şilankısı yatkozuş, lopmur kendri maysıllarını köçürüp tikiş bilen aldıraş idi. Lopmur nayası bu yıl Taklamakan kumluğda 20 mamu yerge süni usulda lopmur kendri tikiş. Yer şekli, tekşi, kum barxallarının pergi bir kadar küçük bulgan yerlerini merkezlik tüzleşini pilaladı. Terikçilik karhanısı, Şincan, Zhichuan, Kangnun, Yezi İgilik Pen Teknika Çeklik Şirketinin mesulü Zhou Yunfeng muhbirga mundaq dedi. Terikçilik jarayanında yer şekli, yer tüzleşi, yana su mənbəsiga asasen çatqal bilen ot çöpni birleştiriş şeklide lopnur kendri ve sök-sök tikip, borandın müdafiyelenip kumni turaqlaştırdıq. Hazır ot çöp katekçisi borandın müdafiyelenip kumni turaqlaştırış, boran süritini astılıtış rolini cari kıldırıp, tikken yepinci ösümliklerimizde qoğdumaqda. Lopmur kendri kurgakçılıkka, şorga, kum boranğa çidamlıq bolup, kumlıqta borandın müdafiyelenip kumni turaqlaştırıdığan yerlik ösümlük. Köçürüp tikkendin keyin tutuş nisbitine kapaletlik kılış üçün ormançılıq ve otlaq tarmaqları lopmur kendri maysıllarını parnikta merkezlik yetiştirişke bütün ceryallıq yetekçilik kıldı. Lopmur nahiyelik ormançılıq teknikisini umumlaştırış merkezinin inceneri New Jian Chiang mundaqtırı. Hazır, memleketin her kaysi caylardan 114 xil sortini topladık. Borandın müdafiyelenip kumni turaqlaştırıp, nacar şaraitka taqabıl turuşka maskeladığan lopnur kendri sortlarını özümüz tallap yetiştirdik. Lopnur nahiyası yana lopnur kendri baylıqı evzellikige tayınıp, lopnur kendri hesri pişiklaş zavudi, kolloid maddesini çıxırış zavudi qatarlıqlarına kurup, kəsb zancırını uzartdı.
1: Stansımız muhberi Tan Shuiqian xabar qıladı. 2026 yılı 18 May Xalqara Muzey Günü Şinjan Asasi Yığın Meydanı faaliyeti tünögün Aqsu vilayeti Baynahiyelik Muzeyde ötkizilip, Şinjan Muzey işlerinin taraqqiyatı toğrısıda doklat elan kılındı. Medeniyet yadıkarlıqları Muzey sahasidiki köptürlük muhim neticeler elan kılındı. Faaliyette Şinjan boyunca en çoğun nahiye derecelik Muzey Baynahiyelik Muzey resmi içildi. Muzeyda sapıl buyumlar, mis buyumlar qatarlıq köp xil türünü öz içik alğan miladiden ilgirke mədənilikten Yuan, Ming, Qing sulaları geçe bolğan məzgilge təvəb olğan 736 parça yürüş mədəniyet yadkarlıqı körgəzmi buyumu körgəzmi kılınıp, Bayının qadimki küsən mədənilikki yadroluq rayonu, İpek yolu otur liniyasıdaki muhim tügün buluştak tarixi tomri toluq namayan kılındı. Aqsu vilayeti Baynahiyelik Muzeyinin başlığı Feng Yang mındaq dedi. Biz mədəniyet yadkarlıqlarının qoğduğucusu bulublı qalmay, texmi mühimi tarixini bayan qılğucu, mədəniyetini tarqatqucu. Bunun dinkin Muzeyini supa qılıp, Muzeyde saxlanıwatqan mədəniyet yadkarlıqlarının qimmetini çoŋqur qezip, Bay hikayesi, Küsən hikayesi, Şinjan hikayesini yaxşı sözləyimiz. Faaliyet yana memleket boyunca muzeylardaki 10 çoğun körgezmin adır eserlerini tonuşturuş. Muzeyda Jongoni Çüneş baş temisideki körgezmini tonuşturuş qatarlıq köptürlük mədəniyet yadıkarlıqları muzey neticeleri elan kılındı. Abdınım Reyluk Mədəniyet ve Sayahat Nazareti Partiya Grupsının muavin şujisi Nazır Güli Ablım Şinjan'da hazır tızımlap əngi ilingan muzeydin 152 barlıqı. Muzeyning Şinjan'na mədəniyet arqılıq ozuqlandırış, milletler itibaklıqını ilgiri sürüştiki muhim supağa aylanqalıqını eğitip mündaq dedi. 2025 yılı Abdınım rayondaki her derecelik muzey, hatırı saraylar cəmi 16 milyon adam qitimden artıq körürmenini kütü aldı. Bunun içi de yaşlar, ösmürler 4 milyon adam qitimden açdı. Köşme muzeylar yıl boyu Tianşan'nın cənub şimalda şehir yezlardaki mektepler ve asasi katlam mahallelerine çoğunkır çöküp, yılığa otur hesap bilen 3000 meydandan artıq faaliyetini kanat yaydırıp, 1 milyon adam qitimden artıq mülazimet kıldı. Muzey, Şinjan hikayesini bayan kılıdığan, Jonghua mədəniyetige varislik kılıdığan Jallıq dərisxanığa aylandı. Xalqara Muzey günü mezgilide Şinjan'ın her qaysı jayları mas qadamda 300 meydandan artıq təşviqat faaliyetini qanat yaydırdı.
0: Emdi, mədəniyet yadıkarlıqlarıdaki Jonghua milletin ortaq gevdesi sahibimiz boyca anlatış berimiz. Otru düzenlikdeki xiştin yasalgan tutaş ketken şehir sepilğa oxşumaydığını, Şinjan'daki sədicin sepili tur, qal'a, ötten qatarlıqlar arqılıq tutaştırılgan bolup, çöl cezirlerini toğırsığı kesip ötüdü. Çağlıq nahiyəsi

0: Kasım'da Wang Meng Efendi öz kolu bilen film namını yazıp verdi. Süratki eliş film işleş grupsına bayrak verdi. Nek meydanda yine kitap soğuğa kılış, klasik ağır yerlerini deklamasiya kılış katarlık faaliyetler kanat yaydırıldı. Wang Meng mundaq dedi. Şinjan'daki her millet kişilerinin olaydılıkı hılma hıl, ularda kızgıllık, coşkulluk urgup durudu. Ümit var romantik, tasavvurga bay. Bu alahidilik kinodaki personajlarga sandırılsa, hakiki nadir eser vücutka çıkıdı. İgilenişçe, icadiyet kollektifi 2025 yılı 9 ayda ilgi berip, nak meydanda turmuş ögengen. Sınariye köp kitim özgertilip resmi bekitilgen. Türlik tayarlı hizmetleri tertiplik ilgiri sürülüvatkan bolup, film 2026 yılının kenki yerimde süratke elinip, 2027 yılının ahırgıca işlenip, resmi koyuluş planlangan. Filmde 20. əsrinin 60. yıllarıdaki ili arka görünüş kılınıp, her millet amının özra hemden boluş, bir-birini düşünüş, bir-birge yuğurluştak illik ötmüşü bayan kılınıdı. İlida namlıq kinonun senaristi Jing Yi mundaqdiri. Bu əsrde yazgıcı Wang Meng'nin keçürmüşleri sözlengen. Yine yağatçı Malik, Aliye Katarlıq kişini təsirlendirudgan obrazlarının təqdiri arqılıq kişiler arzirgi özra düşünüş, sığdırışçallıq təsirlengen. Kişini intayın təsirlendirudu. Bu filmden Şinjan'a cümleden devir baş temizliği bulgan düşüncemini çoğunkırlaştırıp, Şinjan tıpırkağı bulgan muhabbetimini küçük etişimge türkü buluşunu ümit kılımen. İlada namlıq kinonun rejissori Şirzat Yaqub mındaqdırı. Asaslıq icadiyet kollektifimiz hazır İlada ilgirki bayanday üstüde izlenuvatıdı. Aynı çağdaki tarihi arqı körünüşünü namayan kılıp, amma razı boludgan, tamaşıbıllar etirap kılıdgan yaxşı əsər, nadir əsərini vücudqı çıkırışqı tereşimiz.
1: Avtonomraylıq İntizam Tekşiriş Komiteti, Reviziya Komitetinin xabiri, Ürüm Şehirlik Xalq Qurultayı Daimi Komiteti, Partiya Grupsının əzası, Muavin Mudir, Şehirlik Baş İşçilar Uyuşması, Partiya Grupsının Muavin Şujisi, Reis, Sau Bin, İntizamğa qanunğa eğir xilaflıq qilishqa çetilip, təşəbbüskarlıq bilen özünü məlum qildi. Növətə Avtonomraylıq İntizam Tekşiriş Komiteti, Reviziya Komiteti tərəfindən intizam və reviziya cəhətdən təkşürülüvatıdı.
0: Әмде қысқы қәверлер аңладымыз. Малия Министерліғі 2026 елі Аммави Мәдәниет Мұлазымыты Системісі құрылайшы вә мәдәниет мұрасларыны қоғдаш вә ұныңғы варыслық қылышқа қартылған мәбләқ селінісі салмықыны давамлық зор айтып, Аптоном районға 2026 еліқ мәркезнің мәдәниет түрідекі өткімә чықым мәбләғадың 955 миллион юән түшірді.
1: İpek yolu ili Şangmen Sinfadi temisindeki ilinin khas yezgilik mahsulatlarını tanıştırış faaliyeti. İpek yolu ili Şangrun Beijing'daşı markasını tanıştırış faaliyeti yakında Beijing'de muvaffakiyetlik ötküzüldü. Şinjan'ın Qoŋur Kalgöşi vekillikideki ilinin alaspetlik dehkançılık çarvıcılık mahsulatları Beijing Sinfadi yezgilik mahsulatlarını top setiş bazarı ve Beijing daşıda merkezlik körgezmi kılındı. 5 karxana cemi 261 milyon yıllık toxtam imza aldı.
0: Memleket boyunca tunji Şinjan'ı yardım veriş temizlerdeki Muhabbet Bortalada namlı kısqı tiyatr 5. ayının 19. günü Merkezi Televiziya İstansısı Sın Kanali, AJE, Yoku Katarlıq Supılarda mas qadamda koyuludu. Bu tiyatrda Hubei ülkesinin Şinjan'a nişanlıq yardım verişi arqı görünüş kılınıp, dikkat Şinjan'a mağarıp arqılıq yardım veriş ve Şinjan'a kesip arqılıq yardım verişten ibaret koş asasi liniyaya merkezleştirilip, Münberde 13 yıl çın durgan Şinjan'da kalgan oqtıkçı Yin Changyin. Yurtuğa kaytıp terakki kılıvatkan Şinjanlıq Beijangdaşı oquğucısı Jiaoli Katarlıq Jallıq şahsılar arqılıq Hubei ülkesinin Şinjan'ı yardan berişte kan beriştin kan işleşki qarap tip özgertkerlikidek Jallıq əməliyyat namayan kılıngan.
1: Ürümçerlik Şinhua Kitabhanısı yakında Şinjan Tibi Daşivisi Şölenşan Mektep rayonu'a makallaşıp, kitabhanını mektepki köçürüp gelip, çökme şekildeki kitap okuş boşluğu yaratıp, okudukça okuyucularga bozguğusuzla medeniyet ötünü berpa kılıp yerip, kitap okuş keyfiyatı bilen mektepten ozıqlandırdı.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın etigellik haberler programısı bu içi anlatış bedok.
3: Mana başlandı.
4: hamda anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamra programmiz.
5: Bu programmani boshdan oxir iste'molchilarning sog'lomligini o'ylaydigan ham ko'pchilikning uzun umr qo'llaganligiga rahmat aytadigan Oqmarvayit un zavodi aloyida talab qildi. Uyingizning Oqmarvayit unlari uzilmaydi ekan, ha?
6: Shundoq bo'lmay, unni yub yig'il bo'lmaydi degan Oqmarvayit unlarining pokizligini demayli qo'yay. Ilg'ar texnika mas'uliyatchanlik bilan ishlab chiqarilgan.
5: Tomoqlaringizni o'xshatgan Oqmarvayit unlari desak bo'ldi ekan-da.
6: Albatta, shunda qancha maqtasam maqtug'im keladi.
2: Radio aldıdaki kaderlik dostlar, etkileyenler hayırlık olsun.
6: Çin kalbimizden çıkan samimi salamlarımızı sizler yollaş bilen programımızı başlap gittimiz.
2: Vaktlik boğazla.
6: Salamet bulunlar.
2: İşlerinle neticilik olsun.
6: Yol yürüyüş yarayan yolu kankanda meseleler olsa biz bile ortaklaşsanlar buludur.
2: Biz bu en zor tırışçalıkımız olan sizler için mülazimet kılımız.
6: Programımız kızgınlık bilen katlaşkaysın.
2: Ben Uşurcan Kızı.
6: Ben Ruşengül Basit.
2: Kaderlik anlısı etkileyenler yollarımızdı biz emra programımız başlandı. Hazırdan
6: başlandı ya.
2: Programımızın ait kızgınlık bilen katlaşsanlar buludur.
6: Şuna kaderlik dostlar. Qani qaysi yo'l belaklari kiyib olsizlar? Mengib-mengib qayerlar kelib qoldinglar? Yo'llarning ahvoli qandayroq, kayfiyatinglar yaxshimi? Degan yaxshi uyqunglar qinib tudinglarmi? Joy-joylarda anglayotgan do'stlar olib qolsanglarmi? Havoray ahvol qanday sizlar turayotgan joydan? O'sha yezlarda yo'llarning ahvolini uchirbaysanglar
2: bo'laverdi. Bo'laverdi. Qatnashsanglar bo'laverdi.
6: Bizning mo yezinniki, mo kentning mo yo'li mana havo. Yo'llarimda yaxshi havo mana undan deb uchirbaysiz
2: bo'ldi. Shishan Gavjoninki o'sha chimashang qayrilgan bo'likka bek to'silib ketdi degan uchirni Odil Janavatdi.
6: Rahmat afandimning uchori qarsaq ikkinchi aylanma qo'shilni ishlar avan ekan. Bugun mening tug'ilgan kunim ekan. Bir muboraklab qo'ymamsizlar deb ma.
2: Muborak bo'lsin.
6: Muborak bo'lsin Rahmat afandim 5-oyning 19-kunchi kun tug'ilgan kuningiz ekan-da.
2: Guanxu ko'rgininki ostidagi yo'llarda sayyuli qarab manga yo'nalishda mashinalar bak ko'p to'silish bak qarshi taraf ravon degan uchur nuravatibdi. Otush ittifoq yo'llari qo'shilgan yo'llar ravon degan uchurni ibo otishayotibdi.
6: Ha? Rahmat.
2: Men saqlayotgan xili bo'ldi havo bak yaxshi par aptab chiqadi degan uchurni tursinja kam aytibdi.
6: Rahmat.
2: Ondan yaxshimisizlar? Yaxshi. Uyda choy ichgach anglayotibmiz degan uchurni sahar bulbul aytibdi.
6: Şirali mi bir uçur yollap tol? Kaçka şarkı yolunun şarkı uzartılgan kısmı? Şunda ravan.
2: Dep. Kıvam.
7: Ravan
2: yaşatçılar mağlarına
7: ayrı
2: kayısı vaktime yollayın.
7: Diyemek kapısı ya. Kayıt seher. Kayıt seher. Kayıt seher. Kayıt seher. Kayıt seher. Kayıt seher. Kayıt seher. Kayıt seher. Kayıt seher. Badavandan Şinxuluq geldim arqam, maşin köp qoqamlan ikin sürət tutulsuz, tutulsuz yox.
2: Boldu.
6: Maqul boldu, rahmat.
2: Divanınki oldudiki yollarda maşinlar səlcək tosunuş bağ digə uçurnu Mahmud Janavatdı. Qovan yenə amda toqlab gəqibdi.
7: Ha, deyəsizlə qanda avalanı
2: çox çıxıram, amma gəlsinə xəlik olsun. Bu yəni çıxma. Mən də. Ha. Buldu, makul.
6: Sonra ne sizce yap size tünü gün aldın? Kirli doğa piçi aldınız mı? Sela işini kırak bırak bal bacı mı?
2: Abdurim ki.
8: Buraya geçti bir dört. Buraya sen çoğu dostlar yaşınız daha. Uçuyla hazır. Uçuyla hazır. Uçuyla hazır. Uçuyla hazır. Uçuyla hazır. Uçuyla hazır. Uçuyla hazır. Uçuyla hazır. He. Çoğun yanına, bin yanına yürü. Yani halı geç yolu yazdım. 8. ortama kapına aldım. Bırak mamim yolları var.
6: Buldu makul buldu. Rahmet sizge. Mahmudcan, avazınla kumar olup kaldı. Bu mendik hatalı kamestu. Yak bu diye nait sağlam kumar olup siz. Bu liverin. Devamlı anlap katınışıp diyendik. Oldu da aptap çoğunlandak çıktı.
2: He.
6: He. Aptap nait yakışlamak çıkan sizde. Tesvirleriniz özgeçe. Rana aynı uçu orakarsa galibiyet yolu koşulun işte. Yolla şunun da ravanda uçur bir yapıdocuma. Rahmet sizge. Şu ayımı bir video olan evet tükkan. Şuna olan bu video hem de nedin kegen video. Diz korulduğun kegen video de. Ko'rilding-ki qaysi yo'l ekan ish qilib bir yiz yo'lida qilamdi. Bu o'zingiz bir gaqiting ashuya. Men buni yo'llab ketyapman deb. Mayraning uchori qarsaq, Mayra gumidan yo'l xabari, ko'nishadan yingshagi mingishdi mashinalar bir qadar ko'p, lekin to'silib qolish yo'q deb Mariya uchori beribdi. Rahmat sizga. Urumshaharda qanday avaroy ahvoli bir qaravatsanglar, ya'ni yomg'ir bormi-ki, qanday ekan deb. Yomg'ir yo'q ekan juma bugun havo ochiq bo'lib ba'zi bulutlanadi temperatura 9 dan 24 selsiya gradusgacha. Ertamda havo bulutli bo'lib keyin ochiladi temperatura 8 dan 18 selsiya gradusgacha 5-6 ball atrofida shamol bor. Mushayning 21-chi kuni havo ochiq temperatura 9 dan 25 selsiya gradusgacha. Ayt ozroq sal bugungi qaraganda sal salqin

0: ما قلت لك برين جوت تركان جو وشرجان
1: ها باي بوبتو وجب
0: واه بيك
1: عراق
0: تريلخ كادي
1: كان سي دايما
0: بامسز
1: نادو توت تراخ نرسم تات بابات بويسو شرايلخ
0: يا بيك تريلخ كاد كان ادات بتكان تخل غرمال المكتب نغ اتشن اتش حقا تريلخ كاد
1: اتوش بامر يولر دا ما شاء الله كيب سرعت سال اصطا دقا وشن ايبوات شاوات بتو قشقه شهر ما اوات يزا اوات ننك بويدا بويدكي يولار اوات ها dedi maqul rahmat
0: Xotan shahri g'arbachal yo'li qurilish qilish sababli kam da azroq to'silish bor ekan deb Abdulla shuna uchirib yuribdi juma rahmat
1: mamka uchirmas men maktabga kep bo'ldim xo'sh
0: maqul bo'ldi rahmat rahmat juma Maqul buldu, rahmet sizge. Tahircan uçur yollaptı, toksundin. Hava uçuk, darakhnan çok kusudu, örük üzgeç anlavatı mən. Bek pişip gitti, kemem sizde örük yigili toksunga. Da özünüzde üzüp yisinizde okşumaydı onun. O zori kilinizde de, tahircan uçur yollaptı. Örüknün çok kusudu, turup örük üzotkan bulsunuz, bir xeterlik dikkat kılın. Cuma?
1: Darakhnı tatıp, darakhca kümüyüttü mən. Cuma bika, ne mi deydi uçurcan dıp? Ha şu boy boncilik
0: mezarı. 3 aylık tumamdı. Tuluk otur mektep ayı. Ne mi hiyal kıpı kaz onzun aşı mektep ne?
1: O şu vaxtı mı şaçır aylık de? Mektepler.
0: Ya hangi akma?
1: Sunun ki kandaktı bir tüm darak yok mu de?
0: Darak çıktı. Lekin bu bek çıraylık yeşillik bahçede kilken o demek ki.
1: He makul. Pa. Ne mi diken çıraylık? Pa. Heyran kaldım da ne yedigen poreklep içilgan. Üstü yap yeşil. Yap yeşil çimlik.
0: Ya mektebe kuruluşlarım şimdi çıraylıkça öz...
1: Edgen poreklep içilgan. Üstü yap yeşil. Yap yeşil çimlik.
0: Ya mektebe kuruluşlarım şimdi çıraylıkça öz gidecek.
1: Sımut yol. Bak. Sımut yolun içki terapi gibi de katası. Sen ikizere kılıp duyan şunları koyup da. Bak. Uyma derekhmin deyme bir yerler yap işle uçtudaki not sürge yerler bir kıl sağış gün
0: ağabey de çıraylar. Çıraklarını ya yol çıraklarını şuna çıra. Etir güller karan ama içilik etke etir güller.
1: Karan a tüyürüknün çıraylıklığın ne mi diye yuvan tüyürük o.
0: O valla bir şey yapmayıp yürüp bana bir yatlısı mı ügünüş kısı mı kanda yakşı taraflarda oturup.
1: Bah. Ömrümde bundak derekhmin körp akmaptı kemici ben ben.
0: Bundak çıraylık mektepte okup akmaptı ben de oturup olmaz.
1: Buldu mu?
0: Hem buldu.
1: Veliyar, sizden bu çorunuzu tapşuraldık, veliyar.
0: Xotende yolu ki oraya kuruluş yolda maşallahcık dostluş badigen uçuruna. Necat taksiye eve atıp tocuma.
1: Andın, Xotende'kinde Elşat'ın avazı uçuruna.
0: Anlayın. Yakşı
2: sizler.
1: Yakşı.
2: Çoğunistunla mı?
0: Çıtık.
2: Yakşıstunla.
0: Hoş. Makul buldu, hoş.
1: Buldu, makul.
0: Xotan şehrinin halıq yolları şunluğunda aravan ki. Toğru uçur bir yerinle, ha? Toğru uçur bir yerinle. Kaşkarlı kaysı medeniyet yolu koyuş yolunu işte aravan? Ha? Ben hazır şu yolda kit vassam. Katına şundan köp tutsa. Kaysın lan şir aravan digen. Ha? Ama Umak Kozam da bizim koyan anlık uçumuz şunda değildi o.
1: Umak Kozam?
0: Ha?
1: Mehmet Dursun.
3: Kaşkarlı şehrinde bizim bağırlı halkın saksınları etkilendi. Bulup kumakanda her kaysı yol bölüntürde bağırlı halkın saksınlarının kumandalıkı da Katnaş naçır alan. Her günü müşünde yol bulak derse onu müşşal bulak derim.
1: Polat efendim.
4: Şu adam beşirmez naçır. Ya kün çıksa kün çıksa da atkan. Soğuk kesi soğuk kesi de atkan.
1: Şu adamların ne kadar zorlasız. Şu adamların.
0: Bu neymiş ki adamların bile o tarafı bile çıkışamayız. Ama şuna yaşamamdı. Bu hayatta şuna yaşayımız bu. Gün çıksa gün çıktı deyimiz. Yağmur yağsa yağmur yağdı deyimiz. Hem bazı da şuna ançı mınçı da masıkla akıp koyumuz. Şuna yaşayımız kan Polat'taki işinim demeyi nimelik bulsun. Kıplı yügül olmaydı kan da ançı mınçı esiyatımız ihba edilip. Yasak neyim baptı?
1: Peki rastlısa. Azra soğup kesip doğup kesimiz. Bekerek ısıp kesimiz.
0: İstediğimiz
1: rastlısa. Şirçiko yolları koş yolun işte yollar ravan ke diye uçurunda rena ay. Evet, bu hem diye adamın bez maddesini sel köpeği tüvesi bulanmıyor.
0: Çıkan da tesir kumaya, ya açık ya soğuk ya hamız koşarlık ya kapılık tesir kumaydıgan bu kasmı. Ya soğuk tesir kumaydıgan bu kasmı, raz Polat tek o kaldı. Şunu no, ondan Hemdullah Sayfi yandın.
1: Ustam. Hemdullah ne yaptı?
0: Hemdullah Ustam başka çoğun gap mı kımaptı hem de bütün vücudumdan otluk salam da bunda gap koyup diken to.
1: Ha, o, ha. Ender kelabdan gap to. Ma yol uçuruyor. Sayfi yandın. Donkhan Sıcan

0: Mangal yolun işte tosluk gitip de maşallah köpkedeydi o.
1: Akıl buldu
0: Andın
1: rahmet.
0: mağı Medine muşur yollap da Gol şehir, Şendon yolu, Köktala yönül işte maşallah mitçi de deydi o.
1: Seyfu yandın Donhar Şankara mangan yönül işte tosluk gitti de maşallah köpke. Akıl
0: Abda
1: rahmet.
0: Perez mi deydi o maşı Cihud'un Tien Şenvenk'e taraf karap mangan çağdı yollar avanke de puçur yollap da.
1: Akıl buldu rahmet.
0: Çapa yarışıp da deydi sizge.
1: Aşına mı?
0: Ne adı onda sert çapan. Hak iti zıktım kemiydi onda çapanını. Şemsanız duyun kaşı pek hakır körpe kanlı ne mi diyen set çapanı o?
1: O sizin ne mi diyişiniz ile minin pervayın pelek kanda diyseniz dememiz. Sizin o güzellik duyunuz ile o...
0: Onun üstü...
1: Kandalı baha belseniz bana tersi kılanmayın.
0: Son çapa ev yaptıken yığın türüp giyip gitti. Yığın türüp ben. Yığın diyen o...
1: Bu aşında kidan çapa o modisi
0: yığın türüp mü?
1: He.
0: O yakılırım ne mi diyen yoga yaka bu. İtek yakıl turdu mu?
1: Aşına keymemdi, yanları uzun, aşı yemilir ken, yakılır ken, çoğunmuş. Onun üstü
0: bir isim doğramaz.
1: O küçükke kalgandak yağımız bir yerler, ken bop kalgandak keymeyimiz kiyim diyemiş. Onda çoğun, ait ken taşıyamış, ne kiydiğen değil mi?
0: Opsun kimin ki bakan kız valide hilo kapsızcı mı siz yapın bakın? Şimdi o çoğunuz.
2: Altay yolu, Adrim Karat Mangal yolu işte. Ama Türkan Şehir'de bekletip gitti.
0: Buldu makul.
1: Qarqay qız ha, aldıq kep qarırap tusam zakasını qaytırıp atdı. Qalıs bam yox mu bunu mən qarap tusam zakasını qaytırıp atdı da.
0: Ha, çadıya mı çürüyorlar da hazır oçan gündü çapını bir nəz demən la. O deyən moda bu. Gel bir körpək ha aldı bilən çadıya siz bu başqa bir da duyun ya şüphe
1: xanı. Şimdi çü çadıya mən minə qılıq moda göz qarşım şimdi.
0: Vay aqa.
1: Şinolan çoxum iniq yaxşı çiraylıq çapan kiydi. Məş uşurjanın közü bilən qarğan o bika depçi. Şunda degen deme.
0: Yaq Şadiya bir körpek özü bir gaqsın. Anda bir biyavçağa versiniz manda biz bilələyimiz. Özünüz işəmisiniz bir körpek ha. Nime degen set çapanı bu?
1: Şuna ola 6-nji kilim şuna uçur yollapta yarışıpdı go. Şundaq bir xil moda çıqıpdı. İçigi süzük nəz kəyətgan bu tiqim yarışatdı kədir ma. Kiyim kiçek satılğan, kiyim kiçek sodus qıldığın 6-nji kilingə yarğan tus.
0: A məşinlar setib bizdə qıb qoydu sizlərni. Məşta nəsənim satamdı. Aerodrom tarafından mı şu?
1: Bu şunluğunda karganda 6. kilinden dükkündüm çıraylık çapallığa yokken deyip duruyoruz.
0: Şu aerodrom tarafından mı şu? Jongyi Yuan, Huanghelu, Jongyi Yuan'ge manga yolda, yoldun başka aylanma, kandaktor uçmudu, şunu bir sorap bakan bu sanal dedim. Makul. İlgar malım, gel kıptan apakan.
2: Ay küyüdük küyüdük burundan tumam deyin. Nimi diyen küyüremiz tut getken bu uçurcan bu.
1: Rız.
0: O siz be görsüz ilgar malım.
1: Mektepler şuna çıraylık menzirlik mektepler resim tatip eversiniz. Mektebinizin birine istevatka yerde şuna mı? Mina uçapınım deydu. İnıkla.
0: Ya beş kütüp de rakkım hem laşınca olak. Gitem deyim. Musa Eçan Körük'ninki Aslı'daki Kızılçırak'ta maşallah intayın köp geldi. Uçurunu Temkin Tortaksi evetip tu.
1: Mihrayna uçuyoruz karsak mao şinci yolladı maşallah azırak çıktı uçur yollap tuğa rahmet sizge he.
0: Kaşkar garbi diyar yolları koşuyorsun işte yollar avanken diye uçurun LTK'in evetip tu.
1: Kıda bir anı uçuyoruz karsak ten terbiye yolu bek tosulup gitti bek tosulup gitti de uçur bir yerip tu rahmet sizge.
0: Mao sen geçirdin cuman koçsa karapmanga yönlü işte yollar avanken diye uçurun ender evetip tu.
1: Kepsiz yigit bu hayırlık keş deginiz, nem deginiz bu?
0: Ha, işte qaraq oxşaydı. Hem de işte çünkü oxşaydı.
1: Bu şu geplerinizden olduk yani, hemimiz takıtık kacı mı kepsiz yigit siz bir karakma yoluna uçurulurunuzdur.
0: Ha. Aşlaq gene.
1: Aş hoşuğunuzdur, astak kılıdı, başka gepler hemimiz kemedi o niye ge? Hazırkı vakitka, hazırkı minutla doğru kemedi. Şimdi onlar kuşağının yol haberi, kuşağı itibak yolları canıptın şimalga aptı mı bulay köptü ya uçur ne kuşağı taksiye eve atıptı. Kaçka garibi diyar yolları koşuyorsun işte ravana.
0: Buldum akıl. Onla vatkın oğlu 174 Katman Sanat Radyosu'na.
1: Etti geldik yollarınızı bir semra programımızı.
0: Programımızda Ahmer Vahit Unzu Auto'nu kollab kele vatkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılığının sağlamlık için devamlık tırışı vatkan Ahmer Vahit Zavtalayı talep kıgan.
1: Don şunda kıgan ha.
0: Ana programımızda şu Abdumabul Kulübü faaliyetimizde katlaşkan namı kulaktan kulakı yetken pulunuzda tecaydıgan Molli Girin Abdullurba.
1: Şunda ba.
0: Şincanlık en iyi siltemizde şürüştük paletimiz katlaşkan Sertem Kırören Kalıgı Şükür Hansı ba. Aksu dikile. O Sertem Kırören ge şu Seyfu Gonca. Aksu mesul oldu Aksu dikile. Dep yeri çıkıyor. Aksu dikile Seyfu Gonca'nın yendiki.
1: O işin bir bilu aptı kendisi tönü günün yakı iş kılıp Seyfu Gonca. Seyfu Gonca.
0: He.
1: O şimdi devat size.
0: Seyfu Gonca'nın yendiki Aksu dikile Sertem Kırören.
1: He boptu boptu şey dike de. Bilu aldık o tönü gün mü bir 15 dediniz he.
0: Ya ne mi? Seyfu Gonca'nın yanında aksu daştı. Sertem Kırören çoğu. Kalıbı çoğu
1: Doğru aşağıda. Aksu

0: qanlı uçurum şey Seyfuğan canlı ki qışıq birib aşağıda sərtəm kroray uğurun içib kəsənlər buludu.
1: Hə, tə demək istəmə.
0: Aşağı demək istəndisə. Hə,
1: özünüzə oxşumay qaldığınızğa uçurcan qızların çapından qarab deyə qarğay taksi çıxız. Mən qaray deyim deyəm.
0: Qorul getdi də.
1: Abi radyoda bir ağırlığımız katnışı programıga çapınınız yarışıptı degəndə bunda qar şununla diqqət qarsam yaraşmapdı.
0: Elə öz əynəki qarab özünün əpti qarmığan bilən koç koylarda uya-biyə kitotqan xidmətdaşlar ətrafıdakilər üçün bək qaraydı. Ma igiskən, ma pakarkən, ma simiskən, ma çıraylıqkən, ma sətkən depdi xi. Öz əynəki qarmaydı lakin. Sizin əynə qarağa sizin nim deyətdim iştapda.
1: Ko.
0: Siz ne?
1: Mən nima?
0: Hə.
1: Мен ним дисим дейди, сон мени кылык сатма дейди, сатма дейди, амми ним дейди.
0: Чун башкалар бир нерсе дейиштин, авал өз кармагы.
1: Башкалар мени бир неме деген турса, мен башкалар десем болмам деке.
0: Мен сизни сат дедим ма? Мен сизни пока доклан. Şimdi set dedim mi?
1: Lige karap durup sizde
0: çapmam. Bu çapanı bir hafta kiydi o dedim mi sizni? Beşini yuma yügül, beş gün boldu dedim mi? Ha? Müş keplen dedim mi ben?
1: Dedim mi? İki gün boldu. Beş gün boldu de beşini yuma. İki gün boldu de. Üç günü bir yuyum ben onu. Tez şike o beşini yuma.
0: Aş kaptak ataklardan çıkan pet işi kildi dedim mi? Ha, dedim mi?
1: Ancı mınç kaytı yitip gelin ben o karap.
0: Kaptak pokları turduk aş mürürlerinizde. Ha? Dedim mi şimdi?
1: Ne de ha onu akmayın? Kaptak hınt kanı
0: kaptak. Kamak yapıp ağzını sürtmeydiğiniz dedim mi?
1: Aldırıp kalkan bazı sürtülmeyi kaldı ki. Dokma. Aynur hanım uçur yollaptı. Helup tüke bunu ertegen de işkime yanıp bakmakla. Acep könemeyi vatım ee. Müsa 9:27 ötken çağda işkime yanış könemeyi vatam siz.
0: Aynur muallim cümü muallim.
1: Bunun burun kanda işlevatkan boğuttunuz.
0: Sizin o çüşünkinken de asasen dersleriniz ee. Kanda yapıp mandak. Müşün ertegen deyseniz ma yazgı nispetten 9:20 degen o hılı bir vakit cümü.
1: Ilgar malımla 2 saat ders yutup çıkıp oldu az ya.
0: Aşındak
1: Ertegen de. Kuça dava bek yakşı diye uçurun 28-29 kuça dikile evetip de Cevlan uçurunuz Cevlan.
2: Her yüz yetkirici yol sırçı anlatsama ve yazı çoğdurmuş işin başına tepkütmüş anlatsama şimdi.
1: Makul vınçven şilu Lyudavan loğa karap manga yönelişte körük asti üstüye tosulup gitti diye uçurun oblet rüşçi evetip de.
0: Nice taksiyle uçurun karsak otende yolu uçurun şehirlik hükümetten aldın maliye soğuduğum yanıştı maşallah beşçi tosuluş bahada uçur bir yeriptir. Rahmetsiz gecimi.
1: Hoten şehir Aktaş aylamıdın Laskoy uçup olgan 315. Dölet taşı öyle koş yönelişli yollar avan ki diye uçurun 10. bala evetip de rahmet.
0: Arzu deydi. Bek yaman kentsler çıkılıp cümü eski kentsler çıkılıp sizler için de üşük ettim. Ey Rüşengül'ün çapını kürmen de otayın maşının tok tutup cibonu açtım cumu işte yarışıp da o kiyiyor aşında ben bu amra aşında kendi kışada kiyimlerini kiyiş gelip aşında so arzu maktap da
1: ne mi diyeceğim sen çapan bak çapanı görüştün ben mi kırp kırp baktım dedim ha mir gül mirem soruyor laptı ya yine bekerek uzun mu nime bek alt yet katlap durvapsız mı nime dedim bunu dakik
0: yok ya uzun demez kolum kısa işte yakından yaksan kolum kısa kop kaldı demiş ne yapacağız. Şunu ne garip taş kaylanma şimaldan canıp kan Musa'ya çağın çüdüğen yer az kalan yer maşallah köptü suç bakken cümü.
1: Abdülkerim abi.
2: Garip şişten kutsuza maşallah karar taflak. Dostuza garip şişten kutsu maşallah köptü salakı mahkar gülmüşsün.
1: Bu oldu.
0: Makul buldu. Rahmet.
1: Canpan çapan. Şorbulak kutsuza yollar avan kere uçan uçar tor taksiye vatıp da.
0: Rahmet.
1: Şöyle kuras grup siye de. Gel mi ha uçar yollar.
0: Kaşka işkin doktor khanın aldığı maşın vazırını aldığı için yollar avan diye uçar. Ne van yu çoğu evet. Rahmet sizge.
1: Seyfi yandın toz can kızıl çırak karap manga. Yönel işle maşallah köpken diye uçar. Ender evet.
0: Atış nurluk yolları koşlanıyordur avan diye uçar. İbo atış evet. Rahmet sizge. Kemini
1: palancıdın. Aç nurluk yolları koşlanıyor yollar avan diye uçurun ibo at şey evet.
0: Kemini palancıdın sığınıp salam diken kanda yapma set tepsim koyma kanlı uçmaz.
1: Örümçe şurada soğukma. Sıl çapan ki vapsıla de böyle çapan ki gerek soğuk.
0: Soğuk
1: mu? Çapan 6. ay taşlayımız biz.
0: Yaz ne sel kısıkıp kalmış mı bir bunda? Oyla baksak yaz örümçe de sel çıkılıp. Bak uzun turmayı da.
1: Ma Abbas alım mı? İman işte şikayette hocak mı yaptı da dep.
0: Muallim.
1: Malım mı Abbas?
0: Muallim mi?
1: Abbas alım malım mı?
0: Oynur muallim gettiğen turuş hocak mısa? Abbas muallim siz işte hocak mısa? Kanda hak etki ney bu?
1: Yok biz silek işini ballağını silek tapşırı bassak silek işte hocak mısa kanda oldu?
0: Şu biz kelgüsünün yıldızları kelgüsünün çıraklarını emmin silek tapşırı kan tutsak. Kiyin ola yak yurmay kalsa yak çaknımay kalsa silek iş cümü.
1: Şu silek uqtka edem tek silek teki. Tek bizi telefon kıpkı edikken silek. Ma balans mı intanımı da aptı dep. Biz telefon kısak oldu. Ey ben 4-5 ay oldu sizler ki besem balam ne. Ma intandı nimi dep bu mındak ip

0: Aldı. He abas dep slag desek o desek. Doğru mu ya?
1: Duydunuz mu? Hoşakmağıt dep.
0: Müşte hoşakmağıt desek.
1: O mektep bu hoşakmağıt kan desek ötüşkan da hoşakıdı.
0: İmtihan netiz töven çıkıp baksın ben de koyacağım ama ben balları ballanın ki. İmtihan netiz töven çıkıp baksın kanı ben kınayım. Telefon kınayım da ayıtırken cüme valla malımı.
1: İlgar muallim iyi. Nim de akıldı bu muallimle, nim de akıldı. Melişle atandım nim de.
0: Şu. Mesela tağda birisi koyu baksa değil mi? Mesela,
1: siz koyu... mi ay yekşem gün dem aldınız o İlgar muallim?
0: Şu an mesela. He. Koy uğurklap kesin koyunu baka ademden görem de yok. Yelken onun koyunun ilgisinden görem de yok.
1: Ay baka ademden görmez. Ondan onda mağutla bayağı apamıgan, vakti vakti da suğa mıgan.
0: Şu.
1: Kan nime aşıyor bir yirbada.
0: He. Koyunun ilgisinden gelen o nim tutsa. Kızızlık kendisiyle. Bu da aşağı telefon kıspakanlık hani ben bakıyorum. Yelken yollar havan ki tosallığı yok diye uçurduğuma tapşırı olduk.
1: He Perizat, Kaşkadı biz ne biz kimlen kiyip yürü attımız? Kaşkadı geç şundan ıssık deyip Kaşkadı yazıp getkin ne iken?
0: Şu.
1: Müştaptı mı Kaşkadı'nın temperatörüsü 18'den 33'ke?
0: Seyfa avçuruz.
2: Bayırı cennet yönmüşler, şuna yol körkünü asılırı, beti yapısı tutucumu ana basa yolu ve mama ala.
0: Valla. Durumrat efendim uçurum.
2: Beyazetine yaptığında yolu sıra, gözyalı çizsen dalacağından dağfı körük karın mangal yönlüs. Körüğünün üstüne lıkmasın bana. Tutsuz kekir, kutsuz sanki açıyor. Ama noktanın taşan kısı bakacağım o.
0: Makul.
2: Makul körük maçımda.
1: Valla rahmet.
0: Makul.
1: Bekti yol yollar havan diken uçurum. Hem deli efendim eve tuttucum. Onu çimlikten körmez. O çöplerden kömemdi. Özür o çöp yigil unumuz kanda akılımız koyla. Neydiçim Aynur Muallim.
0: Abdan abdan suyu nimsin mol yerlek başlar apır pakılığa nime
1: onu. Biz şundan yakışı yerlek başlasak mı o koyla özür yigil unumuz kanda akılımız deyip hazır ballağı denge kaldı.
0: Kızlık mı? İşteyi açar nimle bak o. Bavcan piller şunu demem siz.
1: Kızlık durmam da aşağıya o tişke.
0: Kızlık mı sizde bu? Ma ot obda ot ma o dep bunda yüz yapıp yok bunda yayınız bunu ya ha ya dep bunda yigizmem de o. Kızlık mı? Yaşla bahçesini kaldı ya danlıktan yollar ravan ki erge avçırdı yüz pişen evet tuttu. Onu kursuzlandırdığı işleri var onun ki. Kursuzlandırı işlerini vakti kılmayı. Aşkım vakti vakti kursuzlandırıp kullanın onu.
1: Hazır ma o perizat mı 20 yıllık okutukçuk ya hazır balların uygun iş. Ruhi kızgınlığı taza, yeterlik emez.
0: Sildik beslava. Bizdek
1: ügen mağdudu derdik.
0: Sildik beslava. 15. başlangıçtan ki aldı yollar avan ki erge avçırdı memtiliye vetipti o.
1: Mabranlık uçumu silebilersin. Bunda paraklışımızken de tesiratım acayip kıyas pek yoğunluk. Ürümçede hava soğuk bulsun silebek illikken sile. İştiranla yakışı bulsun. Nimi digen illik çıray ademle bu ürümçedeki de pişine deydik o.
0: Sel işip gettim o kadar. Ayka yayı uçurdu.
2: Ben sıkancıyım, tutak ettiğimi avuşturacağım. Doğru doğru eski gününde doğru gelmiştim.
0: Ataytan cibon kirib ko'rib baxtim jumo chapanni yara setkadaydi jumami.
1: Yashlab baxsin oldiki danliqdan yo'llar avan degan uchurni yusup chavatibdi. Voy o'ziga yorg'a emisi yarabdi deydigan gap bor bunda.
0: Sizga nim yarabdi?
1: Yarishi verdi dang. Siz nima kelsangiz yarishdi dang.
0: Hay demisi. Hay hay demisi öydik perdelerini düşürüp mi kiyim tikip keyil verdi hanım bunda.
1: Yarışıydı niyim keysin ama
2: dedin. Ben diyeyim bir köy aram aldı. Ben herhalde bir köy bir köy keysin bir aram alınacağı mı hemşen? Evetlerdi köşüle.
1: Ha bu da hep de bir gün bunda bir aram eliş koyu etkiniz mi? Yakşı özünüz ne? Şunda amdan. Yakşı aram elin hem sadece mi? Aram elişiniz köngüllük olsun. Aram aldım da pek çatçıvaman.
0: Oy Ayşem Gülman'ım. Açtı ama bugün.
1: Tarı boğuz yolları koşulanıyordur. O anken neydi o? İntizarına uçur ya mavo. Rahmetsiz geldi mi?
0: Mijaz onla obdan mı? Korlu şehri, taksi şopırdın, emmin lağı otluk salam, yazlık, cıvı kivap duğu, de boy, soğak ürümçi. Ayalım oğduk işte, gipinlağını anlayıp külk etti, de. Demişim şu o, Abdursoğlu, şuna mı ya? Oşta dep koyun, oy müştah oldu, hata anlırdın kömet, sinin ışığı onu dep, dep koyun. Abdurimcan.
3: Kıyız, getirdi tut, hodile yol kayıyorum, ben yani yol ya. Bazı sen yolu yazdın. Ben kımar kızı çırakta. Geygende maşını sen köpüre tutmuş yok.
1: Makul
0: bu. Makul.
3: Gelen olan karabağlı yolları var.
0: Say yolu, Cenup yolun işte Hınay yolu körgüden başlapla yaman ığır tozulup gitti dedik avçının sayfa verdi.
1: Ama Gülziye muallimi deydi o. Koy bakçıdı mı kömeyi attımız, o çöptü mü kömeyi attımız. Fakatmış koyunun aç kazını taz yakışamaz mı? Taza yakışsın mı atıdık utan. Dep. Tabii şu aşkazan yakışlaydı anlamı amalları bağlı gitti mi dak?
0: Şu an mesela.
1: He?
0: Sizler yakışlayıştılar da bunu hem de.
1: He. O malçalar oylayıp tapmam sizler hem de hazır digen.
0: Қозы вақтыдан бастап бәйген.

0: Tursa hazır degen.
1: Şu.
0: Kandalı kısı, kandalı yiyse, kanda çekildi sınırdıgan kıvet memsile o ne?
1: İş kılıbı silen işinimiz.
0: Rasa.
2: Sen aklının girişende yaşadınız mı?
1: Yaşı.
2: Yaşıca elim kubret tutunuz mu? Güzel hocam da şükür etti ama Guangdong'u kursun ya da maşınca ama hava arayı pek güzel he. Vaya vaya pek kısa pahalı aldı gene.
1: Oldu.
2: Bu dosyonları görünmen, jürek batıdan, yenge, her jürek vermeyi düşman ıslatıştım ki.
1: Siz bek de aynı yakala uçaysınız. Merge uçurunuz.
3: Salam bir manyak dışı. Cılkar biri demedi. Can yıllarda manşekin bize kütke aldırmayın. Ne var bile? Roşengül Açapan ne dedim? Bak sen kimden ucum ha?
1: Ben ama yediyen diyen
0: mi? Rast Bekşet Çapan. Ahırı hiç keysen bu kadar mı?
1: Bekşet Çapan gireydi. Ürümçünün asmını yoru. Hazır kündüz. Dip, he? Ben yapıp gittim.
4: Şimasa yolları maşınlık yok. Her bir şeyden kız sosyal su var maşınlık yok.
1: Yol uçurun obdan berdi yol uçur ne dedi 15. başlangıçınki aldı diken maşallah ba degen dehşet tuzlu ketti cuma dedik
0: aslında ben bilmeydigan gipiniz yokken cuma iş kılıp acayip yakıldıgan balık ya kanda kim aş ıgızlandırıp koygan balık kintiniz balık ki tanmış aslı meni
1: neydi ılgar malını degen gibini gördünüz mü bana ne şunda obdan yakıp da degen Allah toğralıken dedi he
0: o şu canan gipini kollayım he
1: her kandak balığa ögetkili buludu
0: ögetkili
1: buludu balığın yakışlar bilecek lan çokum yaramlık adam bu piç çıkıdı adet.
0: Köprek mesela özümüzün izleyili dep maşına mı dep demdi.
3: Bu kira sıcak ama ağabeyi tutturum ağabeyi kiravan kendim
0: ha. Makul buldum.
3: Sokak sokak beğen ama. Üç köy değil mi ya takma çıkıdı var. Tokatmanları ürün çekildi kalları. Ben sokak.
0: Sokak sokak. Şikayla çöy geyme adam da bizde.
1: Evet dedi. Çöy geyle dedi. Tılı de.
0: Sokaktan korkup çöy geyle demek için var bizde. He. Çöy geyimiz mikin tanıcı mı? Bazı başında kırak bir işlem kıp koyumuz çögeydik. Sayfanı uçuyor akırsak sağ yolu canop yolu işte Hınay yolu köyürkünün başlap Liyaman'ı yığır tosuş ba deyip sayfa şuna uçur bir yerip tocuma rahmetsizge.
1: Özara birbirimizin diğer çögeydiği vakta doğru düşüneyle kırak meyliydi. Başkalar bizim çögeydiği vakta işkilen birleşip onu üzen çögey deyip karıştırıyor.
0: Yusuf Can'ı mı? Çögey Yusuf Can üzemse. Kalsi kem, vitamin C kem, durgun esle kem sizde.
1: Vitamin D6 kem sizde.
0: He kem. Dopamın o esla yok bizim çögeydi kendikin.
1: Sinik mi azırak az sizde?
0: İğir sinik az.
1: Topam adısım sert kem mikin bununki?
0: Aksıl azlap gitti sizde.
1: Kömür madısım kem. Badava memurla oturak rayında mış. Yatıdavan şarkı yolu kumağa yönelişte tosluş iğir.
0: Ma Raşid'in efendimden uçuyoru çıkmaptı. Çünkü onlar sağ salamet iş yorunum kevaldım. İşkinle birbirinle gacılap dursanla turdunla ki mine uçuyorum karapı koymdunla. Gözü onların kuyrukudum karapı koymdunla. Uçur bir iş kızgınlığım azırak təsir yetküzüp soğutup koydunla. Bunda soğutup koysanla bombaydı deyip uçuyorlar.
1: Bundan deme Raşid'in ki.
0: Kapdok uçuyorunuzdik.
1: Birbirinizden gacavat kalak dedim. Dikten başka yak böylesi yakışı gacılayamaydı ki.
0: Bütün diktimizle onda vakit, onda fırsat, onda minut, onda bir peyitlençin tutkan vaktimizde biz.
1: Sen de dikkat
0: kımızla.
1: Gacı vatka vaktinde siz gülüm dikkat kıtırıp kalsak gacı ma...
0: Gacılını git kalmış.
1: Gacı yutu da. Çatak çıkıdı o.
0: Biz siz uyuşurcanla onu ustaykanda gacaydığında. Çişlerim dike acayip mandak ütkür. Alamet gacap koydu.
4: Ma yöcünge davza kırıp onu ayın üstün mamasını vardı ha.
0: Pergun edin. Rese pergun aş kılıp. Cepası bu ha hem de ona digen bilen ha. Mallım ki, mallım ki, pergunaya geçe, teselli koydum.
1: Biz mi sizge okşayız gəkılımız? Sizge okşayız gəkılımız?
0: Başkalar maşına devatıdım mənç pergunaya.
1: Bunun kiler gittim mən, herkiz, manda olum edip. Hem mi saçta dedi?
3: Yok, sinir yazık ki de, uçur cemde kızı kekılsız gibi ha. Bazı mı gördün ki burada? Biz çoçlarlık git kapayken koruşayım mı kapını, tırarlıkken
1: koy. Hadi bekle
0: kapanma. Sizin kılkın olayı iskerdiken bilen ha?
1: Uşurcan
0: şunda kızık yakıldı ki, şunda yakışı umdan yakıldı ki, deyip köp kaydık. Bu kaldı ki o çöpünü. Onçala yakık etmeğe deyip, deyip niye sağa koydunuz. Bıptı, Uşurcan da muhabık mıydınız, benim o bey kapık etmediniz, şunda tüz düşünay bıptı. Sayın açan yolur şunda ravan kendine uçurunu gülüye verdikti. Yocun geydin, sen şıkansı karap manga yolunu işte yaptım o bulla. İn tayin köpteydi. Öz halına uçur ya.
1: Ben onu diyetip cübe kür vettim, mişlerini kıp oldum, ballanım apırıp oldum, iş kılıp kaytıp geldi hem de plavuta uçuruyorlar. Ne yaptı yakışı
0: yaptı. Ne yaptı, ne kem siz mi yaptım o bulla edip, ne mi ne aşı bağımıgan yeriniz bir kaldı, ançı münç onu diyetip dümü yetip. Deniniz ne vağınınız yakışı ya.
1: Onu diyetip görsünüz mü bak kolunuz delikiddi o. Azar dümü yetip görsünüz sel yakışarak.
0: Yanç yetip görsünüz mü buldu bu misal. Lekin bek onu diyetip görsünüz telefon tüyüksü gözünüz uçup gittip ma burnunuzu mecip koydun açtığa bakamışsın cümü.
1: Şu. Açtan dikkat kılın hamda. Bekatelik meselesini bak kesinlikle.
0: Yerken de itizlik dışkı kaç anlığa vattım ben. Ben matayın toktap işimini koyup. Şunu ulan. Rusul efendimi körüp.

0: Şafan bir kötü
1: Çapını bulamamış.
0: çıkaracak mı?
1: Erne Baha bir yıl
2: Ne
1: silense.
2: yapayım ben ya? Ne yapayım ben kankere
0: He, makul buldu. Rahmet.
1: İkinci
0: Eko
1: ayı
0: yay.
1: maşallah.
2: Ettigen. Ettigen bir yerlerin bir kanda ayağı
0: Bir hıl, bir nez kem mi şu? Bir kul.
1: Adette normalmiş vakit eşik çıksız o.
0: Şu.
1: Neymiş kunda hap
0: Şin.
1: kalkandı?
0: Şu bu kanlı bize.
1: He?
0: Şinkay yollarda maşallah sel köp yollar ama lekim uçu. Ben daha kızıl çıraktın kilip bekil tosluş bakaya diye uçunu. Bir simin yakış gördü diye anı uçumuz evet tuttu.
1: Eko yayın ki onun kalbini düşün size diyen bilesiz. Daha kara basam he? Düşünür müsün?
0: İşkanlığa kol koydum ben deydi o.
1: Putumlu koydum deydi.
0: Putumlu.
1: Kolumda lemez putumlu koydum de. Şimdi
0: Kandak sikim
1: kulağımda.
0: mesle. He a gepli gibi mi? O adet gepli o. Ben şu anda acıydı maşallah sel köp diye uçurunu mınşan evet tuttu.
1: Akıl bulur rahmet. Fatime şu an olan vay ki içip kalam emmi de yügürep esrep ümm de geldim. Yani bu ne gepli üstü gelip keptim de Fatime.
0: Tünü gün düştün ki bir putumga içki paypak giysem. Teşidikse içtim bombay. İçtidikse paypakının tapını teşidik bitip de. Ben ahır bildim. Bu ayaktaki mesele meske putumdaki mesele ki edip. İçtiden başlap teşirdik edip.
1: Ben putum
0: Öyle ki tünüge paypak
1: teşirdik. Putumdaki mesele ki edip ben putumun barmaklarını bineyim kıyat gel olmayı demdi.
0: Şu. Öyle ki tapın teşirdik anca tünüge sorgan o. Şu. Tünüge içki paypakını koşlap giyip. Dike içtidik paypaktan başlap teşirdik. İçtiden başlap teşirdik.
1: Siz bu şu paypak ve akasi, bu şu putu ve akasi şundan yakış gördünüz he.
0: Kızlık nesi?
1: Bu biraz anlıs radyoda nim de yutuptu, nimle geple bu yutuptu, paypakla putunu giyip bu yutuptu.
0: Nimin ki kandak
1: kıldı. Nimin diyen sertçilik bu oyla pek hem de biraz anlısın.
0: Ya kapı tutma.
1: Boşuca nimin giyip onu kıyıp tuz putunu giyip.
0: Keşti çö, sile öyü kaytkan dinkin çö, ben bir cümle de gel ya. Keşti sile öyü kaytkan dinkin, paypağılan silip. Paypağın sile putunu lağımda o, kara parmakları lağım edirtim de o, kara pekanlı bir kızı kıyıp tuttu gen.
1: Kimdi nim giyip onu yutup tuz putunu giyip o yutup tuz desin. Ve çoğun çoğun mınak geplem kılaylı çö?
0: Makul, makul he, yoğan geplem kılaylı.
1: Bu siz aşağıda karab yetkisizden ayalık bobak balla adet aşağıda yetkisizden
0: Makul, çoğarak
1: yapmak kolaydı. Çıkıştın götürüp bunda barmaklarına, kollarına karab yalık bobak balla açı. Aşağıda yetkisizden o bunda karab putlarına hayran bulup, putlarını kayırıp ilip digendek.
0: Bağol.
1: Çünkü hızırık sev aldı tekhi.
0: Çoğarak yaptım bir sema. Tiyan şan galibiyet onunun ki ahvalı kanıgarak şu yolu kitvet kalla bağım buru yolu uçturup bir yıttanla.
1: Sağ yolu halık yolu körükünün Honsan kaptımı bulla bek yöp tosulup kette yedigen uçuruna ne bir Tesla evet tuttu cuma rahmetsizge
0: he? Az kalıcı mı sayat başlanıp da kese Şincan'ın hem yerden güzel menzerlik yerlerden uçur begeç hem de Allah'la ortaklaşma edip lauta uçur yollaptı buldu ha.
1: Dık başlamadınız mı sayat ne? Başlayın kette deyim ben kul.
0: Sayat ile bes bes tükese.
1: Hem de ne kılam da.
0: E keşi vakti çanlar sıkılıp basın o da bazı tarafından ayla onu ne mi digencek sayatçı? Ne mi digen kaynağın baza o da bazanın içi.
1: Siz o şu davaza taraflarının bir vatan mısın kaçtın?
0: Eee al veylaçanın içine aylanıp davazanın açılarını bütün aylanıp açtın. Geldim tüm gün.
1: Ne bu da davaza uyurken.
0: Şimdi keçaklar vaktan lavası çap yad mağım yana yapın da aylansanla peyiz geçim ha. Aşı
1: o baza taraflarına mağıp aylansanlar az bülüp bilmeyle cık mağıp gitsilerke cık mağıp asılarke. Leke bir yama yere mağıp mağıp kuskunla iç kese bir ne ziyem aldı aşı o kaldı ki. Aa bulmaydı ki aa yakış gömdüm ben.
0: Aksu yol haberi bak, garbi sanayet rayında yolu çıkıp bak, kelpin naisik mandukçu mu? Yollar avan ki hadi gavçan, yak can evet tuttu.
1: Akıl buldu, rahmet. Ben şıkmandım, ben şıkmandım. Nen senden yolu şunun da ravan, bugün radyonun signalı acayip alamet. Ho adep mavu. Aynı dinim ha, uçur yollaptı. Nen sen diken de sizin hizmet oranınız ha? Kadımdan yer işleyiz ki, bir kalı yeşillik sabahı.
0: Ay, ay güzel mi uçur yollaptı ama koruldu yolu şöyle koruldun. Lonsen. Goda Ariaba yani devlet yolu 218. numaralı taş yolu var o aşağıdan Lonsen'e böyle aşağı aşağı aşağı bölekte sel tostuş bakke dedi.
1: Aşağı şapınımın gipini kıp şundan amcak anlık uçulan bir serem can kıyıp siz cuma diyen bilen he. Muavu zulkumarım dedi bir konda çapandı de balamda tiz ekep mektep ki muay kırk etep kırk yüz itip maşını toktup kırıp köre baktım cuma. Ey umdalı çıraylık çapanken o yarışıptı o ne baptı dedep.
0: Ya sen çapan.
1: Ciddileştirip emmisini.
0: Yangon şavçu nan hu yolu koşlan yerde tosulup gitti diye uçurdu mi gaya verdi bu.
1: Maria. Rahmet Maria. Bugün benim toy hatır günüm de deydim ağabey bensin. 14 yıl boptu toy kıgılı. Sizler bu sonu tebrikler koyunlar deyime. 14 yıl ceryanda bu bağın sıralıkı yat ademde hukit var mısın? Hı,
0: aşta hukit sizler.
1: Tuturmuşumuz birbirimiz boğam yok mu diyen de birbirimizle ancak karımız yok. Burun toy kıgılan vakitladım bu sonu azırak mı eser yok. Başkalarım da pekınlar çünkü sizler muş mezgil kek aldınlar mı? Hiç bilemedim. Sizler başına bu atam sizler. Bir gün bir teselli buyurup koyunlar çoğu. Ben başkalarının turmuşunu bir anla pakay da bensin.

0: deal. Bo'pti da to'y qildi.
1: Ko'ngilingizni bir yerim qilmang, boshqalarim shu. Asosandagidek mashta bo'lib ketdi.
0: Asosan shu uruq tiqqandek, ashna qo'lim qo'shindek shunda undan ashna o'tibdi-da. Asosan yaxshi o'tishga bir tirishib qo'ygin qani. Qona tirishdi degan gap bor-da miyada?
1: Shu, bo'ldim shu tabiiy mishdan yashayapsiz bo'ldim. Ha? Onu ham
0: tırış. Ondan ötmüsün, boğamı yok mu deyip ondan ötmeyi ancı mıncı bir.
1: Kanda tırışla.
0: Yakşı ütünla, yakşı ütünla şu ondan.
1: Yakşı ütünla deyip, kanda yakşı ütüldü şu.
0: Ay, bilem attım şu, ben mi okumuşsam bu ne kanda kız yakşı ütüldü.
1: Kanda yakşı ütüldü oldu, udun ulan. Kanda mı yakşı ütüldü oldu?
0: Şu ben bu aşağıda digen bile bu kanda kız yakşı ütüldü buldu deyip bizim aşağıda oyun attığımız şu.
1: O kaç kotur ulan, kanda mı yakşı ütüldü oldu?
0: Tətir baş bilən.
1: Şu.
0: Hə.
1: Qızlıq gəp qıldıqansız sizə yaxşı ötdün deyə. Qanda yaxşı ötkil oldu onunla ney? Qaşqa ikinci qol maşını vazırınınki aldıdan yeyənşə beliq köləgəcə yolla intay ravankə deyə uçurnu 22911-ə vətib to.
0: Maqul buldu. Rəhmət. Anvar əfəndim rəhmət. Avazınla anlığa çıxıb gəp buldu. Umsə obdan işləngla sizlərə qaldı deyə. Şunu Ay normalim sizga ko'p rahmat chimo, rahmat.
1: Ma, ma'lum 13 kilo oldi. Voy, u gapni bir qilmang, qarang deb Erkinjon uchir yo'lda. Ayolimlar shundoq yaxshi yutyapmiz deb uchir yo'llab to'chimo.
0: Nabiy Tesla deydi, hozirning o'zi sayyola Qo'ngsandan boshqa vaqt ko'rikka, balla davomliq ko'rib qarshi yo'nishmi ham degan qanday gap bo'ketdi bu. Buni men qanday tahrirlashni uqmadim.
1: Sayyola Qo'ngsandan boshqa vaqt ko'rikcha
0: Çaktı mı balla? Davamlık köp, karşı yönlüş mühem deydi.
1: Aşı yönlüşten maşallah köp ke, karşı yönlüşten maşallah köp ke.
0: Tabazan aylansınız biraz sizin tonu aldı mı deydi Aslime?
1: Tonu mu diş kim?
0: Diş kim mi? Kimden karı bir yer bütün sayı açılı. He?
2: Buraya ziyatı bütün gözüne yol kayarı. Onu yayın yolu ya. Tonsuğun kayın. Kınar iş gidin. Nazı. Buraya yeriz karakmanın yolları.
1: Boldu. 218 sorumuz. Rahmet.
2: Başlıyor şimdi de ne evvel ama yaşlıdır onu
1: kaçırdı. Yaşlı yaşlı.
2: Çöğren şu şun çandın. Yangon bir iki yerine şu şugan pazarda karış kutu çıramaz bir sen. Malum yardım anlığı bile kliniyat alırsın ona.
0: Buldu. Nijat taksi mi deydi ma hotelden yolu uçuruyor. Cihaşın balla yaslığına aldıdır. Şiray guançangı benişti maşallah. Bekçi tuzluş ba de uçur yollaptı. Elicem bir amal evet tuttu ma vinsün ma yakşı tutkallığa. He mi deydi? Hoşal bulganda ballarınla karanla, açkınla kelgende atanınla karanla, şunda kısanla yakşı ötkül buludu, açkınla besilidu. Şunda deydi o, Ali Can, bunun bir amalken de. Eriyalla yakşı ötüşçün ançı mıncı közü köymez, kuluk anılmaz öp yüzümü kılamda ötkül buludu, senin toğra dep koysa. Şunda deydi.
1: Hata.
0: Hata? Hata mı? Emes tek o kıldı, yakşı amal çağrılarda kıldı o.
1: Yok abi, hazır. Şu...
0: Oşu yaxşı ütüş üçün deyip onda birinci, ikinci, üçüncü deyip tızsaq işimiz, tört beşincisi tızıp koysaq bulduğun geplerken o.
1: Yo, bunlar pek baldır o. İki üç yılının kişilik gepin davatı lazım. 14 yıldın kinki gep. O vakit uruş mu koşakmaydı, uruş mu kanmaydı vakit
0: o. Ya, bunda o kara iski açıyor. Bunda o kara uruşup açığınız gep. Da, diken bak. Toğran, ben manı desem, manı deydi. Ben ma gepini kısam, bu ma gepini kalıyordu. Uruşup hop, anda manda oldu deyip. Bilip olsun.
1: Onun da geniyat işi
0: falan. Buldu la. Üzem fıratmayı çoğu. Daydığın bir hala şekilin kaldıkken de.
1: Şu onun nim derdiğine kanda karşı durduğunu hemen bilketken
0: ki koşakmaydı. Doğru senin doğru daydığın bir şuna bup kaldıkken de. Değişlik şimali oluyor. Jonsan yolları da maşallah intihar incikteydi.
1: Vınçıvan garbi yolları yollar tosulup gitip de. Dike avçanı Fatime eve atıp de.
0: Makul buldu. Rahmet. Erlerinin mücaz yakşı bulsul omdan ötkül buldu de. Mariye şöyle deydi. Doğru.
1: Mücaz yakşı olsa.
0: Erler yakşı olsul arası yakşı ötkül buldu. İhtibak yolu da baza karab mağa yönüşte maşallah bekküp deydi şükranla uçur ya. Şuna oğla mağa gülüyüm uçur yollab toy kıl 10 yıl buldu özra birbirimiz işinimiz. Özra birbirimizge emra bulumuz öyde kanda işla bulsa o mağa yardım kıldım ben onu yardım kılım ben birbirimizden başka vakitler bek işte orada iş mi gitmeyimiz. Mesela minan çaylarım bulsa onu dep koymayan o dostları bilen bir yek bas ben mu bek onda telefon kıp orada iş bunda kıp gitmeyimen şuna yakşı ütü vatımız dep mağa. Li şuna uçur yollab to.
1: Onu da hizmettaştık öttüğünle yazılı. Eriyalda ötmemizle uğruşu yapancı bence.
0: Bir yerle kes şüphin yolla bundan.
1: Kaytı okuyun aşı gepne.
0: O işte depti uşu
1: bana. Aşı kaytı okuyun hizmettaşlarla buna.
0: 10 yıl özre birbirimiz işinimiz deydi.
1: Birbirisi işindik yani.
0: Öyle bir iş bulsun birbirine emra oluduk yani. Anda özre birbirine yardım kılıdık yani aylık işlada. Şunu olan birbirisinin işlik arlaşmaydık yani.

0: başqışdırğıcı müşü. Başqa vaqtlarda işlə aralaşmaq
1: ki. Qandaq aralaşmaq oldu.
0: Çeyi öz mənə çeyim batdı dəb qoyduk ki öydükilər gəl. Şuna onların umudu usturu ilə bir yəyək bunda bir sorunlağı mağısı dəb qoyduk ki. Yol düşümü. Şuna onların işinə ütü itib də.
1: Xizmətdaşlıq o oldu qandaq. Əriyal oldu o. Hamdı kere efendim.
0: Xizmətdaşlıqda deyişib qoyduk.
2: Her baylanma oturuyorlar, gücavan, körü taşları, harbi parmağın kuşları, maşını yıkıyor. Los Angeles hocam.
1: Onda çaylağı barmaz. Çarşı verip herifse, he? Kızlık mı? Bana karmam da o. Kızlık ne mümkün ama o. Muştaklı verip bana verip dur dur ya. Onda eri yal diken bana olmam da o. Vay, ermut yokum, el ağınlarım buraya iş çıkmıyor. Diyemey, onu yaman test dişkir. Bugün ağabeylikli. Mahmut. Bunda o eri yal diken bunda buldu. Sizler bunda dep koyup lan. He meyli, deplik kendine kaşınmaydı. Herkes çay koymayız, bağızma sık terep tarafı olmayız. El ağınlılarla görüşüme dediğine baktı. Ne mi deparsa ya he? Aşağı gidip aşağı... Arlaşma ağaç ne minler ulan? Kapça arlaşma ağaçla ulan dedim. Bamaydı ka ne mi cuma aşağı dedim. Mandak uğraşmam da bu kandak. Ereği alma dediğine aşağı mı? Çay var mı?
0: Bir üçüncü ala yol koy gitem de diyor.
1: Yol koymayımız oğlum. Bağıl koymayımız çaylağa. El ağınlılarla görüşüme dediğine oğlum görüştürgül koymayımız. Öyle oturdu o. Aşağı basıya bir pul kaçtaydı o. Anda yeni bir saçı. Nem kılıp aşağıda şu. Bal buldun yürüp aşağıda nem kıldı.
0: Salamatlığı təsir idi da.
1: He. Ötke atı bakan ko, en barım sen, babam de baldı. Ulağa dep, bunda kımam da eri yal degen.
0: Ne mi degen cık çay u dep, he?
1: He.
0: Yakay, onda öt müsüm, şey, onda öt itip tuğa, bop tuğa. Fakat erken azade anda birbirisi yol koyup diyen dekçi.
1: Eri yalın birbirisi yol koyam da, ey. Eri yalın birbirisi yol koyam da.
0: Oy, birbiri yol koysun kanda oldu res dep, he? He, bop tuğa, şuna
1: ulan. Yol koy, şimal yolları koş yolun işte, maşallah köplik, alay tuzlu çok ke.
0: Elkanca uçuyoruz köyde kazırma. Aksu'dun kovrul taraf karap mangan yukarı sürdük taş yol yollara vandaydı cüm.
1: Ya, o dikkat kıpem sizcüm. Özünüz de asrar.
0: Özünüz asrar.
1: İgzere yatırıp. İgzere yatırıp anı ay mey götke. Anı mey kıl. Mayan mayan. Mey götte hep mandak işte cüm.
0: Ya kay onda kımaydı. Üz götürüp mangan aldı da.
1: Açtık ki.
0: Şimdi garak cüm kaldı. Şunla Nebi İslam'ın uçuyor kırsak sayıyordu. Beş kavetli körükten ötüp sucu ölü körük yönüştüge yaptım abullah. Bek köpken, bek köpken. Nebi uçuyor bir yerip tocuma rahmet sizge.
1: Öz al uçuyoruz.
2: Öz ya kutlu edin. Uçuyor uçuyor yolu sevgili itemez. Cenetay yolları. Aslında razı silavan kezdi mi?
0: Makul buldu rahmet. Sıla uçuş günü sokuş sulamdı da.
1: Tamam emelsem de baştak bur bir yer barmaydı ya vakta.
0: Ay bizim kündü sokuşma adımız.
1: Sokuşmaydığa vaktimiz mi var?
0: He, sokuşmayımız adette. Bazı bir hepte sokuşmaydığa vaktimiz var.
1: Şu.
0: Şuna ola yüzümüz gözümüz heyran bulup, sokuşmağınımızın tebrikleyip oturup sokuşkalımız bazı dahi.
1: Şu. Davam beyli o yıllar ravan geldi yavuşçunun Bekir Efendi Mehmet Tutu. Yocun geldin başarılar biraz köpürek geldi yavuşçunun okşasla Bekir Efendi Mehmet
0: Tutu. Şiisen yolu 104. tümendin, Yasen, Yaşen suyu dağı keç maşallah bek köpteydi. Hem timin efendimle uçuyor yocu mu?
1: Yaşlı yolları koşlanıyor yollar ravanken. Andıma programımızda alaydı kollagan talepka uğrun bozarmış. Ahmer Vahit unza altını kollab kele vatka istimalçılığa minnettarlık bildiriş. Ve istimalçılarının sağlamlık için devamlık tırçı vatkan Ahmer Vahit zavut alaydı talepkan. Ahmer Vahit'in ulları, yağları, görüşleri, açı suları, organik görüşleri bah. Anı programımızdamış. Namı kulaktan kulakı yetken pulunuzun ticaydıgan Molli Gırın Abdulları. Bizden Abdumobil Klubi faaliyetimiz katlaşkan. Hem mukafat buyumları mı bah. Andımış o... Sertem Kırören Kali Göçögür Hansı Vakı Şincan'daki en isil temizde yürüyüşlük faaliyetimizin katlaşkan. Aksu'daki Seyfu Guançanlı bacı mı? Sertem Kırören.
0: Siz kim depedi ya şimdi Seyfu Guançanlı bacı gibi? Anlısa depedi.
1: Anlısa
0: depedi mi?
1: Ben benim mağam buraya yedik indak bir mesul koygan bolsun desem. Ondan Aksu'daki gibi ne kıpıram sizden? Hem akıl ne Aksu'daki depedi?
0: Siz konuda mesul bulsun
1: Aksu'a? Ya Aksu'daki, Aksu'daki anlısılarında dep bir ilişki çoğ. Siz ne dedik? Alt üstteki mesul olmuş, kaç kaydaki mesul olmuş.
0: Ama amış örümçedeki mesul bulsam buldu.
1: Emel örümçedeki mesul.
0: Unutup kaldık emel o başka yerken yen dep yen depez yen unutup kalıp yen depez yen unutup kalıp. Şunda ama şu. Uçar tur taksi Niyaz efendimle uçuyor kırsak şavuşmurdan aldık o işle niyad yollar. Şunun da aramayın kendi uçuyor bir
1: yerden. Ere yollar diye mıda olmam mayır edek.
0: Anda değil
1: o. Ben bu bazı demiş küçük balda ki minim apır sizde egişip duralım mı dedim. Ay yol dışı bir egmanlığa baktım ki. Şimdi ondan dostlarımla görüşkül bağmaydı karanlık. Dağılmam da herhalde
0: geldi. Onda diken bile, onda bağ uzmuşsunuz, şu kapıklarını uzatıp, çırayını da kılıp, durup oturup etmem de. Ben bağ uzmuşsunuz da kapılıp.
1: Şu.
0: He?
1: Abla kanay.
0: Tutulup dikildi o çırayı.
1: He şu, birden dokulumuz. Kapak mı tut, bağımsan bağmayı de.
0: O birden emez, bir iki üç gün bunda bir dokuluşunla var, gepler anladın, yönüştürüşler anladın, kılıkların anladın, fırap gitti de şu.
1: Abla kanay.
3: Şeybeli abladan alır mı alırsın da aralarına?
0: Makul buldu. Rahmetçi mi?

0: ана шаркы ишкинчи айлама шымалдын жанапкы юлдашунун дараван деп маширали учур юллап көрүп аткан күндөрүңүз чүкөндө устаз деп.
1: Баштака. Сайфияндын иттифак жолугу манга жөнөлүштө даңлыктоону башылар бек көпкен деген учурун шүкүр аны айтып.
0: Ширали үйгө кирсе үйдүкөлөр астыга көрүп салды дейт. Шуну улан дүнүр. Мен чайга бириш үчүн чү караң, үйлөрүн тазалап, тамакларын итип, жолуруп жүрүп барман жумбу?
1: Уну сат эхе.
0: Унун сорунуп калса мен техим ошур итип. Боозма яшында кылмак адат.
1: Şu an aşta oldu, her geldik aşta oldu aşta. Aşta bağızmayı da herkes.
0: Ben bu pek yol koyuyordum değil mi? Ben oyunlatmayacağım özeme kadar. Aksu'dan korlu karapmanga yolla dağdam dep telet efendim. Oy bir maşın tuluk anlap mıyım size de hazır he? Aylap dikkat kımıyorum size. Ma telet efendim, elkem efendim.
1: Aksu'dan korlu
0: karapmanga. Aksu'dan korlu karapmanga dike. Korlu karapmanga karan şucun.
1: Malana sandık koltağızı koydu de. Sizden sandık dolduranlar hep. Sandık doldurup anlar mı?
0: Машина дейді ған толышып таға?
1: Ө, бұл сандықның үстінді қаттық еледі. Қақмық үш кішіге қабдан селен әлкем жатты. Тарап, дұрып қолдан.
0: Көрлік қарап мен қапты көрлік?
1: Маңысы мамамды, қызық мұ, көрлік қарап мен қапты деп.
0: Көрлік қачы, көрлік.
1: Бұл әбіпті.
0: Сіз чоңыған жүрт қарап мен қапты. Шынлама, тәнтәрбе елішіндар әуанкен дейді жұмы? Dünyanın sayat kılmen diye anlık uçmuş şuna uçur yollap. Uçurken siz ayağınızla uğraşıp kalsanız kaysanla yeğinizle edip. Vay bu yeğiniş yeğiniş bulmayı değil.
1: Kaçan bir erle yeğen pakkanı o ayağınla uğraşıp kılıp. Abdur, yeğen ilişkin bulmayı cıma. Yeğen olay derge baktığında muhtur pemsiniz. Ne var yeğen duasınız da işte yakça tak. Yeğen ilişkin bulmayı da. Çokum yeğen ilişkin pemsiniz olmayı da Abdur.
2: Oraya yüzgeçtir Ozinaya peşmeş konkursdan aldı dedim. Nungen yolu yazı karapağının 318 milyarca yolu var.
1: Boldu makul. 530 Cenubi yolda maşallah intayın köpke edige avçun ablatçana verdi. Rahmet ablatçan
0: bek avçun. Rahmet. Yeken kaşka eder vas aldığının şarık taraf karapmanga yolun işte yollara var diye uçurunu. Badam taksiye verdi. Şuna ola ara yolla uruşunu yüktü adam sile deyip Mehmetcan yoklu bir yerden çıktığınız zaman uruşmanla, yakşı yüktüğünle deyip onda deyip Gel kovatımız bu değil mi ha? Biz şuna gel kıldık ha uçurca ne?
1: Ya amca anca mınca uruş mu koydu ara geldi gel normal ahval dedik.
0: Şuna dedik mu?
1: Hı.
0: Uruş. Uruşmanla da yakşı inak itibak ütünle ailenle inak olsa ayağlanla hoşal olsa ayağlanla köpere hoş kısanla ailede inak buludu. Turmuşanla yakşı oldu tekim güllündü. Dep şuna demekçi biz.
1: Ya onda demedik. Karşı koyan kızıl çırak ne? Vay bu diye.
0: Bu geplerimizin uğramda aşına mena çıkmadı mı acaba?
1: Vay ondak gepler niye diyeleğimiz kara. Kimdi de aşk et Mehmet Can? Ondak gepler niye diyeleğimiz kara. Dikir ras emri ahval onda bomsa. Onda diyeyim bilen. Eray aldı ki ançımınç uğraşıp durdu. Onda ki yarışıp durdu. Onda durdu o. Şuna mı?
0: Uğraşsın mı hiç kolunu kolu çan tutup yani devamlı kalgı mağalsa.
1: Ve buldu o.
0: Yakşı umu hem. Uğraşmışsın mı? Pekat uğraşmışsın mı?
1: Anca bir uğraşıp
0: durdu. Uğraşmadık, Nurgun düşünüşle asıl buldu diyor. Ay, davul daşı vakitte, başka vakit diyemgen geplerimden aşağı çıkıp gelgen çağı divaldı sen anda kan, anda kan de zora bir divildi şunu ona hayat okura. Tak sen bu maydık ya de bir hatalığın tonup.
1: Şunu da puade çıkıp anda işkisi bildi de tamah hep geldi o bir herif bana. Onda tutsa.
0: Tiyan sen çoğu cevacın daha duyduğunu aldı ya karşı taraf da bu zakarap mağa yılın işte maşallah bekliyip tutsuş bakken. Koy satılan adam. Vay bu gengo balangı bir koy satılığı adam numun depesin uzunmamdı.
1: Vay aş abla canım bir numuru var dedim. Eylem kuraştırana tepkili yazın.
3: Beycan vakti saat 10.
4: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıkların işlengen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukuku erişken arman kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız arman kuvvet halkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet arman kuvvet halkını. Patiyet numarı ZL 2021 11 3047 6
5: Navay usta, nallarınız acep sınıyıp şıp da.
6: Hemerini berket unu yugurup yaktık da.
5: Berket olur mu?
6: Ha?
5: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, neninizdim malay?
6: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
7: Tiyanşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsü selindiğin köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setiladı. Binanın arlıkken, Künleri yakışı çüydü. Anlıvi kölümü küçük. Paydını çıkıp olduğun kölümü çoğun. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tiyanşan 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tiyanşan 1. numarlık turalgısının öyü setiş kızıklığını

0: 0991 556 99 99 Şinjan Yuhav Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 202-465-0102-00-125
1: Şinjan Köşme Haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əsdə tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şinjan içinde özara telefonlasa pütülləy haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10086 telefon kutlu biciraleysiz.
0: Ürümçidiki Avat Bazar Şinjan Xalqara Çoğ Bazarının yenigi jaylaşqan Ayas restoranı Haytadin bizdip azadı moyiti aşpazanın köngül qoyup tayarlığa mezlik taamları atraplıq mula şartı 84. Tianşa rayonunun yadırılıq bölüki Longchuan köçesiği selindigan köp qavatlik binadiki 95 kvadrat metrden 150 şartı 84. Tianşa rayonunun yadırılıq bölüki Longchuan köçesiği selindigan köp qavatlik binadiki 95 kvadrat metrden 155 kvadrat metrgiçi boğan öyle setildi. Binanın arlıq gen, kün nuru yaxşı çüdü, amivi kölüme kiçik, paydınışkı boldan kölüme çoğ. Şehirdun güldeki mihman sarayı Tianşan 1. numarlıq turalgı rayonuna makallaştı. Tianşan 1. numarlıq turalgısının öy setiş kızıq liniyası 0991-556-99-99. Şinjan Yuhav Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.

0: telefon qilib oxirida momus ham uyga oxirchi meni beshinchi lohiyli qilyotdi. Sonra ki karnım yok, ufak kalma ya, şükür günü
1: izah çıdırdı.
0: Normal iş bu.
1: O normal iş. Mesela halk açığı çık kaldı. Çünkü şuna ola, şimdi bir lakayı kıvetse, hıyıl bir kege açıkları bir silip kalıp, şuna hepsi yan koşu oladı o. Ha, yan koşu oladı o.
0: Hoşçakalın, benim sualım bu, cevap verken basınız oldu. Ben yeğen yolca, meyen bakmakan dem. Başlangıç noktası bilen, şu noktasını depersanız da bulurdu.
1: Ha, korluğu meyen aptı ki ama anlık uçumuz korluğa.
0: Korluğa, yeğen yolga kayseyinizden kırma. Yeğen yolu kırmak çoğusunuz kırağın. Mavalık, nensen. Yunfun kumanda yolu var o. Sampango. Bildiniz ya taksiye kırkır uyanı bilirsiniz. Nensen yunfun kumanda yol. Yakımız ikinci aylan bilen ma davan tarafta olsanız. İkinci aylan bilen mi hep? Aşo... Arayalıyo. Devlet yolu 216. yılın iyisi yeni ma o. Nensen kumanda yol. Ben fango tarafta. Yunfun tarafta kumanda yol. Şu yolu çüşüplam karsanız inek yazıklık, linçi yav yav dep. Korlu yönelişi dep. Aşağı gül kırketsiz. Sol kol tıratın boyla yapmazsınız. Şunu ondan uyadı masınız mı buldu? Meyap, meyap, meyap, meyap, meyap, meyap, meyap, meyap, meyap, aşağı. Şanslı kutu günü kere
1: vakit koy. Bırakettim de meyap desanız bulduğun değil mi? Ha?
0: Hayli bana da onu atonullardan
1: ötürdü. Yap tapamızsınız bir gelip 3-4 gittim deyiz ki.
0: Vay aşansı kutu geniz dep oyunu tapamayız. Onu meyap, meyap, meyap, meyap dedim ben. Şanslı kutu günü var ya korlu ağız kaka yedik ki şanslı. Şu yerden mesela ma o Aksu yönlüsü, Kotay yönlüsü de bir yazıklık o değil mi? Aşağıda lan şüşüp lan korlak kırkasınız mı buldu? Ya komisa o yerden üt gitip kalsanız mı hiç yok? Aşağıda şu bir tonul var. Başa gün tonul. Aş tonuldun üt bir kalsanız korla şimali de bir yazıklık ya. Aşağıdan çüşsünüz ma keyfacı gülçüsüz. Korlu çağrışıya.
1: Bu bir bakma o adam gen beşecek deyip ettiniz köz aldığı kegen mi duyayım da taksi kırık kırık aldığına. Kegen de köz aldığa
0: he? Geldi mi?
1: Taksi ayda. Onda uğrulan biriyle depes pek insanlar kalıdı köz aldığına kilidi.
0: Taksi ayda bunçilik depes kremizse bu mayda.
1: Doğru. Ma bir anlık uçumuz Sanfango oturu yoldaki yalık yolunun oturduki lengeri ne manda bir götkepegil bulamı?
0: Nerede götkepes bulamı? Otobüsten
1: çüken dinki yılı Nurgul'a şu lengerini atlap ütüdükken, okuçlar bakken, çoğunlar bakken, taza bir hater dek emeste keskip kaldım. Aşı lengerini sel götkepes bubdikken, diken
0: bir inkas yolla. Otobüsten çüken dinki lengerini atlaydı?
1: Aşı yol boyu lenger bakken, ilgiri aşı beketine udulidi idi. Hazır sel yırak koyuptu deyip, şunu deydi o. Otobüsten çüken dinki yılı asasen aşı lengerini atlap ütüdükken. Mesela azraq bir meni piyadla yol sel matrapta ütüdükken. Köz aldınız geldi mi?
0: Geldi.
1: İhbadili geldin mi?
0: İhbadili de onuza.
1: Aşında kapıp kaptı demek ki. Oldu da süper inkasını.
0: Biz depak aile ya. Depak aile. Abla gana yapış oranız.
1: Makul buldu rahmet. Konyancı taraf yollar avan kendi ya uçuran Abdu efendim evet tuttu cümü. Vay çarçamana uçur can Dauhan iç mansınızı buldu diysanızı bu mudur mu depen erken efendim?
0: Dauhan açmaydı kalkışaydı o kargandı çoğu. Şunu sor de bomsa onu biletti. Hotende yolu çöre şarkı açal yolu kuruluş kılı sebeplik maşalla bekçek tosluş pa diye avuçur nice taksiye verdi.
1: Geldi geldi köz aldım ki geldi şu boyu çımay dep ma taksi kırık kırık altı. Ey minip yanı tapanmay kalsanız taza bir inik bomuğa yerle bus devamlı sorursanız bulducu mu?
0: Abdülkerim efendim uçuyoruz.
2: Abdülkerim ben seyret böyle taksileri saysın al yolları maşalı saysın broşan gülü hocam.
1: Makul buldu rahmet sizge.
0: Ondan iyi uçuyoruz.
3: Diye bu uçurucun bu yaksıktı. Öbür sana yol koy, yol koyup durup etken bu sana dinleyin. Bir sürü yol koyandık karanlık. Sperengi de kalsın dedi. Yani aile peki bu ya kadar kanlık ki.
0: Onda bopta yaxşı ötken bu sen.
1: Şimdi bu nüylandı eklam.
0: Açtak kensiz.
1: Tepekür kızsız ki. Şükürlerden tepekür bir realist gene.
0: Asa sen de gidip kalır. Eray Allah bir sürü onda pek yol koymaydı. Bu anda işte bir yer var mı? O onda yerlerken çok yol koyusu bulmaydı o, arayal diken yol koyması gerek şuna mı ya? Öğüdün çıkıp bir yer var mı desem yol koyam da onunla, bana demem de o.
1: Bana deydik Allah az cümle
0: ona. Bu yakışık onu
1: ulan. Bu bir kilin vay bir kilin de bunda deydik Allah az.
0: Onu çarçap kan mısın, aşık kalay mı kan adamla öyle arılış kan mısın de bunu tuz gerek
1: o. Bir hatarlık buludu, mesela erlendim şu. Bir kestirgen toktumay telefon kıyıp ekip, bana kıvamız çoğunlar şu an şuna deydik o mesela. Zahadım için öyle koysak mı ayağlı başkasın bu ne?
0: Bir kağıt demeydi.
1: Dep bana bir kağıt demeydi. Bazı aşırı azırak birbirine mesuliyetçallık.
0: Aşırı bir yer bağız mısın dep digen gep o.
1: Bağızmay, öydün sırk çıkarmay digen gep emez. Neyi barışsa, kanda adam bilen aralışsa, kanda yed otursa, saat kançıdı kilse, nimi yeyse, kim bile körüşse. Bu üzere birbirine bir mesul buluş gerek digen gep de asli o.
0: Ne şu, biz yakışık yakıldık. Kamil ettiyse kopalarak anlanan bile.
1: Meyli siz başkamayı mendesiniz.

0: Full koşuldu.
1: He, şuna aldık
0: Aç
1: hep.
0: da oldu ya. Manga kilometre sana açtı doğamdı mao. Yokur sebep taşı oldu. Tapçurdan pul azırak avıydı. Aç da. Yaksım ses.
2: Aydırın kuzu çırağdan yeni yansanın aldığı bağı çirek tosta koptu. Fakat maşini mağınmaydı ama hala çekilip koptu.
0: Buldu rahmet.

0: kaldı.
1: Sicret sağlam olduğunda yaşırtı o yol.
0: Şu şu. Canan yol dedi. Canan uzun ay sık iki yıl yolcu. Şimdi.
2: Hem a taksi bırakmanı 74 gine ama korulun kayfaçı yolu iken cümle vaydı gine.
0: Korulun kayfaçı yolu.
2: Katan emesken, yük maşınları çıkken, yol taza Avrupa gitmeyken de ki yıkıldım lekin.
0: Ağmaydı ki adam.
2: Dep, şimdi depti. İmincan çık yolla diyeceğim ama uçurun. Toykıl 6 yıl buldu ayalım bilen. Fakat sen ben de hiç bakmaptık. Öyle baksam. 6 yıl ceryanında bir gün daha bir gün. Onu gidek gidek. Uruş mu bakmaptık? Dep, şimdi deydi o.
0: Yakşı yutunla uğraşmayı çıma.
2: Hılıl kilişin kalkışaydı o mücazanla. Mücaz kuluğunla, ma uyup kırınla. Mümin insanlar bir yerin çıkılı kalkışaydı. Bu da uruş mu sağlamdan bu.
0: Şu.
2: Nemiş kuruşmayımız dep hem de bu ançımız uruşup dursun buldu desek hem de nemiş kuruşmayımız biz gali tokşayımız dep oylamam ancımı katı yaşta uruşma ütüdü Allah'ım bu hem de
0: adam bir de adam okşumaydı kıranlar
2: şu mağınki formülasıyla mağınki onda düşmeydi o şu adam kartta formülat üzüp da muamılıkım sana
0: ben yol içimde talağı çıkaranmayı avare dedi dostları yığılmayız dese hoşak mı diye de bağlanmayı
2: hoşta
0: durdu oy ben bir yerip gelseniz bombamdı dep zorlap gitme o bağmayım edep çıkılıp Galiti cuma bu dep dilkumar mı da dedi. Müştak okşumaydı kıramına. Bir aydan bir aydan pekat okşumaydı. Müştak ki. Şunu ona bir kıllam mı? Mındaklam disi bulmaydı. Uruşu at kalla gancı mıç uruş koydu adam digen dep dep koymayız. Uruşmaydı kalla gaybı oldu uruşmanla yakşıktan onu dep koymayız.
2: Ya işki mücaz şununda iğrıla bir öyü kırıp kalıdı. Bazılarının mücaz şununda ihtişle bir öyü kırıp kalıdı. Birisinden iğr birisinden da bir yavaşla kırıp kalıdı. Digendek aslında bunu demez mi?
0: Bu tavya nimil yangı. Yani o yılı çantan deyip alım şanı yavaşları yollap da. Şise yollar yollara
2: bak. Ben de tavyen deyip onda geplen işletem deyip alım can. Öyle onu işletmeydi o tavyen deyip işletem de.
0: Alım can sizde Roşengül ekşide kekifah somabda deydi. Tiyanşen tonolununki sörtü netçe riyasetçiler. 80! 80 cümle tonolunun sörtü. Bekir yapıcı.
1: Yaksın sıra rastakile maşi falan kalıca. Nahut şişe ısına kuhancı. Bağısı ağırlık masalayın kendim.
0: Makul.
2: Mağul ısmınızın okuş imkaniyeti bu mu değil mi? Anlık uçumuz ısmınız yokken okuş imkaniyeti bu mu dediysen bu mayırken ama ısmınız fakat yokken 3 tane çekit koyup yaptıkeniz. Ma inkarsanız hemen köyde tapşırıp aldık gibimle bir hiç çüyendüremek ettim bu çıkınlığa deyip. Çüyendik kalbimizin çüyendik çünkü ma inkarsını biz bir yetküzeyli. Yani lenger çünkü ma abdubus peketten
0: çüyendik. Ya çüyendim ben. Çüyendik kirli bir lenger var ki şimdi atlatmam yolu çıkır ki ya ula.
2: Şu aşına deydi o. Çüyendik. Çüyendik. Çüyendik. Çüyendik. Siz belki çüyendiremdim de.
0: Önce olam dört gömem biz de.
2: Şimdi ama gep çüyemeydi kan. Ova Mahmutcan, sağlıkçı Mahmutcan. Üydükilerinin resmin, evet. Ne bu be çıraylık ya bu?
0: Şırıngı.
2: Oy minge şırıngı olmuş ne çıraylık ya devam mı hazır?
0: Oy şırıngı bu.
2: Ve resim kaçına çıktım ya.
0: Oymuş azraf yeri hemen. Dopam dekli kiçekli ya işte çıraylık.
2: Ya bu resim kaçına çıkırıp yaptı değil mi?
0: Yok resim de müştahsa bunu da
2: çıraylık. Oy balığınız göğe gökü oturup yaptı lan o. Hemen lan.
0: Bopte.
2: Bəxtlik. Bəx aylanlarının tekin bəxtlik oluşun ümit kılımız cümü. Evet bizden toyqığımız kış gil boğan gün şu nakla oğlumdan bir yaş kirgen günü şunu tebrikləp uruqtuqanlarını çakırıp. Tajmi rengi silendim çünkü onun için çakalım deyip işkimizi çakırıp döşürcen. Kelinle toy kılıç toy teklifini koyuşunu işkinle üyetken deydi. Aşta aştakı uyuduk mu?
0: Ne aştakı. Şimdi toy kılıçın onu.
2: Vay özürümüz kamlaştırıp kılamğa aşılan başkalarına uyutup. İşki yıl burun üyetken ben silahı şuna yürümtüm bana deyip. Sağsıcı Mahmutcan'ın toyunu biz kıp koygan mı?
0: İşki yaş kırıptı mı
2: bana? Bası işki yaş kırıptı. Siz üyetken mi tanıs aşında toy teklif koyuşlarını?
0: Üyetken ne?
2: Nemin üyet? Ken bu gittin sen de.
0: Muhabbet kazınıp duran ya. Küçük oturman muhabbet diye.
2: Doğru. Biz ügetken.
0: Ügetken.
2: Mahmutcan ügetken. İsim de kılışça.
0: Adamın kısız onu tutar kısız.
2: Tutta açılıp oturup ama. Ay kirip de bu nurgun derslerden dediğimiz isimde şirin götür hep gibi. Şu Etirgül'dün birini aldım dedim o. Şunu ona biz birini aman aşkına ilan dedik mu? Şuna bir geplen dediğim isim. Hem isim kağıt olucu mu Mahmutcan?
0: Bu Mahmut Mutaz bir betkeş Mahmutken bu. Balam bir yaş kırdı deyip mi? Bütün uruk tukallarını çakırıp başta çoğun bir ışık kan bağım hem de. Kıvaysın tayını bol deyip onu bu. Ayağını uzak etken şıkko deyip mi aşırı.
2: Başta akıllıydı deyip mi?
0: Muşta muşta akıllıydı deyip.
2: Hadi yıkılın.
0: Bir şey oğan deyip.
2: Bekli, yutun ola.
0: Hem edemli balır bir yaş kırdı o çoğun şemes o. Karım ben burumu, kem de geldi 3 dönmük öpül kaçta kırdı deyip mi aşırı. Pulta mahnadesiydi.
2: Uruk tukallarını hemen çakırıp da kıran, bizim çakırıp da kuruk bağlı olmaydı, onda tamah yedi.

0: hem de rest nog zei dat.
1: Als ze de koren zijn, zij voelt me aan het handen. Als ze de koren zijn, zij voelt me aan het handen. Als ze de klemmen gaan, wil ik altijd zij
0: voelt me aan het handen. Als ze zij voelt me aan het handen. Zullen we nou bij Yusuf Jan, dat kan dan. Niemand kan je dan ooit leiden aan het Adadız doktorxan dike Yusupcan. Şuna bir yerde mes bir kısım resmiyetlen bir jaygandiki somkı qısap qoymamdı.
1: Cinkay var. Yusupçı bir biraz yıqılıp qalsam baş berip tip paqıdı juma bu. Haq aya nime jadalda dewatqan gipine.
0: Yusenjan.
1: Ha Yusen.
0: Yusen maşı.
1: Yusnas biraz da yıqılıp qalsam çu saqmıdı bu depna tip paqıdı mundaq. Tepe ey qopa oy dep dok.
0: Üzdikin saqlayanmay dadısınkin. Onda demeysiz, aşında ciddiliş git barada hazır. Doktor Khan dike etadisi, İBOKA, makimlik filan digen durun resmiyetlen bir cür demez mi Doktor Khan da? Şuna, üzen kıl dep tutkuzup koyulunmayı demdi dadısıza. Şuna, bazı müşüne bir neslen anlığan vaktanlardı, müşüne bir geplerini, sözlen anlığan çağdı.
1: Şuna.
0: Demiş müş, tepdür tepekir kılgan sile.
1: Seyfa uçuyoruz.
2: Seyfa oturuyorlar alayken, gitmek istiyorum, bakın kodunu.
1: Ma alım şan yövəm deydi, ma dön deydi. Yəni modun ittifaq yolu çıxdığın dön var, odan lıqdın. Şanlı yılı çantın, deyip üçür yollabdı ma kul
0: bulundu. Ma kapılab sizde, özünüz için. Özünüz için de dediğiniz tavayan deyip. Şimdi ona Huanxı yoldaki Cumhuriyet Doktor Khan sıkırdığın maşallah köp tosulup gitti. Degen uçurun tabi şurup aldık. Çünkü sər bulbul yen bir toy da uçurken, toy ke, o bir restoran ke. Aşı yazmışın da şıkmı evabdı. Şimdi ha canım bu yolda ittifak görürken yan avat yolu uç boğa arlıkta yolla koyuş yolun işi çoğunda aravan. Mağ koyası zal demek için mi bizge? İnşan Şincan'daki zalken bu?
1: İnşan Şincan'ke.
0: He.
1: İnşan Şincan'daki zal. Ne bu da?
0: Ne şu zalgı toyuğu adım demek için ki.
1: He. Seyfa avuç olunuz.
2: Seyfa oturuyorlar alayken gitmek istiyorum bakın o kadar.
0: Makul buldu. Şimdi ha canım bu yolda ittifak görürken yan avat yolu uç boğa arlıktaki yolla koyuş yolun işi çoğunda aravan diye uçurun çoğu. Şükran evet tuttu. Anne olmaz sertem ne mangı birmen diye lhil buldu beğenmi dengla dedi kargay kızım mangı beğenmi dengla dedi.
1: Ay birmez bir günü beni takıl kansla.
0: Ho. Maşınamda bir sana ayı kaptı ki bir cüp. Taşlı etsem bulam kandaksam bulam bu ayak ne? Taşlı itang hem de. Taşlı itang diye kulam da taşlı itang hem de. Kira kumaydı akşay.
1: Ürümçüdün turpanı beri şüçün mü galibiyet tonulduğunu ötkülü bu ütüp bas. Ha ötüp basınız buldu bu kanda nimdeyimiz hem de o
0: nimiş koyadın da ötüp
1: iştip aramaysız dikin
0: onda cık yol basmağa
1: he
0: aldı kaynağınızı yenip
1: galibiyet onuldu ütüp karan olguyunun yolu düşüp olguyuyla 90'ı kilip 90'dan turpan kesinsin buldu dike vakit çık gidi do azır siz ondak bamaysız bulmaydı o desek lan kendin bir gap kıldı çöğe mi buldu o de dedi Allah ba. Bu işe bulundu, lakin vakit çıkıp gitti. Korluk vakanı mı çıkarak vakit gitti.
0: Şunda oldu da.
1: Turpan veriş için.
0: Mahmutcan, saz dükkanım kesenler sizler saz çilpirmeye de boşurcan şunu deydi cümle. Müzik çapı yırt demişken ağa. Ömrünün adı müzik anla bakınanlar yok akça nekmeyi
1: de anladık. Açtak, yüzünüzü teselli bir atam ses. Ağırgan kalbiniz gel.
0: Kanda kalbi kanda ağırıydı.
1: Bayım ağırtık o.
0: Kalbin ağırttığınız
1: mı? Uruktuk kaldırınız ne, kolun poşlularınızı da hatırcam yaşıklı koymay. Bir yaş kırdı dep maçtak bir çoğun bir merik ötküzgen bağ mı dep dedik ko.
0: Karap durup köğünlük azar bir yirip koysuz cümle mi beğensiz başkalarına?
1: Sikir rast olsa. Bir yaş kırdı dep için çoğulacı kalem çakır bakan bağ mı? Kırs kırmam da o bir yaş kırdı, iki yaş kım kırdı o, üç yaş kım kırdı o.
0: O dige balsığımda güzel eslimle kaldırıp atkan işi o. Özürge balsığa çö.
1: Vay onun o ne mi güzel eslime o bir yaş kırgı vakti de onu işini okumaydı o.
0: Özür okuduğun tutsa deyken bal okumağın bile.
1: Özürge güzel eslemlerini kaldırıp atıdı bu hazır balsık emez. Min kua koçisi tenterbiye mektepninki aldı koç yolun işte ravan. Ciddi gazhanda normal gazı yuratı da ücretti maşallah köpkendi gafçanın gengi opalan haber tuttu. Emdikçe tuttu avlan beşimiz kurkunuz ki vatamda.
0: Saç çelip periş emez he. Şuna ulan.
1: Sefa.
2: Hizmet çöreyim ay dünyayı bir kesken tuttu. Maksim Abdullah'ın çıkartan mesela ravançılar. Alayına yollayan tırsatsın totallan mağımsın vakit dahi tepemde çekilirken.
1: Dikkat vakit.
0: Şunu öyle nazırıma yaprak bir uçur yollaptı de. Bayağı demir deniz düştü aldığı basam apırıp koysan kildiğe ya emezken ne gekep koyduğunuz hep sözlep diketti. Siz muşu orunda dağıhan kıpsız desem özünün gipini kılıp sözlep getti. Digen gip

0: öyü geldim. Gezem anam dadam çoğun küçük emme ile yığılıp yığılıp. Hem bu nasıl yolmay durun ha? Anam da çoğun küçük emme ile yığılıp oturup da. Nemiş bol desem beni yeğen hizmet taptı deyip tebrikler emme ile yığılıp. Daha pencik yıkıp da. Ben şunu da koşup oturup yaptım ben daha pencini. Tamaktan ki dadamdan kayısı tokunu soydu onla deyip sorsam. Katekte ba tokus tokudun tallap tallap. Ben ötke ile üçüncü ayda çöğücü vakti da ekirip bakkan bir horzun batı. Biz yembe gelirsek biz itilip çok piriydi biz ne? Dep şunu korup tıkanan soyup. Şu gepni anlap lesse dup kaldım. Akşamdan yakı öydükilerge çandırmadım. Hapım bombadım. Ata item mini dep bir monci teyarlık kanda. Bir tohun dep igiz peskep köyündeki azar bir işini halimdim. Dike içtimde bir hıl bir yaramçılık köz aldımdı ketmeyle yürüydü karanla. Şu horozun siyakı. Muşundak kep vucurca Troşen göl. Etti kendi meyaşın avval flag depegim kep kalk onu yerim minik kep.
1: Ah benim horuzum.
0: Benim horuzum.
1: Şundan çırayla horaz
0: diye bu. Benim horuzum.
1: Tacları tiş durduğun. Mağız şundan özünü kaddini ruslap mağdığun. Şundan çırayla horuzum de. İst horuzum. Tapencik ayınıp ketken horuzum.
0: Ama işte resimde evet etken bu horaz şuma. O şu tapencinin horuzken o bu. Çola bek vayda
1: pekine. Bu ne? Hem de mihri düşüp kalı da adam öz bakkan nesige. Hem de bu ne? Aman ahırkı meksat. Şu tapencik.
0: Ya hiç şu an diken.
1: Kılıç koyan bu ne?
0: Ya o köyünün çola yarım hükmetmen bu horazga.
1: Kandak kımak çıktığınız gibi hem de başka bir maksat
0: var. Elik bir kımmet, elik bundak bir sokuşudan kuraz dokşa etsem, bundan mı meskeli şu akır? Göş. Sen hangi göçtü göçtü okusken ko?
1: Göçtü okusken. Onda desek mu akıcan hazırkı bir hıl könlü yirmilikini basamayımız Erfadı babanın küçük. Elik bultur üçüncü aydın başla bakkan bozu bir yıldın işip de elik kurazını bir kuat kalı. Bir kuat kalı. Hem bir yıldın aşkan çağda o bir tal taş bakını baksın mı o şuna mihir düşüp kaldığını imke. Şu an hem de könlü yirmi bugün tokura.
0: Ya tukandak vermez.
1: Ha? Kumdum
0: ben. Şıkılıp yavet o horaz yok hem de.
1: Öydükle bilem de bu misal sizin aşında mihriniz ulan bakkınız ne? Ege şütürüp yürüp bakkınız ne? Horaz ne?
0: Çoğap çoğap.
1: Kulunuz ulan dam bir yürüp bakkınız bilem de.
0: Çoğap çoğap bir ege şütürüp bir göçte kusuk kıp getken ne bana anan? Oy.

0: Beijing vakti saat 11.
1: İyice koşakmaydı.
2: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televizya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
3: Tınanla programı başını getti. Kızıkardık yeni paranlarını anlarla bambu.
2: Seferinizde biz sırdaş.
3: Biz sırdaş.
4: Seferinizde biz sırdaş.
5: Bu programını Tian Sha rayonu Xalq yo'li 55-nji numarga joylashgan Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tian Sha rayonu Xalq yo'li 55-nji numar Yidu mehmonsariyiga yondosh binaning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon numari 177

0: 87531.
1: Bu programını Ürümç şehri Daven yolu Fukan koçisi 31. numaradaki Eydobu Rahat Tenerket ayıgı dükünü alayda talep kılgan. Şip şip şip kılıp ne mağdınız?
2: Anlasam Ürümç şehri Daven yolu Fukan koçisi 31. numarada Eydobu Rahat Tenerket ayıgı dükünü içilip de. Rahat ayak setvalı edip şip şip şip meyen şeyem.
1: Eydobu Tenerket Rahat ayakları. Telefon 18-6-9-389.
2: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55. numarada caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alayda talep kılgan.
3: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettiniz bu.
4: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti batıdır dese.
3: Kaysa onda tamak iti atı kalıgını bilediğen siz.
4: Berket ulurdu şu. Untikisli Berketnikini ekranında kulukumu sındır vetken tursanız.
3: Berket, öyünge ilip kağıt degizliğini yanılı Berket onu.

0: شمالين جنوبتا أدرس وتشتالي كان فرصة قبل شيء
1: رحمن
0: نورمال تكبرمير تمام
2: بلده فشار تورتك سنياز دايدو شاوش منا عالد قوشين اشتا دوام لك روان كان ايدا
1: سهر بلبلو واي رخفت جنم فكام بك تارب لبتنس تربي ليد غير لأوز تربي لنبا قايمكي deydi. Sizning xili tabiiy talantingiz bormi? Shu programmaga qopiyalashtirib yozgan qo'shiqlaringizni o'qiydigan bo'lsak, ba'zida uhoy, ishqilib ko'milib qolgan-ku bu hadimiz deb qolamiz ba'zida. Unda bo'lsa qadrli radio tinglovchi do'stlar, uchurlarni mushunchilik anglaylik. Do'stlarning kelgan uchurlarni, endi program mazmunlarimizni sizlarga yetkazamiz. Mazmunlarning orliqlari degani davomli sizlar bilan program mazmunlarimiz to'g'risida o'zaro paralashsak bo'ldi, a?
3: Səbər üstündəki cimcitlik adamını çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qulun.
4: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bamı? Biz bilən mümlişini qalamsız.
5: Əlbəttə.
3: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
4: Səbərinizdə biz sırdaş.
3: Səbərinizdə biz sırdaş.
6: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
7: Uhoy, səpərinizdə biz sırdaş.
2: Ayrıplan uçuşdan 15 minut burun ayrıplanğa çıxış mülazim idi. Yeni bir aviasiya liniyası da yolğa qoyuldu. 5-ci ayın 15-ci günü Jungo Cənub Aviasiyası, Şincan Aydrom Qorohi Çəklik Məsuliyyət Şirkəti bilən birlikdə ayrıplan uçuşdan 15 minut burun ayrıplanğa çıxış yeniliq yaratış mülazimətini Ürümçi Şanghay Hongqiao aviasiya liniyasına kengaytdı.
1: Bu Ürümçi Beijing Daşing, Ürümçi Guangzhou, Ürümçi Qashqara aviasiya liniyasidan keyin Şinjangdagi ayroplan uchishdan 15 minut burun ayroplanga chiqish mulozimati yo'lga qo'yilgan 4-chi aviasiya liniyasi bo'lib, Janub aviasiyasining Şinjang sirtiga chiqishdagi aql safarga chiqish mulozimat zanjirining yanima ilgirligan holda tutashtirilganligi, tugunning moslashish unum iqtidorining butunlay yangilanib, darajasining o'stirilganligidan derak berib, yo'lovchilarga rayon xalqidagi yuqori unumlik safarga chiqish yangi ulgisini yaratib berdi.
2: Ayrıplan uçuşdan 15 minut burun ayrıplanğa çıxış mülazimeti, dövlət içindəki puxralar aviasiyasidəki umumyüzlük ayrıplan uçuşdan 30 minutdan 40 minutqıcı burun ayrıplanğa çıxış rəsmiyyətini bicirişini toxtutuşdək ənənvi əndisini buzub taşıldı. Bu qitim bu mülazimet Ürümçi Şanghay aviasiya liniyasıdımı yolğa qoyulub, yadroluq mülazimet logikisi qatıq davamlaşdırıldı. Yəni, yük taqısı bolmağan yolaçılar növəçi ayrıplanının planındaki uçuş vaxtının 15 minut burun bexatarlık tekşürüşünün ötüş ve ayrıplanğa çıkışını tamamlısı buludu. Bu yolcularının səpərge çıkış vaxtını özü kontrol kılışını hakiki işe aşırıp, rayon halkıp səpərge çıkışını tiximi yukur önü ve kolaylık ilgi kılıdı.
1: Şunu səmimi əskərdimiz ki, yük taqlarını toşuqa havalı kılgan yolcular növəçi ayrıplan uçuştan 30 minut burun toşuqa havalı kılış rəsmiyetini bicirip oluş gerek. Çaklıq orunduqluq yolcular, hamildarla, yeni de hemrayı bulmağan balıla qatarlıq alaydı yolcularga ayrıplanğa çıkışqa yeterlik vaxt kaldırışını təvsiye kılımız. Janub aviasiyasi mas qadamda maxsus mulozimat rayonini ta'sis qilib, safarga chiqishning ravon bo'lishiga kafolat qiladi.
2: Ürümçi shahrida suv tejash bilimlari ko'p xil shaklda his qildirilib va umumlashtirilib, suvni tejab ishlatish tashviqot tadbirligi faoliyatlari jonli qanot yoydirildi.
1: Bu yıllık memleket boyunca şehirlerde su neticep işletiş teşviqat tepdiliki de şehirlerde su ticeşini çoğunkur algı sılcıtıp, şehirlerini içki amıllık ravajlandırışı küç koşuş başlayma kılındı. Ürümçi şehrinin asili sudun paydalanış miqdarı uda 3 yıl 120 milyon kubmetrdin eşip, muvaffaqiyetlik halda dövlət boyunca su ticeş tipidiki şehir bolup bahalandı.
2: 5-ci ayda yamalıq tıqıda yapyeşil ormanlıq şamalda məcurub, Kuşlar sayrap, güllerinin hoş idi etrap qıtarap, coşkun hayati küşkü toldi. Su ticeş teşviqat əbdiliki paliyetidiki bədəngi su toluqluşunu mu, su ticeşini mu biliş. Qaqas dağlarını kökərtişdə su ticeşini biliş. Su ticeşini əməldi körstüş, səpərgi köpçilik tən atılınışdın ibarət üç həmdürtgülük his qiliş, daqa qiliş noxtisi nurğun şəhər ahalısını qatnişşi, his qilişi cəlub qildi. Paliyette yine su ticeş tecrübesi hem Türkü rayonu ve su ticeş tecrübelerden hem Bahrınlış halkısı tesisliğindi.
1: Şincan Yezigilik Taşıyosu Arkısep Mülazimet Başkarması Su Tok Par Merkezi'nin

0: Hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
1: Mukafatlık çekti atış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukafatka eriş pırsıtınız ba.
0: Yokluğumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
1: Solution App Detali 6.0 pilosunuz kısın AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapının has çoğun film işle alaysız.
1: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Solution App Detali 6.0 pilosunuz kısıda halıgan çıtallap endisiz mal setvalı alaysız.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution App Detali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Solution App Detali'ni çürüp, sarkıl mezmunlardan huzurunun. Şincan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Sanat Radyosu ve 20 taratku süpsi birlikte Tianşan'daki bostallıklardan Koyulun Karlık Tağlarıcı sozluğun Cungu Teklimakanlı Ayrılış Halkıra Ralli Musabıkısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen Kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Eypov Cungu Teklimakanlı Ayrılış Halkıra Ralli Musabıkısı dağdığılık başlandı.
4: Kumluk, köy cezirelerde uşkanda yürüp, cilga karlık dağlardan halkıydıgan 2026 yıllık Eypov Cungu Teklimakanı Ayrılış Halkara Rally Müsabıkası dağdoğuluk başlandı. Şincan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Senet Radyosu sizni Cungu Teklimakanı Ayrılış Halkara Rally Müsabıkası'na yakından dikkat kılıp, cesaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdı.
5: Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, səbirinizi bistirdaş programımızını anlavadısılar. Bu programımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarqı caylaşqan Bərkət Aşlıq Mayzauti alayıda tələb qılğan telefon 187-0903-3337.
6: Programımızın Ürümçi şəhəri Davan yolu Fukan Kutsuqı caylaşqan Aydobu Rahat Anarkat Ayqıdıkını alay tələb qılğan.
5: Programımızın yana Tianşa rayonu Xalq yolu 55-ci numarqı caylaşqan Cinkan Çoğuyi Doktorxanısının ter kesəllikləri məxsus bölümü alayıda tələb qılğan telefon 177-26-78-05-31. Qadirli radioanlıqçı dostlar, radio sayayıtı sayıbımızdə Sayram Kölü bilən Kansayının baş yazğı xas mənzərsini tanıştırımız.
6: 5-ci ayının oturları və ahırlarda Şincanda soğuk hava üzül kisil ahırlaşıb, quyaş illik nur çəçidu. Şamaldın o çöplərinin xuşiydi kilodu. Şimali Şincan'ın karlıq tağlarıdaki karlar texi toluq erip bulalmıqan bulup, egiz tağ kölleri bir-birləb uyğudun uyğunup, yaylaqlar sus yeşil rangini özgertip, yap yeşillikı tolğan quyuq hayati küşini namayan kılıdu. Bütün rayonun mənzirisi bir yıl içindeki ən süzük, ən pakiz alat kikirudu. Eledeki Sayram Kölü bilen Kansayda baş yazgı xas üç xil acayip mənziri namayan buludu. Qaldıq kök muz, Süpsüzü köl suyu, tağ bağırını kaplıqan gül denizi, Şincan Mədəniyyət və Səyahət Nazarəti noxtuluq tonuşdurğan 5-ci ayının başlarıdaki daka qılış orni. Bir yıl içindeki qaytı namayan bolmaydıgan xas güzel mənzirə. Şundaqla, İli Oblastlıq Mədəniyyət və Səyahət İdarisi bərpa qılğan baş yazda gül seylisi qılıp, foto sürətki tartış isil liniyasının yadırlıq tügini noxtisi.
5: Sayram Kölü'nün Atlantik Okyanı'nın en ahırkı bir tanıcı köz yeşi degen güzel namı ba. 5-ci ayının otturları dəl ahırkı kaldıq kök muzlarının eriydiğen məzgili. Şundaqla, bütün bir yıldaki kök muz bilen baş yazdaki gülzarlıqını birli vaqtı kögülü boludığan çeklik məzgil. Bu vaqtta köl yüzünün yerimi köp kök köl suyu bulup, karlıqtağ ve bulutla su yüzü de cimcit əks etip durdu. Köl yüzünün yeni bir yerimi, texi tuluq erip bulalmağan sus kök muz parçaları bulup, xodı parç-parç kaştaşla köl yüzüge çeçilip ketken de körnudu. Şamal sipap ötkende muz parçaları yinik soqulup zıl avaz çıkırdı. Bu xuddi tabiatning baş yazdiki başlanış kuyiga o'xshaydi. Köl boydaki çimliklar yeşillikka pürkünüp, altın gül, bahar gül, yav körküm gülleri arka-arkadan içilip, yeşil payandazlarını yıldızda kaplap, yıraktaki yıl boyu ermeydiğen karlıq tağlar bilen bir-birini gevdilendirdi. Salkınlık işçige en mulayimlik yuşurungan bulup, kaliplerini azadilikke eriştirdi.
6: Manzara rayonu organ tarafından Kölni aylanış taş yolunu boylap, özü avtomobil haydap manganda, yol boyudaki manzara körüş spullarının oranlaştırılışı muvaffak bulup, kıstalmayla güzel görünüşlerden huzur algılı buludu. Karlıq dağının sudaki şolisi, su kuşlarının su yüzünü sipap ötüşü, koy padılarının yayılışı katarlıklarının hemisi süzük alette süratki tartkılı buludu. Eli Oblastlıq Mədəniyyət və Səyahət İdarəsinin əskərtilişçə 5-ci ayda Sayram Kölünün gündüzdəki hava temperaturası 18 Selsiyə qradusdan 22 Selsiyə qradus qıç bulub, kişigə rahatlik bəğişləyirkən. Ətigən keçdə səl salqın buludikən. Şamaldın daldılın iş çapını təyərlılvalsı kubayikən. Bu cayda az uçuraydıqan kök muz qatlı mənzirisi bilən tasadibi uçuraşqılı. Yazının ısıq günlərdəki qıstancılıqdan saxlanğılı buludu. Kişiga yaxşı sayətki çıxış təsiratı bəğişləydi. Mənzara rayonu yəni xalqın nəp yetküzüş tədbirlərini oturuğa çıxırıb, Kəngsay mənzara rayonu bilən kiriş belti birləşmə itibarını yolğa qoyub, sayət iqtidar baha nisbətini östürdü.
5: Sayram Kölüdən qolcığa qarab manganda Kəngsay mə 5-ci ayının otdurları və axırlarda bütün bir yıldakı ən gözəl paytlarını kütüb alıdı. Tağla, ormanla, ot çöplə qışlıq uyqudan özülkesil uyğınıb, bütkül cilğa quyuq yeşillik pürkünüdü. Әйвәтлі кәңсай көрігі бұшлықтың тоғырсығы кесіп өтіп, көміс рәңлік пулат сімлері қарлықтағы, ормалық, жылғыла білән мүкеммәл бірлішіп, Шинжаңның ер бәлгісі болышқы мұнасып мәнзірге айланды. Жылғы ішіде шәмшатла қат көтіріп, тағ арсыды иқылла шылдырлап ақыды. Ел бойыда, анды санды күзел яу гүллә өзген болып, авасы нәм әм сап. Оксиген мәнпі ионы мол. Өзі автомобіл хайдап бұ ердің өткенде бір тарапты қатарлік жылға. Yeni bir tərəfdə, ormanlıq və gülzarlıq bulub, qədəmdə bir oxşumaydıqan sürətdə güzəl mənzirləni köqülü buludu. 5-ci ayda yolucula az, mənzirsi tini çəmmul bulub, astı sayat qılıb, şamalının ormanlıqdın ötkəndiki avazını tınşaşqa. İlinin baş yazdiki canlıq və həyvətlik mənzirsini çökmü şəkildə his qılışqa maskeludu.

0: Evet, Beylihan'ken.
1: Evet, böyle.
0: Ubulcan'a maçını siken bu ha.
1: Hmm. Evet.
0: Xorazın gibi hazır açıldım cümle. Niye kaysi gibi bu külü gidek neymiş var işte ki?
1: Hayır,
0: Şimdi bak
1: Xorazın
0: mı bir
1: YouTube'da bakkan Xorazım ne
0: Duka.
1: degen gepini davat kalkışaydı.
0: Ben Duka hiç pekat koçakmayı batı da deyip Abdurrahman kam son kişi. O da olsun yüzünüzden Duka niye karan? Kaça aşkınız kes şu vakit açsız koçakmayan bolsa açmışsınız mı buludu?
1: Aşmışsınız buludu degen bile o dükkan açıldı Allah mesela soda seyit kıldı Allah bir gün dükkanda takkan dinkeli xeride kaçırıp koydu. Şu an
0: O
1: en
0: da
1: yakışı
0: içim.
1: işi uçukturgan yakışı. Yani bu siz gibi bu şu işimi hoş yakmağın bulsa yamal iş hoş yakmaydıgan bu kadar da o he?
0: Ay yaşım bir ekibadı buldu.
1: Aşına mı?
0: He onda, onda bir köngül hoş içip koygan dükkan o. O mehsus pul tapımı he. Onda da başkan dükkan mes o.
1: O şunda bir dükkan içip da bir kadar oturuş mu hoş yakmaydıgan iş şirketti mi Abdurrahman ka?
0: He çoğum ketti nevrildir batırsa.
1: Oy nevrisi usul çoğun oğulumaydı. Hazır aa 40 yaşlıklarına mı bazı nevriler olup kaldığa işler yapıp kalırdı ki?
0: Yok.
1: Raz?
0: Ol şehri garbi azatlık yolları 5. koça, 6. koça, 7. koçlarda kuruluş kılınıp atkalı uçuyen Abdumobullu Amalba başka yollarını tallap meyip durgan bozanla. Ve kıstansıla hop gitti. Bizde kuruluş maşalları heydeydik Allah'ı mı? Tesir bu atıda bir hatarlık yuşurunun kalbi var. Başka yollarını tallap meyip Allah'a dedi. Kulcılık ilk Şu kuruluşun silahı gibi tipsiler de kırgan de.
2: Selam bir mayat dişi koşup yarın çenki koş kadınlar karşımız yol. Her biri sen appa o. Sen yolları mı kaçtın ahırdı ki koş gülü kırava ki o. Sen başkıyla kaydara. Ha başkı bir daha bir etkin ona kadar.
1: Hani o evet mi siz bu başkanız ne? Şuna ola yeni bir Abdumobil'in evet koyduk Tursun Can Usta. Ben o Lufan mı? Lufan XR. 2017 nandaydı. Ma Abdumobil'ini bir bağlı pekken bolsa.
2: 2018'inki sende öyle Abdumat satıp 20 mandın 25 mandın satır abdum.
0: 18'inki avernası 20 mandı 25 mandı çıdaydı.
2: Şuna 28'e pangüven tokmayı dıptı. Macından bazar bazı otlarsa 335 mika atır abdum. Şuna 16'inki kolu dıptı 25'e 30 mandı abdum.
0: Bu oldu makul rahmet. Yaxşım sizler riyasetçi. Mağa maşına, kanda maşına dıp yollapsız.
1: Andın Ruyhu...
0: Xiaomi.
1: Ruyhu 5 mi?
0: Ruhu
1: 2016 nandaydı o. Muşunu mu bir bağlap bagen bulsa? Tursun Can Ustam da evet de.
0: Ma anlatım usturlan hey. 2023'ninki iken Juan Güenke.
1: Şunu mu bir?
0: Juan Güenke. 2023'ninki Juan Güen. Hangi bulup oldu?
1: Ha, Vatucu aydayma men deydi kulculuk ihsan. Vatucu aydayma o şurcanka men de. Şimdi deydi.
0: He, boptu boptu.
1: Kuruluş uğruna da Vatucu aydayı yitipti.
0: Golcü ayırdırım yolları yollar ravan ki diye uçur ne Sübi Ali evet tipto.
1: Ben mana. Şüksün evet tipto. Sıralık ha?
0: Sıralık gene.
1: Bu kaldı ki deydi uçurcan. Bek memes tap cüne dedi mergen.
0: Hele apsı okşaş çıkıp da hem de. Ay o işçilikse apsı. Ma balısı.
1: Siz kanda bilsin ne?
0: O niye işçilikse kıyır kepte tutmam da ma balısı mı ne?
1: Bu kanda bilsin o kıyırlık ne?
0: O korsunuzla taylık tutmam da bu. Bu ne kırama yüzlerine yumuranma gözlerime yedi. Boğak boğak. Tamam da.
1: Ben bilemeyken ben.
0: Ne yersizlik sıkıyor kapta.
1: Bilemedim beni.
0: Şu. Ma başka sıkı. Ma bana suçmayı durup lan yine kayta yine tuhum kuyup oğan ima.
1: İki sıkıyorunda şok şey de.
0: Ya manın ki kosu tuhum bazır.
1: Amerika uşurcan digendek ma?
0: Ben digendek.
1: Çoğuuu. İşte şimdi yaman kürüp bilip şundan bakit sıçma digen bile aşkılıp. Hazır bay oğlu bir uçuru yollaptık ya. Donfın yişen ma? 2023'ninki mu şunu bir bağlap bagen bolsa deydi ha?
0: Bugün 2023'nin maşalları bek çıkko.
1: Bağlaydı ha ne?
0: Onda yeni karsak.
1: Apsi emes kedansız gen bu. 2017
0: yılının ahırına ahıranlık. Nim ayalla kokşaydı gen o galı o.
1: Kepte. Kepte ne memnun bunu da bakıs
0: ki. Başta alır ba. Epsi kokşaydı gen çişilleri. Kepte lan amıca.
1: Lekin
0: aşı oxşaydığa ekiye degen.
1: Mən həm də o qırında oxşaydı desəm o da emas ki, dadıs ki
0: o. O dadıs ki. 2017 qoyğan Gazva bazavasına çıxıb oldu. Yolun yox sən. Ni maşın ikəligini yazmapsız qım Məmmədcan. O maşının ismini yazan, onda maşına 2017 gaz qoyğan manchin ilininki deyib çö. Yazmısınız. Maşının ismi yox. Bu mapdı.
1: Şuna ola hazır mı Aysa Can köz doktor bir yan resim tatıpla evet siz hem de bu kaya işgeldiğini kara bilem de hem de bir yan binala silin atkan bir yeken bu.
0: Dap yana akını.
1: İşgel taraf kuruluşlar şuna ola işlemeyi neyim anlasın hizmet aktı da.
0: Maşallah mı az gel karsak.
1: Ya ama hizmet aktı neyim anladınız da fikir kız gel koyun.
0: Ya hizmet işi bilen bir yan mangan da hem de karan.
1: Vay bu köz doktorunun olmasa... Neyimi teşhidi onda işleydi ha hizmet
0: olmadı. Tünü gün cibar durgan boz hem de işten düşken de o karan.
1: Doktorlar ne adında sırttı?
0: Bulağımda mokum bir vakit Yok ya.

0: кеш убакыттарчы бар турдуган мындай иштер баа. Ошол баазы бир кесиптикилерди мисалы үй маңган болсо эмди иштин түшүптү деп ойлосоңар болду эмесмби? Алтын күмүш жолдор жолдор аван деген офчорун Шерали абат.
1: Сиз түшкөккө бир кыл һәм нәрсени туура түшүндүгөн болуп кетесиз, э?
0: Ошо.
1: Алтын күмүш ә макул
0: болот. Өйкөрдөн айкын туура түшөмсүз.
1: Асна болуп калсыз. Я, дегенде уйкуңуз сал канмай, тарса болуп калсыз. Ошондой бир дайым өткөндөкү уйкуңуз ичилип, ошондой шунда кен кылса хоп туура түшүндүгөн болуп, һәм нәрсени мактайдыган болуп, жакшы болуп калсыз.
0: Ha, aşta kalma. Yani bunda karsak, ma ittifak yollarda maşallah yine azraq köpüşkü başladı dedi. Anda ma 2016 nomor maşını sakken bunu bağlayıp tursunca bir gap qatırsan zoldu ki ma maşallah yığılık etti.
1: Ma hemen toluq bir bağlap olsa onun iken qayt evet kel buludan
0: oldu. Ma zapas maşallah yığılık etti hazır. Kaplan
1: tutuyor. Bunu ondum yo.
2: Osurcar Hüseyin'in marhımın deyi, Sefanlar Sarayı'nın azıya gelen maşı, Gabıza tarafından girmiş olanken.
0: Makul. Болду, каплар рахмат.
1: Макул, макул болду. Сәр бул бул учурларыңызды тапшырып алдыкчымы? Пайыз накшылар койсаңлар, бир кыл ордугум чыкса менин, мен радио алдыда болгон экен. Да бир накшыларны коюп алсаңлар, албетте керек, мен бир аңлап. Шуна умдан ишлан кылатыбыз мияда азыр маңлыгчыларны автомобилдерин баалап, автомобил алдыганлар мында бир жол көрсөтүп, мәсәт берип дегендек.
0: Менин автомобилдин программасы, чыкмы? Yaşımızda riyasetçiler, maçının ki təqliq tərəfini yaxşaraq mı uşaydıqan bir mutxanlar olsa, təvsiyyə qan bolsan alıb dikən, təqliq tərəfini azıraq məsələ görülü atıdı o deydi. Yöcüncü edin mi şu, Gönyan yol tərəf qarab manğan da, deydi. Yöcüncü edin, Gönyan yol tərəf qarab manğan da, maçılla azgən, oldu makul.
1: Makul buldu, rəhmət. İxatarlık dikkat kılıp yol yürgeyiz. Azırından özlüma yaşan çoğunluğudun, Çentancan yolu, Canop Şimal yolunu işte aptım o bulan, sel köpkencimi. Qarılğaçlıq yolu ötüşme körüki qarşı donlu lija uçao Janop Şimal yolunu işte avtomobilla köp deydi. Minhua köçüsü Xıpinalı Janop Şimal yolunu işte avtomobilla köp. Lekin bek tosluş yok deydi. Maqul.
0: Rahmet.
2: Şimal yolunu işte pangandaptan majna bazarlar doqqaz 235 min kadra bu.
0: 235 min kadra
2: bu. Şimal olası var 15 yapta 20 min kadra bu. Şimal ayyapınca Luhun çağış kiratta majna bazarlar doqqazda 10 min kadra bu.
0: He bana.
2: Şuma 12'ye akran bir konuda cadı şuma uyarı tutan kanunluk yüzü adası maşından bazarda sopaçta 45 bin katrap.
0: 45 bin katrapı da ha.
1: Yani böyle yağır bak ya, 2016'nın ki 2016'nın yağır bak, muşunu bir tursun canustan bağlap egen bu sahadaydı ha. Makul manı mı? Evet koyaylı bir bağlap bese.
0: Ma 2015'ten tuğgandım bir sıvake tuğgan ilken 60 mıngı mangan ayalım bir kolluk aydıgan maşına kanç bululdu dedi. 2015'nin ki tuğgan ilken bu maşını bir bağlap egen bulsanız. Andın bir kır mezun.
1: Ne?
0: Şireli. Ya Şireli.
1: Sır buldum.
0: Bağın sırı.
1: Sır buldum.
0: Gep ustup git parsız cuma. Gep ustup git parsız Şireli hazır. Çok yakşı. Şirali hazır aldık ütkette ya.
1: Hazır ha? Yaxşı yamdan. Şairlikten çıkılaydı da kaldı.
0: O çıkıp oldu.
1: Çıkıp oldu mu? Toluk çıkıp ettiniz mi?
0: Ustazın toluk taşlap hazır aldık ütkep mi? Gep sözlerdi.
1: Bazı için bunda amda maktaya koysanız bir demdi iziydi. İkiz pes tayin yok. Tak tuk gep
0: denildi. Durup durup tutmaydıgan bir yeri
1: var. Şuna olaylı gepten iyili birini kıldı. Şuna olaylı siz mi yüzü öreyiz oldu. Ben ustaz diyeyim ben bunun dinkin depla.
0: Şu açtak. Әнінші деп ма базар болды деді. Әнінші базары. Ма вақты ба аңлаушыда келіп, әнінші келіңла, базар шында яқшы, малының бағаларым шында муафиқ, обдан бұйытыпты деп. Айшам гүл малым, әнінші базар
1: деп. Бүгін әнінші базар бар ас, әттіген аңлаушыларымыз сорған бүгін бір күн әмді ашады. На айт қайнақ базар бар екен. Шүнеке беркілді қашым ке.
0: Рахмет жау сұрыңыз. Çünkü bir yerken ben bağmayayım mı?
1: 2025
0: 10. ayınki
1: 8000 kilometre mangan.
0: Oy, bizim mamap tuğa Dajong,
1: Lamando. Kaç pulla etrafı da bula deydi, ha?
0: Bunu evet koyalım. Anda mama Passat'tan bir sıvakken. Passat dep yazıp evet dep.
1: Sünni Emra yolları koşulan yerde Ravanken diye uçurunda Mahmutcan taksi. Evet, bu. Beniz GLC 2022'nin bir sıvakken. Muşunu bir bağlap bese deydi Tursun Can Ustam, ha? Onda yana bir Chang'an Oshang ma? Oshang X5 2021-ninki. Mushuni mo bir evet qo'ysanglar, Tursunjon ustam bir baholab bergan bo'lsa, deydi jumu.
0: Mo 2020-ninki qarranglik bir qo'llik qaydigan Passat'dan bir suvakka buning bir baholab bergan bo'lsa, deydi. Buni mi yo'llab yetdi o'qa.
2: 2015-ninki 60 km mandatda majmua bozorlar sotqansa

0: Bauma tötes dükkanı aşağıda Luşen koçsi. O Bauma tötes dükkanı nan aldı diyen gap o. Dep bizni bilmeler dep. Şirali bana bay maktıgan şagirt tanıtmış.
1: Evet şu bir demlenmiş açtık. Ma maşının ki sızılıp ketken, anda mında makşiyip ketken yerlerini yakşarak on şaydığa yerler olsa. Bir anlayışla tavsiye kayyalak bir apraydı gendim de Dolkun Efendi bu çürüyü yolup da hazır. Bir tavsiye kapaksın anlayışla he.
0: Anda ma o maşının ki numara taktısı neymiş mi daha tosup koysla. Şeyin ey 32. Bunu bilgi olmadı
1: Kullanmadan
0: da bu 3 mu ya ki 0 mu 10 mu 1 di. Muş maşından numara taksın muş halette tosu bilip ma kasten tosu da uzmaya ihtiyatsızlıkta muşun da bup kaldı mı karan bu ne katnay saçları bir köysül bir eleydi. Damat katnay saçları körüp lakasa bu ne.
1: Ne
0: Aparatlar
1: cezası
0: düşüp
1: pek
0: kalsa
1: ağır
0: az
1: cuma?
0: cezası pek iğir bunun cuma.
1: Cezası pek ağır oldu bu. Numara taksını kastenge tosup koysanız.
2: İçtimal 22 kandan olsam maylak tatlı 1.90'dan 1.95'e aldım. İçtimal 25 ondan önce diğer iyi yatırdıkta majnum bazar basıp 70 bin kadar. İçtimal 23'e 20 M6 yaptı majnum bazar basıp 55-60 bin kadar. İçtimal 24'e kandan olsam maylak tatlı 1.90'dan 1.95'e aldım. İçtimal 21'e çağın olsam çağbek tatlı majnum bazar basıp 45 bin kadar. İçtimal 20'nin pasat yaptı, maksimum bazar basılması 60'ı 70'in kadar. İçtimal 19'un ise Lexus ES200 yaptı, maksimum bazar basılması 130'ın 140 kadar.
1: Makul buldu. Yemir uçura.
2: İçtimal 19'un ise Cili Cimal yaptı, maksimum bazar basılması 15 manda 20 atrafı.
1: 15 manda 20 man atrafı da, he buldu. Kapla uçurunuz.
2: Özürlüğe leşen gelme, Cula'nın adının dağbaza tarafından kalıyor. Sıradan ki.
1: Cula'nın aldı dedin, Dabaza taraf karap mangan yollar avanken.
0: Yani bir aptım o bunu evet evet dok Veylanda. İki man 20'nin daydı cuma.
1: İki man 20'nin ki bir Veylanda avanken. Bunun maçının...
0: Şunu sataydı ya, kaç pulla etrafı da buludu depe.
1: O da senin ki avan sorgan anlaşımız, o da senin ki tünüküm sorgan tonsu depe geldik o. 70 man etrafı deyit var vakke. 70 man etrafı deyit var vakke cuma o da senin ki. Hazır yansın ki. İkinci kol o da sey tursun. He a tursun canlı ikinci kol o da seyle bağma dedi. Tursuncan da o dosey var mı diye gitti. O dosey.
0: Tursuncan kanı bir sorap bakayla hem de. Eğer ma programı da bulmayı kalsa programdan çıkken diken telefon kıp sorap.
1: Anladın ne? Kaç kaç başım ba. İkinci kol o dosey yapmak için sizde kırgında. Yine Abdullah Hoten.
3: Bugün cesetet yolu sıra bomba sistemini aldım. Bağanda kırıp manda izni işte. Ürün sindiket kalıbına gayet yollar, deşet kalıbına birinci oturum hepte. Mavul, sorry bu dike, deşet kalıbına.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Honchi HS5 ma, 2019 ninki. Muşun bir bağla pes optike deydu. Kursun can ustam.
1: Ma, şirin kodu, Türk koysatına geldi, o cek mi dahi ya? Siz de etiyen ha, gengo balanı depe gen hem de numarını.
0: Üstüken
1: Hazır bir yeni bir köreyle bize mi yedin ne?
0: Gango bulan kızda baksanız çıkam. Abdullah Kutan'ın ki avazı kuşurunu alıyordu yeni bir kuşur.
3: Kendim ben maşininizden başkası kaza maşini de sırtına resim var. Jeton pikvarından ki kipaj odunda sağ tarafta.
1: He.
3: Aşağıda bir kıl bir kalatı maşinsiz de daha uğurlu var.
1: He, maşinin rumut kıldığı yatıyor. Aşın soradı.
0: Makul buldu, rahmet sizge.
3: Bu 19'un ki cili cimri alıp maşinin bazardan sotkası. 15 manda 120 atrafı.
1: Oldu makul.
0: Kaplan.
3: Özür dileşen gelme. Cura'nın adıdan daha bazı atrafından kalıyorum. Sıradan kim?
0: Makul buldu. Rahmet. Seher bul bulayım.
3: Oldu sen.
0: Tamaklarını eve atıp da şunda bir yoğunlan keltir gitmeyi de.
1: Seher bul bulayım. Ne tamakı karsınız yiyonuz gelmeydi.
0: Dönü gün Hogod'un içip kalan Seylan aç pişirip üstüne zımat çeçiyop size.
1: Toydu yandır pek yiyen tamaklı.
0: Toydu mu?
3: Şimdi 19'un ki 85'te maksimum bazar basıp kalsa 50 bin 55 mi atırabı? Şuna 19'un ki Lexus ES200'de maksimum bazarlar satarsa 130'un 140 katı alın.
1: Ya bak o.
4: Sayıca 40 katı

0: yaptım, sınav yok ağır geri. Çok iyi mi hoşlanmış tarafa.
1: Makul yemir.
2: Makul.
0: Rezler de tek tek tek tek yıl har bir ya. Benden donlu makul yaşayan karab manga yanış maşinesi al kez ha.
1: Makul buldu.
2: Makul buldu. Rahmet. Cuma. Hoş.
1: Köğünü bütün abla kim bahti eden birini mi dedi o?
2: Kim kanak buldu? Köğünü bütün abla kim bahti? Bir gün uçur beğenme de köğünü bütün abla kim. Ettiğen uçur beğen hem de düştün ki yok o.
1: Kotende yol uçururum ama medeniyet yollarda maşallahacak bırak tosluşu yok diye uçururum nicat taksiye verdim
2: doğru. Hazır Şinyilu'dan Hınan Donglu tarafı canıp şimal yönünüşte tosluş bakken dostlar mı?
0: Ma uçururum. Şu anda kuzeyke Lektat eğer düşürdükte macından bazarla sattarsan.
1: Akır çoğ.
2: Beijing Donglu koşulunuşta yollar avan. Çokum telefon ke kaldı biraz telefon. Üzüvetken bir iş buluşu mümkün ha. Gep ne?
1: Şu.
2: Şuna bu kaldı ya. Beijing Donglu koşulunuşta yollar avan diye uçururum ne doğru taksi Rozcan'a verdim doğru mu? Kaydı bir yetküzeyli. Şunu lan Lexus. Bana bağlap.
1: 2010 Lexus bağlap
2: oldu. 2019 neki Lexus bağlap oldu.
1: Bağlap oldu.
2: Onlayan bakıp siz de kaydı bir altı koyalım ha?
1: O nerede kaldı ya anam sen?
0: 2019 neki Lexus eğer 300'de macından bazarla satarsa 190 bin katrafı.
1: 190 bin katrafı oldu ki.
0: 2019'dan Lexus eğer 300'de macından bazarla satarsa 190 bin katrafı.
1: 2010'un ki çiçeğin var ki gazlık çiçeğin ömürse.
0: 2010'un ki çiçeğin gazlık satarsa 15 bin katrafı.
1: 15 bin katrafı oldu ki acaba çiçeğin.
2: Ağabey maşının ki sızılıp gitken şunda bir izlani ya ki ma uyulup kırıp gitken aşına gelen ne de o şey diyen de bay Abdullah Hoten bir yan deppegen doğu.
1: Yen bir depp yanına çoğu o cicilip gitken madak urulup çoğu uyulup gitken yanımda tüzlep çıraylık on şeydiğen yele ustaydı.
0: Şükür ama onun ki çizik dağda 15 bin kadar abla.
1: Oldu makul. Ondan yine ma o maşınınki uçurdun çalı yolla vatkalla. Kayıt bir yolla anlacı mı? Ma bezelerin la maşının ki tipin demeye aşı. Marksin de koyup lan. Maşının ismini muhmaydı kendisiyle çıkardı.
2: Muradılca aşık bırağını sebeş ki çüyemek çittim kanak kısam buldu de. Verip iltimas kılsız.
1: O da çüyegil olmaydı onu.
2: Ey yok sebeş ki çüyegil bulmaydı.
1: Kayıt okup alırsız onu.
2: Sebeşin kayıt okup alırsız cümle.
1: Kayıt okup alırsız.
2: Mesela beyişkini sebeş seyişki çüyegil
1: buldu. O buludu.
2: O buludu. Siz ama aşıkını
1: o sebeş
2: bulmaydı ki. Sebir seyişki bulsa buludu ki. Bebir beyişki.
1: O sebeşki bulmaydı.
2: Beyişki buludu ki. Lekin sebeşki bulmaydı ki arası cümle.
1: Sebeşki ama iyi planı ki pravusu. Başkan oturup kanda öp gette. Hukumakallah, ayran kamallah. Sebeşki ama iyi planı pravusu. Onun hamde bütün bu şu abdumabullarının ki. Ma o may deyimiz, turumuz deyimiz. Ma meşgulatının ki köpüncüsünü ma kolga yürtkeye demez mi? Kolu ile kıldığın may deyden gelip şuna. İşkisi işki hukum. Gerçi o bir aşık pravusu olsun mu? O sebeş pravo çıdı yaptım o bulanı eğilmek çıp kıp kalsa şu sebeş pravo somu sonmaydı.
2: Okuyduğun bir iş bak ya.
1: Kayıt uk balısız. Man çürme digen gibi olmaydı. Cula Sosar'ı yeninki aldı dün Dabaza Karap Manga yolun işte yollar avan ki diye uçtuğunu bir yolu uçağı verdim doğru. Tursuncan. Tursuncan.
0: Şükürman bugün bana Toyota 100'de 60-65 bin katrafıda.
1: Bu oldu. Ama 16 numar maşını sok hemen.
0: Şükürme 16 ülke 9 milyonlar lager işkettirdi. Nesuha kıldı. 55 bin kuru etrafında.
2: Abdü Kerem efendim bu yolu şuur beğenmeysiz. Nim geblak vatsız.
1: Ne dedi?
2: Kumul kogullarını teki çıkmadı çıkkanda anlayımız. Turpan'dan şokulları, Altay'dan konakları, ak konakları pişirip terizgi kaçılap koyduğun, tayarılap koyduğun. İstip isek mi bulu diken. Anıları mubaken ak konaklının. Çorup teyarlap istek mi o? Turpan'dan şok olsun, kettip, acayip okşaydı dedip.
1: Bunu abeyken öğretmesek olduk ya bu geplerini. Mağın bir azırak yeni bir.
2: Konakman anısı edip süzmem de.
1: Tekin bey pişikla pişikla bakma mı anlayıp. Ben 2024'ün ki bir maşına gecvan kıran deyip denizi izletken kıranla. Bu yıl Şinyan kısa maşına 6 aylık çıkıp kaldı. Bundaki eskiyince onşlandı. Onşlanmaydı hem de. Onşlanmaydı Mahmutcan. O maşına. Ama şu 6 ayda bir yıllık teşhir çıkmağınsız. Geycuan işte. Kınmağınlı, özgertmeğınlı maşınını, özgertmeğınlı. Ay desek okumayızla.
2: O kanunsuz aşına özgerti varsanız bekkelik ölçem talepleri gibi düşmeyen ahvalası da özgerti varsanız mışak.
1: Şu. Özgertmeğınlı, özgertmeğınlı da bekledi ok bulmuşsa. Yine uçurlarını...
2: Ayrı durumda taksilerin ahvalı kandayken bir uçur bir versenla deydi. Ayrı durumdaki mapoy stansı tarafındaki heridaların, taksilerin ahvalı kayadan kayaya geçe. Adırlık da olsa uçur bir versenla.

0: herhalde. Bugün числа 19, bugün günü nime deb bugün gün
1: Seyşembe.
0: Seyşembe, bugün 19. Ertə 5-ci ayı 20 degendik.
1: Hə. Maş 2021 ninki CRV-dən bir səhifə.
2: 2016-cı 9-cu yıllar Jaguar Spectre-ni nəsuraq oldu 55 min kilo atramı.
1: Hə.
2: 2020-nin Toyota 100-dəsə 60-dan 65 min kilo atramı.
1: 60-dan 65 keçə, hə? Buldu maqul.
0: Obuljanın CRV-ni bahalap oldu ya 2021 ninkini. Bahalap oldu.
1: Bahalap oldu.
0: Hə. Maqul.
1: Onu məvətib qoyduq, hə?
0: Nurustamın avazı quçurunu aldıqmı yox?
1: Yox.
3: Qarizətətətətçilər yuxarı verə, maqul qarşıdan körüksüz sayılığı düşüb, hazır bunu xalq görgə kilək dedim, sayılıq qoşuyun isə, bravan ki, arkadaşlar.
1: Xiaomi Yuqi'nin ki, onun ki, itibar yox onu. 253.500-dən 329.900 geçken, cəmə? 253.500-dən 329.900 yan geçə.
0: Fakat itibar yox kədə.
1: Basmış taqken, cəmə? Yine...
0: Şunu oğlan ma big...
1: Neç pul oldu qana? Tursun can bir bağlap qana.
0: Hə.
1: 50 min qoyğan
2: başı. Bu 100 min keçə tutmay çıxar verdi. Maşından baza basıb qalsa 115-dən 120 min qatırdı.
1: Maqul. Oldu rəhmat.
0: Qana bir bağlap baxsın, hə? Qanç pulla atırdı bu oldu.
1: Va 2017-ninki bir Kiyevçdən bir səhifə, buna bir bağlap baxan bolsunuzmu?
0: Hə, oy Abdukerim əfəndi mən sizə tövsiyə qıldım. Hamınız şunda bir əsl yeməkliklər yesənglər, yemsənglər ixtiyarınızla. Maşinini yemek içmeyi tanışıp yemsek yolda mangıç kıyıp kalımız dostlar dedim.
1: Oğlu şu hemde.
0: Maşinini aç yemek içmeyi tanışıp yap durup ayırmışsak olmaydı da demek için size.
1: O kepek ile bol ki çıkıp da.
0: Konak şorup kılıp içsek konak ile demek için tuka.
1: O arpa, o arpanın alır var ki, o arpa ile
0: alır. Vav, bol kanın demsiz çoğun aldı.
1: He, kepek bol kisi.
0: Kepek bol kisini yapaktınız mı?
1: O arpa ile kıgan, konak onu peçin ise.
0: Arpa ile ne edip?
1: Arpa ile ne edip?
0: Halikin şuna yiyiştik o. Ben bir günü aldım. Şahitin geydi.
1: Peki, bu ansız kızı kıy.
0: Kızı kıy.
1: Kızı kıy?
0: Arsa bak çıraylı kıymaz, lakin bulduk ya hem de.
1: Kızı
0: kıy. Emmisi yap
2: başı. Bu ortak iki de gel bağıp kalsak. 40-45 min kilo atırabıdır. Akonus toplap kalsa 25 min kilo atırabıldı. Aldan katta 15 min kilo bir nağa ürünçün ki yadık bir konuları. Bek yine konus da şuman 70 tuttu bu.
1: 40-45 kilo oldu ki kırana şu, şu katalık maşı.
0: Ben dedim o.
1: Cehil bana
0: ki çoğun. Ben bağladım o bay 40-45.
1: Ben 50 kişi bombayı da yapayım.
2: Şimdi 17'nin ki yusuf kalsa 25-30 min kilo atırabıdır.
1: Buldu makul.
0: Makul makul buldu. Ma Arifad Baba etdiğin elki Xoraz vəqəsini ki baş personajı. Arifad Baba yan uçur yollabdı qo. Bayam gepanlarını alavasam telefon kəqilib, vaxtım toşub getdi. Xoraz nəcə, bizmə göçdü xosi, yeyimiz də baqan. Lekin tuyuqsız da pəncəyə qıb qoyubdik ya, mağın demək. Da pəncəyə qıqandım mən beşidi yox. Şu bir xıl lop qaldı. Sizin kaptırınızdan bir əsini xəbir yox. Şimdə şorp qıvəsə öydikilə. Bir aram bulmayman deyələmsiz əcəba.
1: Знать кем да кумайду. Ну то хон он у нас есть то сунс помайду.
0: Кем лир
2: буду? Бурано инжимар кадемлу китек дигенде бакандрас китек ялмук нема.
1: Жидди ол хаври да таш гену коёл демекчи да.
0: Yemek içmek pesliği karab tanışıp yanladı. İç ob dikirem efendim uş minin aptomobilin program biz başlandırmış 40 minut bulay dedi. Hazırgıçmış yemek içmek doğruluk sözlü atıdı.
1: Vay Yavat demez, bağırını yayımız demdi, bağırını tapkan ne, mandak öyle
0: bağırını. Çoklu yanla deydu, bir de ama konak yanla deydu, iş kılıp
1: başlar. Yüzünüz, yüzünüz yan, bizim yüzümüzü de yaktırdıkan, işte ayımız uyuça, yayımız onu mandak.
0: Sağlam bozuklanmı sağlamımız da kaldı kıldı, hop kalsıla deydu, iş kılıp. O şınaklı uçurulan yolu
1: atıp. Şunda yakış damaklarını edip, sağlam emez, tep git parçalıcı mı, açıcığım dikkat durup ezen bir anla. Şunda sağlam ko, ne mi dike okşıkan yakış damakları
0: için. Meslen kaç damak sağlam emez deyduk.
1: Göç, deyip, maylı göçler var, ameliyatı şunda yakışı.
0: Maylıq göçmək çıxdı
1: deyil ikən.
0: Da digin.
1: Yeydigan bolsunuz
0: meyalarınız deyil. Doktorlarında maylıq göçni yemə, göçünce yeməl deyib başlaq deyib.
1: Şunda ondan nəsilin tıxı sağlam emas deyib. Nər sağlam emas, şunda sağlam qo. Üzəl çıxıb yəvelib lan. Toyğan qosaq yəlməmə aşığını sırap qılıb. Sırap çıxdı deyən şu. Kosuk toysu mu? Aşk gözde yel verdi kaldı.
0: Uy, kosuk toysu mu? Közü toymazlık temiz onu.
1: He, aşıla mene sürep kuvvet kalla mene. Aşıla gek sana buldu.
0: Acık yevil işte ne?
1: Normal normal yisi buldu
0: mu? Hem de umut sığındı kalla ba, sığmaydı kalla ba. Özünün emeli ehvalı karta yisi buldu hem de.
1: Bu lağmen digen isil, nimi digen isil ne? Lağmen digen ne? Dıh, lağmen isil, sen mürk gitti de, birimiz birimiz öyle gitti de.
0: Lağmen digen de bir nakşiyet, kuday fili bir kolaya canlandınız gu.
1: Lağmen de,
0: digen, tamak digen.
1: Lağmen digen, lağmen emez mi bu lağmen? Oy, lağmenin birini de bitirken sile.
0: Lağmenin sayılarını her kıl korkul oluydu onun üstü ge.
1: Mesela kızı çorpasınız, çorpa digen şunda peşanınızı bil de taç kırıp. Da nanlarını çektirip hazırlıkla bir piyal çorpa çıvarsanız. Şunda sıkvasıdı o. Çorpanın birini de tökü.
0: Çorpanın mı işmeyi de
1: onu birini de vatkan. Onu birini de yapıp ne hadi kepeki yürüp bas.
0: Oy, tak namı yemeydi Allah'ım acım et digen de. Orkulayım da yapıp. Şimdi kıvatı da hem de bir kısımda.
1: Gel kımaydı istekeci mi? Ben de koyayım ben. Lağmen şunda yakışık o mesela.
0: Ya mesela
1: göş müşü, çorpa. Mesela yilik.
0: Mesela sen kan...
1: Kallı paçak, öp kesip.
0: Kan bala yiz bulmaydı mesela. Lağmen yiz bulmaydı ki.
1: Öp kesip bilen...
0: May bala yiz bulmaydı ki.
1: Kan bisim bala yiz bulmaydı ki. Ne? Muhabık azırak insanlar buldu.
0: Yeleydi kan vaktanla cık cık yeğlanla diyoruz.
1: Kızık kensil değil mesela o. Güzman atrapı da ama o şanlı uçağı almak işte. Elkam cevap soruyor lapto. Tursuncan bir mesaj yer baksın mı?
0: Tursuncan ustam kini.
1: Tursuncan bir mesaj yer baksın. Allah ile.
0: Andan tidadan bir sıvaki evet tanız mı? Şikimi 13-13 gün çaylı ki nisan tida.
1: Evet mi deyim?
0: Evet. Yogu evet ettik ama.
2: Şikimi
0: oyiyetinin
2: kiyo tutkata
1: 25-30 min kiyo atrapıda. Oyiyetinin kiyo işe ama ona ama kayıt kayıt yolu gitmiş.
2: Şikimi oyiyetinin kiyo tutkata 25-30 min kiyo atrapıda. Şikimi oyiyetinin bir gel bağıp kalsa 40-45 min kiyo atrapıda. Akonu tutkap kalsa 25 min kiyo atrapıda. Aldan kapta 15 min kiyo bırnağa ölümçün kiyo yedik bir konu. Pek yine konu tutkuma 70 tuttu bu.
1: Makul makul. Ben bir muç başlılan yolu vettik. Maa Resi'den bir tamı gitiptim değil mi?
0: Dönüge işip kalan mife okşaydı mı? Mife'nin eki...
1: Tuhum dişkin, çekip de kurup lan mı? En uğrun kutula ettiğin tamak o bu.
0: Aşkan taşkan tamakın bir taraf kılışın eki şunda yakışı usulüymüş. Çoğu mife'n demdi bunun neydi? Aşkan kıp etip yerimiz bu ballağa. Şuna yaktırıp yaydılıkken ballamış ne tamaklarını.
1: Şu.
0: Mem yaxşı gördüğün tamaklarını bu ziyalık uziyalıkta şunda huyum tutup kaldı. Açığım kildi men, açığım kildi menim.
1: Yap boğandı ki
0: demektim. Yeyme men, yeyme.
1: Taz yeyde tutsuz.
0: Nim bulsam meylime yeyme deydi 6. kiline.
1: Şu mem yeyme.
0: Yana.
1: Karım yok mu yeyebilir miyim ben? Çorpa obdan mı, göç bolu mu bugün ben yeydigen. Meyle ki onunuz kan işkili somdan.
0: Kosukum bek açmayı tutsun, disans polo yiyen. Hem de iyiliği için yani tamak yiyemen, keşte ben tamak yiyemen dediğin işiniz olsa şorp içeceğin. Şorp içseniz tez olarak içki item ki kosukunuz şu. Şuna. Nim tamaklan çıkarak itis öyde dedim. Ben öyde lağmen, polo, mifen, çüçüre, somen, hoşan, yapma. Şimdi tamaklan itti mi?
1: Ama ben gittin Emercan kırağı ama öp kesip falan kaldı bana.
0: Neyir yakışır?
1: Ay üç çayını de
0: esnedik. Pakiz emestem daha.
1: He esnedik. Onun için pakiz yiyorduk o. Siz mi kolunuzda tutmakan neyseniz az kalırdı. Kolunuzu kesip yemeydik ha siz. Kolunuzu tutup neyse yiyorsunuz o. Yiyordu. Kolunuzu yiyip neyseniz tutup yiyordu ha siz. Kızızızık gelsin siz mi?
0: Emercan hem de onda desek hem de.
1: Yakın ha?
0: He.
1: Kolun pakiz yiyip yiyordu o kol tutup.
0: Baytak yumayım yavlam dikin tam. Emercan beyazıdı ki yup yumayım aldıraşçılıktı.
1: De adamla gitti kürsüz de adamla evlen de kaç kul oldu.
0: Süventeyiz lagman en yak süventeyiz lagman bekbeyiz de ma kaplan. Ay süventeyizin anç yak turk etmeyim hemen hem de anç kışamayım o süventeyiz evlen. Siz mi aşına kudayım he?
1: Süventeyiz evlen mi? Ya süventeyizin yakış görüyorum.
0: Yakış görüyorum siz mi? Çıkışalım sıla oğlum. Ben anç kışamaydık hemen.
1: Ben şu kavmantısızlar çıkışamayım.
2: Ben maçında kısırmasın alaydı gelin yok.
1: Toktaptın kanda başın ki.
2: Kanda ben onlar yapsın o beden kudonluma reflektiler. Maçı kör maçını bıraktılık. CSM'den maçın seti olsa el Zigrim'nin köy pul tuluklum değil diken o. Onu resmiyetini becerip olup
1: Мында кылайлы Абдымжет, уну саклайдыган кеп үчрет бу иччо. Алдамчылык эмес.
0: Бизди чү.
2: Калмай бу кага ишлими башы.
1: Чөрүңүздү абдан толдурсуңуз, ондоки. Сизге бир номерни эбеттик, Турсунжанын номери. Сал туруп программадан түшкөндөн кийин ошо амили иштин амысынын жарыяны сөздөп берген. Деп берди сизге чөндүрүп кой. Унун убакты келеди, тартип
0: боюнча. Унун үстүнө бир айды түшүдү жумо, бул болмо. Бир айды түшүлгөн ба сиз нава тартиптерин амин тогур кыла алган болсоңуз, сиздин машинаңыз мама саясат түшкөн болсо, о ар кандай машина алып берди, бирок кысылы ундак болдуган иш жок. Баазы ма жыл саны тогур келеди, машинанын типи, жыл саны, ашла карта унун деген бирдиган толуклума. Шуңа уни сиз
1: Аштакла.
0: Аштамдан бир тапсилий сураң сиздин ахвалыңыз кандайча? Баазыларынын ачы бир айды түшкөн ахвалла ба. Чүнки бай ошожан дегендек тартиптик мушуна болууда эмесми?
1: Ашта болду, тартип боюнча болду. Адам мага Турсунжанда ЖЛБ машина барбы деп бирин алай деген. Баян бирин айып сетип аттык дейди го 20 нече миң көйгө. Ашнак экен.
0: Умулдыки шопурлук мектептер неге карайды? Уланбай матур түнөгүмү сургантыңыз Тургунжан э? Аш кумулдыки эмне кылабыз?
1: Кумулдыки моторлук катнаш басталарын башкаруучу ордуна кармамды. Кумулдык шопурлук мектептер уланбай карамды деп баштап суроо сурам сиз дейме? Булак беч көчсө гарптен шарыкка катнаш сакчыларыбызбы баке? Шундай туруп кумул машиналар бак көп деп Ширалиев чуру юллапты. Андан мергендин ке бир авазы чуру баке алай.
2: Ошурга жол кар бирите мау илин сен алып жолам кошуну тирабан ке машини тулук көрүп ошурган бир жооп бериңла маныңга. Сен ансырап калдыңбы?
1: Ансырмаң сиз бак артыкчылык аралашмай. Дак жолду шинобдан кылып мындай жүрүң э? Жума? Яна офчорлор карсак, менин жолчумму камбесин болуп калыма деп өп кесип жигил унумайды. Көш шорпланы ичмейди. Мен уни яң, буну яң, о яң десем ямайды караңлар. Чыгып дойунду бир гаптан аңлап калган болса, болду. Мау кесел болду экен, о мындай пайдалык экен деп айса сурап, ой издеп сурап яп кетиди. Yetiz uxladı birini milyon yıldızlarını kovalıp da başladı. İş kılıp, kudüme yol için yat bilini ben. O adam diken, yap dur, bek dur dediğin gibi, bazı neslerim için bak, yakışı o, yemem de o. Hem yüzünün ki keserlik ehvalı olsa, onun ki ziyan kıldığın neslerini yemeğine doğru. Lekin hem de sapsak durup, ben bazı neslerini yapıyorum.
0: Бопту кана эмне өзүн жакшы көрүп өзүн асырап абайлыгын туура эмне өзүгө дикат кылган жакшы ар убакыт өзүнүн саламаттыгына дикат кылган жакшы.
1: Бай баргүл сиз лагма экиңиз кес ябамам сиз эмне караңыз уну улан?
0: Унда деген билен ау бир казал тамак атам жолчу айрым тамак итем демди.
1: Асан ке уланын иши асан ишилан хуайлык бир унун туура бул аралаштырупчу.
0: Рас алмыда бир иш китал кыплама шуруплам жүгүзүплам койсоңузбу?
1: Иштеп казан самайдыган нерсенин амсын туура туура алдык ташлап атсаңыз ял берди.
0: Олдук ташлап берсеңиз деп эмне? Силердин алдыңлар унда тамагын ташлап бергил улам да ошурган ички колубузга чейин көтөрүп акелеп алдыңлар коюмуз тамакты. Унда яңлар деп ташлап бербейбиз.
1: Тоху күш пиширип берген улар арасында тоху күшүн бекейт улар.
0: Тоху күшү, калы күшү дегендекчү, ушуна ейдураса.
1: Шимали достук жолдору.
0: Жилинде окуп аткан.
1: Жилинде окуп аткан.
0: Жилинде окуп аткан, аспираттыкты окутуп аткан, ошо докторлукту окутуп аткан Мерданбатты го. Илмий макаласы бүгүн өтүптү, кошалдыгы колдору титиреп, огуз кулактары кетмөн гаяктуу дейт билген.
1: О, Вильяр эмме адам сизге дейткен а уни.
0: Бу Вильяр менен кандай болуп досоп калды бу Мердан досоп калды го. Көрүлдүн рас, аял көрүлдүн, богус аял көрүлдүн дей рас, туура Мерданда. Шунун менен бу Вильяр менен якын болуп, бу неме гам кайгыларын сиз менен ортоклаштырган болупту десе, кошалдыктарын не дегендей Вильяр.
1: Ишенди уккан бала кедемиш Вильяр, мектептеги ажайып элүлөлө окуп башта кан бала кеди.
0: Вильяр докторлукту окуп шунун менен. Мердан менен гипергенин чыгып кетип, ички спир кесип болгондуки.
1: Бу ички спир келдиган болсо, кепек тогурлук сөз айтыган болсо, дешет сөз өтөт.
0: Ички доктор бирге кес кепек тогурлук сөз айтыган?
1: Жемек деп узактымдакчы. Шимали достук жолдору, Баянгулу жолдору, Сфендачо, Гарбий жолдору, жоллар аман экен. Деп Абдыкерим эпендим.
0: Жана ала яңы машина алган толуклуп ички айды түштү дейди ма Тургунжан мунжумун.
1: Баштан кепкен азыраак саклап турсоңуз түшүдү.
0: Ички айды тартип боюнча түшүлгөн нерсе ал. Менин машинам баалап берген болсо деп.
1: Макул макул азыр азыр. Азыр
0: жүрөм. Сиздин астама алдыдыкилер бир баалап болсун. Шуну ала ашу не кысак не болду?
1: Болду болду Тургунжан.
0: Болду жумун.
1: Азыраак эламбат алып кетели.
4: Давай ұстам, налдырыңыз әтеп сыңып пішіпті.
5: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
4: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
5: Давай қана, пішіріқ дүкалдырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
6: Tianjin rayonining yadroliq bo'liki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatlik binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq keng, kun nuri yaxshi tushadi. Ammaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun guldagi mehmon sariyi Tianjin 1-nomerli turalg'u rayonining

0: ulaştı. Tianshan 1-ci numaralıq turalğısının öy setiş qızıq liniyası 0991-556-9999. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Bir buyruq bilanla teatr körüşünü, öyünüzün bexatarlık ahvalını her vaqt körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oylaqıdaki barlıq arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sütümüzde östürüm.
1: Bir buyruq bilanla teatr körüşünü, öyünüzün bexatarlık ahvalını her vaqt körüp duruşunu oylamsız. Tianyi aql ekranı güzel aile hakkındaki barlıq arzu oyunuzunu kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, Tianyi aql ekranı kesbini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
2: Tamak etkende, Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii tövən natriylik tuzunu işiltin. Tianshan külü tuzunun kagan tövən natriylik tuz, ilmi tanışılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluqlanğan. Təmini özgetmegen asasta, paydılıq terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Caylardaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiludu.

0: هوا تیز سرعت کویب غایه سر اشتریش کش پیدا بولب پورشنده تومنگ مجبوری اشتریب tutaş deste arqalıq əgər oxluq oyulmuş nə tezlatıdı. Bu motorun həqiqi hərəkətləndirgüş küşə hasil qılışından bir qədimi. Ən axırqısı qaz çıxırış turbusu bulub qaz çıxırış işiki içilidi. Porşin köyvatqan kereksiz qazını silindirdən çıxırıb taşlaydı. Bu 4 basqış üzüksüz təkrarlansa motor davamlı hərəkətlənib hərəkətləndirgüş küş çıxırdı. Andan mufta sürət özgərtiş sandığı hərəkət uzatış oqu arqalıq hərəkətləndirgüş küşünə çaqı yetküzüb avtomobilini hərəkətləndirdi. Salyarka motorda siviş yox, yuqur besimlik sıxılğan havadan asıl bolğan yuqur temperaturda salyarka bevasitə besilib otalıdı. Umumi xizmət oyulunışı oxşub ketidi, lekin buruluş momenti teximi çoğun ünümi teximi yuqur boludu. Nurunun uçuğuna karsak hazırma halık görgü üstündeki yollar nemir taraf karap manga yönlüşten maşallah bek köp tusluş ba karşı taraf yollar ravan diye uçuğunu kaldırıp durak mesleğe.
1: Buldum. Mergen nam bir uçuğu bak anlayla.
0: Anlayla.
1: Mergen.
0: Biz neyim davetimiz? Siz ne düşünüş?
1: Ya Mergen namı hata mestik.
0: Ya biz onda diyim dokku. Yakşı okusun diye dokku.
1: Onun mu hata mestik. Yol xəbəri verəyəm, xalq görgüsüdə də yollarda nəmir tərəf qarapmağa yönlüşdə maşınlar bəyək köpkə tosluş bəyək qarşı tərəf rəvan gən deyir
0: ə? Şunlarla Adılcan mı bir uçur yollabdı ki, ma iki qatım aparat qüçübdüm ə, ma piyadilər çıxsa görəlməydi ki, biz qubi şağını içib qoyğan dinkin. Ə, ma çanlı yöndən aldı ki, qıran.
1: Ə, qubi şağını içib qoyub ona
0: tıva. Aldı dedim, ma piyadilər yol bəyəməz mi? Qaladı kəmiz şunu.
1: Qatna saxçılarımız qılam əvət bəsək buldu kə bunu.
0: Mana şunda qılaydı.
1: Qatna saxçılarımız qılam əvət verəydi.
2: Ay şuna 24 nə siyarəni çitib qoysun nə çılıq qat qoldu deyibdə. Şu bazar başı 145-dən 150 çitib çitib qoysaq buldu, çitib bəsək buldu. Məsələn ki, personal trailer çitib tazlar məzmunun qatar çizib. Aşağı tərəf çitib bəsək buldu. Biz apqalsaq, ökən 140 min ki, qatrafı da 140 min azıraq.
1: Tuzuk tutup 35 degen dek. Şu gap şu. 100 metre desmi istaldığın gap. O kançılık vakti turdu, o kançılık vakti inken setildi degen mesele var de. Aşta bulduk ken şu. Kağın nemde şu anlıçımız aşı alakalı iş numarı 138
0: 49
1: 0142 aşı numarı telefon kılıp bir mesele işine yakın he. Ma daha çok ID tuttun. Bir yılın açtı. Yeni toyuk maşına toluk tesisini ötken. Lekin tuluklama yakal.
0: Hayır yıldırma sıkıntınız. Hayır yıldırma sıkıntınız. Aşağıdan bir sürüştürüp baksanız olmam da.
1: Şu. Kaçan. Anda vaktin dene. Azraq vakit gitti de o deyip dedik o. Tertip bu iş geldi o deyip.
0: Bir yıl gitip de o deyip. İşka ya da
1: Göç vazırının ki aldıdık yolla koşulmuş travanken.
0: Sizgi maç dursun canım. Ustamdan numarını evet koyalım şu.
1: Болды мақұл. Аштал қысын шо, ә?
0: Бір нем қылға, сізге бір ярдам қыла аламын деке, тұрсын жан ұстам. Жұма ма мейлі да шіде.
1: Анды ені ұфтырланы яңлайлы, ә? Яқшымыздар, ясачыра, менің ке... А, машины бағалтыған ұлтшымыз телефоны қылған. 138, 4 таны 9, 0, 42. Әмді
0: ашу телефонлы қысаңла болды. Мәсен, ешкінші қол аптымы бұл алыдығалла, яке ма талаш жәті, біләмәй қаған, яке шыла боп қаса. Ma numarı telefon kısanlığa buldu. 138-499-0142 telefon kısanlığa buldu. Cuma dostlar. Hem de vaktimiz düşüp kaldı. Hem de dedik programımız katmaz sanlığa mı? Meyli ma bir kısım yaptım o bulan. Evet atkan dostlar. Ya ki olmasa bir yuvası ben telefon kılıp ya ki bir işin koşup sorayım ben deysanla umum meyli. Andım ma Tursuncan ustam izleydiğen Tursuncan ustam kildiğen uçurla bek köpken. Navada uçur vakti qaytırılmay qalsa.
1: Qayt indi davam qılan.
0: Ha, qaytı. Bəki onunla gəlib getib minonun bağlab bəmi deyəndə ondaq bundaq deyib. Bəki onunla gəlib qaldığın işlər bu musun? Uçur 5 çıx gəlib getdik ya məşdə proqramımda neçə telefonla gəlib ha. Şuna alıb getdi. Doğru çəngən bolsa qız.
1: Onda ma Fortnite F Yavulin 150lik bu maşınsını sorğan anlaşımız onun 700 neçə mindən 800 neçə minə çı. Pika maşına o. Fortnite çı. 720 neçə mindən 830 neçə minə çı maşda bahası. Aşındaq mağdı ha. Onda yine...
0: Şehir içi de pika mansı bulamdı o deyip soraptı. Ürüm şehir içi. Au.
1: Ya bu de.
0: Vaktimiz duşup kapta.

0: Qadirlik anlaşılır programımızın ahırlaştırımız programı riyasetçileri Roşengül Basit bilen
1: Uşurcan Hızır
0: Evetçi Muharrer Patigül Mehmet
1: Hayır hoş dostlar
0: Hayır hoş

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Mana boshlandi.
2: Endi anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamra programmiz.
3: Bu programını baştan axır istimalçılarının sağlamlığını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umayan kolluğallıqıya rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydikken ha?
4: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı da ha? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar texnika mesuliyetçalıq bilen işler çıkırılgan.
3: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduken de.
4: Elbet şunda, kanca mahtısa mahtuğum kilidu.
3: Bu programını Fokus Sılıqlaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıqlaşmayları Mülazimet Orni Alahide talep kılgan.
5: Akı, abdumobilimini asırtay digen.
3: Fokus Sılıqlaşmayları Mülazimet Orni bari. Bahası muhabbaq, mülazimet etraflıq Fokus Sılıqlaşmayları xalq soğutsa katlaştırılgan.
5: Aşındak yakşı bosa hazırlı baray.
3: Caylı adın vakaletçi akırdı.

0: ne kadar bilirsiniz?
1: Ol kaçı bir yüz yetimde yollarımız rava.
2: Yollarınızda biz hemra programımızı.

0: Берип кылып авессем деп уйлап атчу.
1: А учур берип болуп 2 минутко баамайлы учурумду коймадыңлар деп капыл
0: каплайды. Даван юллары шундай раван дейди го, амкар килем юш. Ой, бүгүн даваннын юллары.
1: Э,
0: деген го. Тосмайды ма вакыты?
1: Абдрим.
2: 174 Риясат Шотор болса яхынса, эсерген кон кондай тор деп жана тани шуна уктоуну болсон, 11 жыл тавры. Жансу юлы, амчарнын алды жанда арышкан сурамын.
0: Жан Рахман.
3: Риясат Радио болсо, кылын тамам.
1: Белән
3: кышкарма бер такси дигән мәгълүмчене.
0: Әйдәм.
3: Кышкарма кушылган. Мәгълүмченең ки район пенин тамсы катнашкан исламы. Дәүләт тел чыккан булды.
0: Дәүләт телдә бирсез. Дәүләт телдә бирсез, җыма?
1: Абдурахман Сомкичи.
4: Хәзерге хәбәрләр. Кызба яшә, яхшы. Мәгълүм кесәт юллар алган кенә.
0: Булды. Хуан
1: Хуан Ганшан.
0: Мисна изгыйда эмесме?
1: Хунгуаншан.
0: Хунгуаншан демешкен то ху анганшан. Хунгуаншан юллар равандай.
1: Стоп кеттик чумо аяктан, маяктан ямап окушка.
0: Расми. Чингуан хуайян тарапла 10 койдук чаш ясайдыга я ба дегенди каяды ду деп. Чингуан хуайян тарапты бама?
1: 10 койлук.
0: 10 кой кымбатка ячар айран кама. Адат 5 койлук болсо 3 кой болсо булду силердин чечиңлагычо, эмне 10 кой?
1: Ой, азыр халыган бир сатыр ашкан кирип чичиңиздин жүзүңүз 10 кой алууда.
0: 10 кой, 10 кой алмайды.
1: 10 кой алууда.
0: 20 30 кой ала.
1: Чаш жүдгөнгө деп атма.
0: 110 кой алам да, мен бу жүгүз бакмаптым эмди. Төйө үйдү жумай толог чык.
1: Эмилеке. Жидди бир иш алып калсычу, эле жидди жок уйлап калсам, үйгө кечик алдырап, алды эле бериш имканияти жок ла болсо иште жүдү.
0: Онкой.
1: Онкой.
0: Шүсләнен кылта чиҗәнгән әсел 3 көй ясы булдым да даҗы 3 көй 8 мо.
1: Дидең зәмә. Безнең чаш чаш эмас ма?
0: Чаш эмас ләну. Чаш эмас у тик.
1: Буның гомында бер монда техник китүдем да бер устамлымда кисмында.
0: Монда лайлап. Үзәңлек чаш сакал алдыган нәрсәңә беләмендә ал кывасаңла булдызлы яса пул кашлап җимәйч.
1: Әммәбез чичимезне төшүрәйп таз җирдә.
0: Мәҗитсеңезне. Salam Nurçeli.
5: Salam Brüzesistir. Yolfarı yanıma o. Yol beğendim. Aziz yolla koşulmuş yollara var.
0: Buldu Rahmet. Akkep'te.
6: Tarıma 74 sen riyasetçiler yakınsa. O gidin yol haberi. İyidir ya. Birinci körükün ay tarafın.
0: Buldu Rahmet.
1: Şimdi onlar fıçar turu taksin yazdaydı. Huangu. Yine şu. Huanguangshan.
0: Huanguangungshan.
1: Хунгуаншанын юлы, яны көргәзмә мәркәзенә алып киләләр аван диде.
0: Чыгып туры язмасаң оқымаймыз без. Тулы ашу раз ямап кеттик, ашу түзтүп оқып диге. Каплан.
7: Кешәр палаван кундызай мана мава хәзер тосылы да. Маттан итәгнең кендик юл. Шкин доктырган карап манга юлныш. Машки машин сокшыпты.
0: Эста.
1: Эста сокашмыз бопты кесле.
0: Рәсми.
1: Мында карап маңмамду деймен.
0: Doyundu kürepslerini, şunla diyenzen kıp yüreklerini belgeç görüp attıma deydu. Çünten karşı alımız, bek yakşı bu çünten. Sevim bek yakşı, manı men bayağı yaktırıp anlağı attıma deydu. Şunla diyenzenlerini bir yurdumuş dostumuz. Çancan yolları ravan deydu, abudu. Şambo canını aldım ravan deydu.
1: Madıl sır, rakçilik gidikle. Programı başlığımda kızıp getti, lakin nakşını üçürüydün la. Nakş koymuduk biz abi yakı.
0: Топтомулак деген кеп юмулак келишкен шунда калмашкан камлашкан деген кеп ката түшүнүп калмаңлар бу деген акилтип умак деп койган үземнин инста көрүп да койдум чакчак кылып деп жыгылап шинфу. О топтомулак деген кепиңиз акилеткен жакшы кеп унун хапомди.
1: Шо.
0: Сиз артык ойлумаң.
1: Салам.
5: Салам бирөзөсүп Елфары янына Елбаевдин алдысы жолуна кошулуп жолдор алана.
0: Sangıçı taraf tak yönünüşlük yoldan Seyfiyan Kızılçırak'ın yeni şüyedi ba 10 koyu çaş yasaydı ba son şüye gireydi.
1: Ma bu New Yugo'nun belgesini kuvağın dostumuz künde muşu göçkirdi yeyme riyasetçil eslerini göçkirdi bilen bir miman kısam bulat dedim. Yemeyme hemen hizmet sebebinden hotengi bağım bir hepte.
0: Yap doydum da.
1: Yedim künde göçkirdi dedim. Yap sığım işe.
0: Künün uzakşken o.
1: Сүгүшүп
0: кеткен го. Шо, 10 кило сәмегендек турсыз.
1: О, 2 кило орыклап келдим.
0: Аңны гүчүлү бак кызы, риясачыл андан кызы, ви, күлүп мен. Кимнең дигенне билсиләр го, демесек мо, а?
1: Ширәли, яхшы тудыңлар риясачылар, мавыстарның идарының алдыраван дейди.
0: Яхшы дек ма без? Ha Şirali, yaxşı da görünətəm də.
1: Ya yaxşı.
0: Bir doyun şipinə girib görpəxnə, yaxşı yaxşı məsləkimizin bir görsüz.
1: Qapağını turub oturub olacaq.
0: Atış pamır yolları şunda ravan deydi İbo Atış rəhmət.
1: Ey filan.
8: Kuzuza kanallarımız yaptığımız da kaçmadı. Yasa aldık yoluna koşuyoruz kravana. Adıcan kanal yok bu.
1: Aş yolun ismini digendili doğanırın sayırıp gitti.
0: Bakın.
9: Adam bir izlerke tut yolu süre. Seşar ayınlık patmaz. Yasa aldı yoluna koşuyoruz kravanken.
1: Bana
9: tutak yolu sağlıklandım. Dada da kalıp bana yolunu kravanken.
0: Bağma ismlik dostumuza Maytaş Ataş yolu kaçan içildi dep az kaldı. Bugün 5-nji ayğı 19 bolsa az kaldı jemi?
1: Bizninki ma 174 ninki shipping doyun halırğa diqqat qıtdıranlar. Onundan başqa agar da ən yeni uçurlarni bilmək çolsanlar ma Pingan usu degen şu Weixingni qanju qoysanlar şunonda birinci vaqtda qutırış qıldı ha.
0: Runxı Cənubi yolları şunda ravan deydi Şakir janın uçuri.
1: Mahmudjan. Nimelerini davatkan
0: sen. Sen gitcidin ötüdüğün de on koyduk çeşiye saydığın yani demek diye akıcın. Uyayışam hemen beş koyduğun da buraya varam sizler.
1: Beş koyduk bana.
0: Ha beş koyduk çeşiye saydığın yerle bak.
1: İdarını aldık insanlar bunu söyledim yasaydı o beş koyduk. Beş koy, beş koy, beş koy. Ezem bulup gitti ya çarşını beş koydun yasayım hemen ha.
0: Lakin meksiz okulcu ballarını kendi yasaydı hem de. Bu kundaya kunda bulup hem de. Çeçenin beş koyu yasatkan bir şey de kamalı. Bu bizden çarşını.
1: Okulcu ballarını beş koyu yasak kımmedi yasaydı o teki.
0: Eş ne var?
1: Eylül kımında kilip uvaki ya onun kilipini ilip ulaş. Gon gon gon kısıl bir demli töp tuzlu olup aşı. Özün kilip uvaki çıkıdık ya o çarş.
0: Beş koyum kımmet.
1: Beş koyum kımmet. Ezem şu okulcu ballarına bir bikalık yasaydı bir paliyetlerini kısama. Yaxşı bulat de.
0: Oğu yaxşı bulat de. Yaxşı kakıldınız lakin.
1: Mən şofudum birini kim yastı basam anan.
0: Hadi zəmir ketken balıken bu ha. Mektep yaxşı qatam siz de bu soru ettin ha.
1: Fikam siz şuna olan kaç kıtın mı şu?
0: Sınıp çüştün ha.
1: Sınıp çüştün ha. 15 yıl buldu mu o?
0: Şu. Abdurim akımız.
10: Oğuzlu da yok tabiri. Her bazı atılıyor. Bandı yok. Fakin kısı sıra aldım. Fakin kısı sıra karakmağından okumlu yüzü makine diyor. Son ayında siz yolları aldım.
0: Buldum. Bazı bir adamların kadar bir koy beş mi yazsın buldu deydi. Bunun koşulumuz. Bazı bir er yoldaşla şu.
1: Bunda yazmayıp gelin.
0: İşte ne? Çaşın izde şakı edip. Şimdi toplam gidelim diye.
1: Bizden çeçimizin ilik bıraklı yuğun bilen. Onda hem de adamların ikini ilik bir tal bir taldan yüydük ya. Onda iş var. Kurut kandım için bir tal tutulup çoyufun cibilem daha kurut dedik ya. Şunun kımetrek çıkıyor.
0: Evet, maçak çıkınız kızı deyip. Şöyle can kesiniz on koyluk. E bu oldu. Çiçinle özenle yazdınla. Uy, hem de yolu çürüp yerinle. Onda kımanla.
1: Emmanla.
0: Çoşup gittim ha bu. Bizden bir şey salon. Gülirana diyen naksın. Yeni bir koylu deydi o Dilsar. Rakçılık.
1: Gülirana diyen naksın.
0: Bayağı mıkçı.
1: Buran bir esimler bakken de kırgan.
0: Ben işlevatı ben. Guangbo'nu anlayamayım ben. Şopur dostlarını bir avar kısam. Maşının sırtı mındak sızılıp, cicilip, mındak uymanın oğul bu kese. Nede yakşı 10 şeyde ötüktü bir radyo anlayamız da pekimizle beber.
1: Bildiğin dostlar olsan, desenle ben numarını
0: hazır, koyayım ben. Hazır, optimobilin ile kadar meyrun kıldığın yerle bak o. Aşkına hayat şunu da çıraylı kıldıkken o.
1: Doğru.
0: Aşkına bas buldu.
1: Aydın keşlede.
11: Sina içken içek, minin içkim hayvanla diken de sigek kutamda de. Ben bulduk ya.
0: Neymiş buldu?
1: Bulmadım ben.
0: Aydın keşler neymiş buldu? Uçurumuzu koydu. Başka gap bulmadı.
1: Bu bir yerler bir kanda ya bunun.
0: Bu gapın bir yerler bir kanda. Xeylungjan yolları ravan, Yangzjan yolları ravan deydi Abudonun uçuri.
1: Yoğhavlı koş yönüştü ravan deydi otor taksi Rozjan.
0: Buldu rahmet. Ama çayışının gibi olan uçurunun birini okumayımız. Yine uçurladın.
1: Uçar otor taksi Niyaz deydi Sengeci tak yönüş yoldan. Yine çayışının gibi. Bu mendik bir yol uçur bedim iki desem. O çayışından gibi ki.
0: Çayışından gibi ki. Abdurim.
10: 174 Orta yolu tayarı. Mekman küçük yolu. Ember kısımcı aldım. Kalbiyat yolu yolu karab bandım yolları var.
0: Buldu rahmet. Yani şimdi çayışından gibi. Dikim ki atıma kaygen uçurlarını yetküzüm ki. Dostların paylını varsın. Dikiz kildi ki açı adamın.
1: He.
0: Buldu.
1: Tok чоңураак кочуп өзөмгө суулма чечимди.
0: Жакшы, шу.

0: rahmeti bir dostumuz deydi hazır. Suruğlu, Dongjiye koşumçolu, İnchuan yoldun, Beijingden loğu qarap mangan yönlişte avtomobilla bek çıkken. Saatlık sürtümüz 16 deydi.
1: Hmm.
0: Mama da gep bak gebeydi.
1: Yaxşı.
0: Ha.
1: Bugün o yollar bir xil ravan qo. Başqa çalama.
0: Bugün teşiq çıxmadı mı amma sen? Uydular. Bugün demiliş emas qo.
1: Bugün demiliş emas ha?
0: Ha.
1: Yana uçurlar qaraylı. İttifaq yolu xeyli ravan degan uchun tapşırıp aldık. Abdurim efendim.
2: Ozil yol xayri, Hamdiyat yolu, Mehmet yolu qızı, Qazan darvaza aldı qarabağlı yolları.
1: Hmm.
0: Ay şunda qıp dostlar nələr turup anglavatsızlar sizlər? Qashqadan anglavatamsizlər, Xotandan anglavatamsizlər, ya bir Ürümçi turup anglavatamsizlər, ya Işxan oturup anglavatamsizlər, ya yetip anglavatamsizlər, ya Mollaq yetip anglavatamsizlər degəndə qanda anglavatsızlar zadi?
1: Qanda anglasanglar? Şıkı programımız...
0: Şıkı bağlanladı.
1: Yağ programımız sizlere hoşçakalık bir kışlaydı. Sizlere yol gösterdi, meslet gösterdi.
0: Doğru.
1: Yani uçurlağa yana karab baksak. Danlıq doğunun ekvalı kanda hazır danlıq doğun tarafından uçuru verinler deydi bu dostumuz. Danlıq doğunun uçuru saklapa gayli.
0: Niye de Abdusamad degen dostumuz deydi o bugün maşin juğzay degen aşo. Peyzizikli pakırt deydi.
1: Bulama.
0: Ürümçi şehir işçi deken de bu. Bugün gündüzden keçe keçe hava... Uçuk bulup kin bulutlu niken temperatura 24'tün yukarı temperatura 24 tüven temperatura 9 ke bulut ike maşin yukursanız bulut ike
1: yukursanız bulut ike kelüksü 3 gün içtim o yamgur yok ke
0: et sel soğudek turda
1: et de temperatura obdan düşürdü ke 18 ke
0: 18'in 8 deydu muş kilin çapınımla olmaya salmaya şkapı
1: olmaya salmaya
0: şu işladan ha Aa, nimige o? Ma Xotanga ketib, Xotandan kelib poyezd stansiyasiga tushib, rasmiy to'ldim men.
1: So'qgan sizlar yo'q hech kim.
0: So'qibdi-ku, shuni o'ylandim, yo'l qisqa yang peti. Asha digdarab mushta bo'lib.
1: Anglamabsiz-da, kichik qilibsiz-da. Kichik bola degan chu yana shu.
0: Anglamabsiz emas-da. Men manga vaqtida unda qilin japon olmabdi-kanman.
1: Yo'q. Bizde şuna bir gap bacı, jonglarimiz deydigan. Manda yozda chuqim yepinchi bilish kerak. Qishda oziq-tulik deydi. Bakar degen gap emas bu. Şuna papa ısıqdı mı çapan ivasınız? Şu azraq şu bir eğirçilik bam deb kötürüp alsız onundan başqa hiç qandaq yer yok. Keşqurun bolgandan. Ha, çuqum.
0: Ma gapingizni men şu özemniki şu turmuş betlerim yezib alay.
1: Işqib çapandan birini qoqoysuz mendek. Xubishan birini qoqoysuz, keyin orunduq birini, aldı orunduq birini, ishxanıq birini, a çoğ uyğu birini, özünüzün uyğu birini. Bu dostunuzun uygulayın.
0: Siz turgan yanın, hem sizin kıymış kabıydan ha?
1: Kit birip la, şundan mı uzunsunuz? Çapan da yapılır, çoğun la?
0: Bizden kim şu, gavrun okuat kavaklarımızı bizden bir müzik malım battı. Bir gün bu müzik malım çakırıp, ben hem de sınıfı bir nes açıqıdığan işken tuhta, ballağa hem deyilik, bir sazını açıqıp, eşyada bizgi müzik uygulayın, çüştük. Peske. Şuna olan bu malım özünün ki şu hobi şansını aşkandan ha? Kimmiş kavga yıkıram?
1: Asla sen kızlarının, hanım kızlarının bizden aşkına bu kütüldü.
0: Ya bu asla daha yerler var ki aylık kim ne?
1: Aşkına?
0: Ben deyik malım siz işten sırt kim satamsız sen vay mabal neyim deydi kanda o bu digem.
1: Üzem mi?
0: Üzemden almıştırılan kimleri deydi o. Bu kona şükret edip hıl bir vakit kalamda ötmügen.
1: Adeta mesela pesel almış kalktı bir kim gidecekten bir almıştırılan işler bağı öyle de. Qışlıq ne, yazlıq ne, küzlük ne, mındaq almaştırmız go. Almaştırdıq alı bağı. Şunun oxşaş, hazır ma xanım kızlarının xubi şansıca qışlıq yazlıq ise kiyimden almaştırdıq. Lıp mılıq kiyim öksür.
0: Aşı vaxtı dedik, içim ağırıp ketke o malımga. Eymiş malımdan uydumuşu, qışlıq kiyimlerini almaştırıp saldıqan işkap yokmuş, maşin sıxsap yürüdükken dedim. Kiyim bilsem onda emeske.
1: Emesken tıktan, adil oyladığınız
0: da. Onu bir işkapken de hem de.
1: Bir gün ben bütün şu bir çok yüyüşük doğru gelip maşindeki neslerin bir besik duru ütü edip yetti cüp ayağına kırk etken.
0: Onda usçu edersiz. Berber maşinde mi yüzsüz ki, kimde mi yüzsüz ki? Ay tört şişkini, hobi işe, alt kapatın, içi bitip bırak.
1: Bırakla, kim bitecekten bırakla.
0: Kim mi, maşin mi, maşinin içi mi yüzülüp teyal oldu ki.
1: Dak koydunuz öyle ki man gelme. İsim duyuklu gelme, isim saldınız da yakışık. Sen fango donlu şunda ravan edo khan ayımını karşı alımız. Şunda gül oyğaş anla atımız dep kadırcan. Karan. Kulu gülgü. Uyuma yünani.
0: Maylıqı nakış çıkırı ütü.
1: Nakış çıkırı ütü uyuğu yağışka.
0: Bak çıraylıq çıkıdı olmuştan nakışlarlık.
1: Rasa. Çıraylıq kısa çıraylıq çıkıdı.
0: Şuna olan çıraylı dedi o çıraylıqı karap işini bilgili bulmayın. Ayla. İşte bak yöyle koş yönlü işte asasen ravan kendi mi?
1: 8. ayının 19. günü. Pravının vaxtı şirkeşin ama bugün bir yeri kılıp alsam bulamdı da 7. ay 6. ay 5.

0: Булам неме 3 ай? 90 күн бурун болсо болду экен.
1: 90 күн бурун болса болду. Şunun lan oğulculuk eksan ne? Kandak ekvalınız kunduz ayede yakşı mı?
0: Yakşı.
1: Sizden maşınınız mı kim şikabının kiliş mi gudek bulup gidip de?
0: He? Şundak. Yelken durup anlavatkan suli karşı alımız. Kaşkayat oylamda mına tamını aklıgaş anlavatımın deydu. Abdükerimcan.
1: Kodaybiyo deydu. Huyucan pençü daulu çantun kratazı şaşemez deydu.
0: Dostluk yolları maşın biraz köpke abudunun uçuruyor. Dükkan kiyim tikkeş anlavatkan gelkendim Bahargül Hanım'ı salamla bulsun. Dilsar Rakçılık'ı salamla bulsun dükkandan la bitip de. Habibe kız nimdeydi?
2: Kandak ahvalım kıyıyor.
0: Yakşı yakşı. Haa rahmet Habibem de. Rahmet.
1: Şunun olan Mehmetcan deydi Kaşkar Payzıvat Şaptıl Bazır'da dükkanı aşkaş oltırıp anlavatmen anlavatmen deydi.
0: Atoş merhaba yollar şuna ravanka ibo Atoş. Danlık don hazır ravan deydi avut balaket. Zavutu suvarkçılık ağaç anlavatkan Yusuf Ali Can salamla bulsun. Şilavatkan çekitik salamla bulsun.
1: Hmm. Hmm. Şunun olan kurban siz nemiş ağaç anlavatkan siz bu nemi kram maşinke. Yollan on şahitip de.
0: Yaxşı.
1: Yol mu bu? Ya derya
0: torda. Derya boyları.
1: Şu derya boyutu yolunu konuşalım tuttu.
0: İyi anlam dok.
1: Anlayılı.
0: Hazır kelimize.
3: Tor söğretimizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondan da 5G eyni işletip ekin. Çürü söğreti tez. Bivas köz işte oyun oynayışta ketivanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
4: Şinjang Telegrafının köp kıl yürüyüşlük mülazımıydı ve derisi aşırılgan xas boğtısını aşıqısınız 4 çoğun hukuk mənfəttən bəhrilin əleysiz. Bu mülazımetini Şinjang Telegraf şirketinin APP-sidin ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz boludu.
5: Tianjar ayının yadırılıq bölüki Longchuan köçüsüğü selindigan köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metrden 155 kvadrat metrgeci boğan öyle setilidu. Binanın arlıqken, künleri yaxşı çüdü, amivi kölüme kiçik, paydınışkı bolduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjan 1. numarlıq turalgı rayonuğu makallaştı. Tianjan 1. numarlıq turalgısının öysetiş kızıq liniyası 0991-556-99-99. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
6: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Bevasta Anlıkalı Batkan Yollarınızda biz Emrah programımızı. Yollarınızda biz Emrah programımızı.
1: Şunak dostlar, anlavatkınlar düşlük. Yollarınızda biz Emrah programımızı.
0: Bu programını Ahmer Vahit Unzat'ın kollab kevatkan istimalçılar minnettarlık bildiriş. İstimalçıların sağlamlık için tırışıvatkan Ahmer Vahit Zavuti alayda talep kıldı.
1: Şilt bakallarının emis maktaydıgan dost buraderler birbirge tavsiye kıladıgan İsil Abdul Fuku Abdullarımı alayda talep kıldı.
0: Bildi. Dostlarımızın köptün köp rahmet etimiz unudun başka. Dostlarımızın kollab kuvvetle avatıdı. Hem devamlıq yol uçuruları besanla buludu. Doyunki bir dostumuz yakşımızla korludun. Kaşkayağı mangıca mana yolda anlap. Kızkarlık, yumurluk, könüllük paranlarını anlayıp uçurladın. Anlıqaş ketip atımız. Rahmet silayge. Cepa çektanla. Silay boğaşkama yolunun uzunluğu uzun bilinmedi demekçi de. Rahmet. Onu dikin. Yeni sarı durup anlayıp atkan abudunu mu karşı alımız? Mən bir aile ayalı. Sinin programman ne? Tak atacak. Programmanla ne? Anlayma demek çok şeydi.
1: Devamlık anlığa yaktırıp anlığınızı köpten köp rahmet.
0: Keynen okuyamay kaldım.
1: Şunu olan Kucha taksi deydi o yakşı mukunuzda yaşar. Kucha'dan yol haberi Kucha şehirlik 13. başlangıçtan aldı da Abdumubullar köp deydi o.
0: Jığlavatı men. Közümde lık yaş. Jığlavatı men.
1: Çıma jığlavat kan?
0: Çünkü men piyaz toğravatı men. Degenden var Mehmet Tursun Navayakımız mına. Şu men çö mana şu nan yakıdan piyaz toğurgaş anlatma lekin küzümde lıq yaşdı.
1: Onun amalı ba.
0: Qandaq?
1: Eliq su üzdigan gözeynekni taqap toğursanız yığılmaysız.
0: Dövlətlik 1-ci dərəcəlik aşpaz Yaşar Yalqunun mavu əbçilçarısı buludum.
1: Ha. Buludu demə.
0: Anlap qoyub ötüb kəsənlə buludu.
1: Ya ras buludu.
0: Bayılış qınmaydı.
1: İşləmi sanla qıpqınla dostlar.
0: Almalık bağda almıp tığaş atabatkan vodu mınşanımı karşı aldık. Alı bulbul goya adımızdığı karşı aldık. Yerken oğlan imdeydi desen.

0: Nuri Mehmet'in avazı okşuru var gene.
1: Yaxşıma. Yerkədə matrosu anlavatını zazir matrosunda. Bu toy 42 gün bu getməndi o. Toyda ona versək. Yaman işten sakat mıydı?
2: Ketmeydi o. Onun kançlık iş kançı. Torken iş kançı pul ketmeydi onun anlavırına kokmay.
0: Onun için... Leoliyanız kamısa onun için o kunduzaymışta digenti deyip Nuri Mehmet sizin için tutulsa.
2: Ey hazır neyme ezancılık aşı telefon hazır aklılı tüyüp tölep koysa. Künlep kino gördük Allah'ım. Tügümeydik yani o telefonu toktap kalmayı görüyordu. Tügüt bulamayımız ko.
0: Hatırcam anlamayımız. Nijat taksi deydi Xotan Dünil Ufçori. Şamal Bağdın elçi gönüşüğü menşitki kızıl çırahtı maşallah bekçik tostuş ba deydi.
2: Abdurim. Matta oyunu bir dostumuz bir gəqibdike qoq ketkil tas kaldım. Gipinla bekçikke deydiğe oğuşaydı dəb qarsam gipinla qızıqken. Gipinla cikken dəb sağam mıdı dəb. Çıkken kımsak maşık sat. Cim turvasak bulmaydı. Şuna ko. Cim turvasak bulmaydı. Şukum gel kılımız da şu. İki saat gel kıldığın programı. Bizden hizmetimiz şu. Gep kılış. Gipinle çıkken de kımsak. Kıra ama. Bana. Yaşarıcan gel kılmak attı. Bana hın kıplı oturdu. Siz gel kılmaya oturup yakın yakın buradayım. Bu da ise miyve.
1: Kulağım bir gözüp tut. Yüzyılın yolları asaldır ama yüzyılın malı kendilerini parçama yani Fatih Yüzyılır'a şu yollar koydum. Çalışıyorum şimdi.
2: Ama Fatih Yüzyılır koydunuz mu bana Yaşar? Seyir kemez bana bana yeşilim ba de bana. Ey dostlarımız belki yakışık kokudaydı hocam o şıkkılı. Bu da yaslığınız ki lan. Salam.
1: Şoför dostlar,
2: ayırdırımda kira haberi besalı buldu ya. Hani, ayırdırımda dostlar bir uçur begen yine uçurlar karapaksak Fatime. Fatime karşılığımız Fatime Gül.
3: Aykırım yakışma yaşar yalpın, sen yakışma
0: vay. Belen.
3: Sen size bağımı çizik mi ya?
0: Çizilak çizdi doğam.
3: Fatih'de şimdi ona kutudun da akıra. Yöz geldim nerede kutu kılarsan diye çaktık ha. Kırtan oturup gitsen şimdi yarış.
2: Fatime artıqışlar şunda arılışı da oylaydı. Müşbek ak gönül kız olamış ucuma. Hem medemden gımıl kılıdgan. Ooo palancının toy işi boğan değil. Kaysarcan kanda oldu ya. Zadı toyunu kıldım kımıtıp ensirep mi sorap ülgürdü bu kız.
0: Şıkılıp amişlağı yetişitkensiz.
2: Uğruklapmış muşundak yağaç tekmikildeymiş kız necivamış. 30 kilo aran çıkan mı ki?
0: Kaç kilo?
2: Kağının gımını kılıyıp uğruklak etken mi ki deymen o?
0: 90 kilo.
2: 30.
0: 30 kilo? Vay yakın. Fatime 90 çıkarsız. Aldı keyni.
2: Aşkın mı?
0: He. Aldı keyni çıkırdı
2: 90. Aşkın bir eşeğimi damağın güllerin çıkırıversi
0: he? Çıkırıversi 90 çıkırdı. Bumsa 120'den başladı. Ama da desem kapı ketmen hem de minin simizdi.
2: Yo ma kız kapı olmaydı. Ma kız. Fakat kapı olmaydı. Kapı, kapı, buluş, yücehirsi yok. Ken kosaklığı da bu kızın.
0: He.
2: Emişler karış bir ilgirdi kanıtsa.
0: Ken kosak dediğiniz. Ken kosak.
2: Ken ama. İni ken. Degen kapçı.
0: Simiz demek cemese.
2: Ya kadar inikken adam ismimiz olmaydı.
0: Şuna olan Fatime de.
3: Maalesef özü olsun işit kaldın el sen dayısının. Kayıtlar canı
2: yüzüne.
3: Kayıtlar canı böyle de çekken de şunlar dert koyuyorlar o yetme.
2: Ya siz sordunuz.
3: Ben aram şu yetmiş beş kilosuna. Sorup anlatmam için. Eksiniz mi anas? Zırha.
0: Adette ayarlar.
2: Bu kalmaya değdi.
0: Adette ayarlarının iğrılıkıga özü diyen hemen 15 kilo koşuşumuz gerek.
2: Ayalanın ığırlığı nispeten aran 79 kilo kilmeye degen gep kanday gep bu. İşip ketti ayxinim deb. Meyli iş ketken yerlere oturup mezli kılımız batayım. Sizin çakçak götürdü deb dedim cümo.
0: Kapılmaydı çakçaklı bizdü. Yusufcan deydi o Yaşar Kunduzay. Şikinlağa bir yığız gelip ben deydi. Kaşkardın yol haberi. Hoçazan yolları koşuyunuştur aman başka gap yok şu muşkepin dap koyuyor.
2: Dap koyuyor diye ama cepat atıp da Yusuf Can da.
0: Şuna olan alıp ken kosak adam bendek semiz bular değil.
2: Dünyada birinci ken kosak adam değilmiş galip efendim. Onda... Bildiniz mi kimliğine? Hizmetçimiz galip can bu. Hoşna, hoşnumuz galip can. Ruh, aşna yemeydi lan de aşna yoklu. Aşnan beğenmem de gıdamı şu balığa.
0: Oruklu turdu.
2: Memtimin hakkımızı obdan bir gel koysak. Odak mağabalı.

0: Muzda açtan da bıkın. Dep.
1: Şunu olan kaplan.
2: Bamızda yeter palavanlar yer. Kavra kafaya şükür yüksek nazlık yoldan da atıklığa karatman gayonun eser avanki.
0: Bıldı rahmet. Cingep mana şimdi o mana patime. Kim kusak kız ola bu? 75 kiloluk. 75 kiloluk patime de biz kuyma bika.
1: 75 kiloluk patime? Hazır özgertek çümen. 75 kilo emez o. Sizlik çak çak kuatkı ne o?
0: Kuros 75 kilo ke?
1: 90.
0: Ben tortaksi aydayım ben. Fukan kutsudun netçi kata ütümen izcil şu. Tiankonun astıda, şovçunun altıda, şu xeride saklap durduğun bir kanç taksiyle ba, aylı maşinsi. İzcil ba, da baş aylı maşinsi mu? Emet aparat tatudu.
1: Mangı tolu kışının tatudu.
0: Siz aşu... Biz resim tatıp, evet, bırağın aş, maşin numarını ayet uçuk kılıp, biz buna sattık yine. Urulağa şu resimden evet birli. Kanda?
1: Doğru. Abdu deydu hazır. Yansıcan yolları ravan çıkken, Çancan yolları mı ravan çıkken neydi?
0: Fatime.
3: Kanda kılına ki, Gepman filisinde çıkanmışa kanda çıkan. Zaten bizim ayakalım ağa, yeşe yapsın o dakikaz başına onu ağmala yardım da okuyup da kalır tepkesek. Kızını da ya, aşağı kadar cepsizli şu Gepman filisinde.
1: Cepiştik ya kuvvettiniz ha?
0: Bak kızı da bu geldik. Kızı tiş için burada kişilik tökpüsünü koşu atadı.
4: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçüsüne selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissettiriyordu. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakışı çıydı, amivi kölüme küçük, paydalı çıkıp olduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öyü setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.

0: bulanmadık deydi.
1: Kucağı Tianşan yöle şarıktan garip ket Dongcheng doktorhanın aldığı maşalla köp tosuluş badaydı kucağı taksi.
0: Onun başka...
1: Annen çöğüdüke uçur nazır dediniz ha?
0: Dedim. İlgar malımının gün dediniz mi?
1: Yok.
0: Yok. Kan apamının öyde yemedim. Mektepnin atrapıdaki Şaufanjo'da yedim. Muhabdilik tamakını şembe günü berip yap geldim deydi.
1: Bir aptilikini bırak yap ettiniz de, boptu. Bugün bağımanımız yakışırdı kan apamızın.
0: Balam tamak yana edip cozluğu çıksınız. Polo, lagman, kordak, şorpa, emines badema. Bir aptilik ma düşemirlikiniz ma ise şembirlikiniz de. Aşta yevitip geldiniz ma kan apamızın. Aşağı
1: de. Bir günde aş bir aptilikini kan bırak uğurlaştırıp etip. Bu çıktı. Yaxşı.
0: Öyge şıltıdığan bir aptilik nesilenim ekip aldığınız.
1: Ekip aldı. Şunun kıbağımı de bu mısa. Kanapısını uygun çıp verip yap geldi. Abdurim.
2: Kırgız getirdi dört vazide yol kavri. Hıbı yolu, Beylon yolu hızlı, Çoğuşan yolu yolu karakmanım yolları var.
1: Buldu, rahmet.
0: Buldu, rahmet.
1: Yasıncan, nimresim evet, bayam. Buldu, bu ne amdi?
0: Bu amdi...
1: 13.73. Ben siz bütün mü şu... Lakin numaradaki ünket karesimlerimiz temelde sizde.
0: Şunu onların vakti doğru vallı dostlar.
3: Beijing vakti saat 14.
4: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesi selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissettiriyordu. Binanın ağırlıkken, künleri yakışıyordu. Amevi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmansarıyı Tianşan 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianşan 1. numarlık turalgısının öysetiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
5: Davay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
6: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
5: Berket olur mu?
6: Ha?
5: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neyin hızlı mı alay?
6: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Андақ болса, жырладың еткізімізі, тұсырымыз шоқ-шоқ, нақшылағы ойны бапты, аңлы бапты, мұна. Әммелікім ма бұл-бұлға әдіміздің ма ұшырды. Программ болмағамыз, үземді ташылап бір күліп думылы баған болсам, чишлерімді ташылап қойып, сұл түш кеттім дейді.
2: Ә, тұра?
1: Бұ чишіні ташылап қойып, чишіні.
2: Ой, шу, ялған чишта қайды.
1: Ә, шу.
2: Яш қан
1: чишті бұл бұл ойнайдыған ке чишлеріңізді ташылмай елім.
2: Әліқі бәк ая жаны пекарға еді, әліқі яған чишім ағызымды чикетмісін деп
1: Мандық кепкен.
2: Чишке болды.
1: Чишлерімді деген әтім, яқ чишіңізді ташылапсыз біз бір болдық.
2: Бұл де әмді ташылап оған адам оны.
1: Шу. Ені ұшырлар қарап ақсақ, Абдырым әпендім. Аваз ұшыры. Болды, рахмет.
2: Шының олен бағуан.
3: Yaşlıklar, yaratıcılar, namazı için okudan da okuyse Ece çok okusun, lakin tekstil kısal kutuyağı takasın
1: Onda emez doğa
2: Belkim özgertilgen nuskusu buluşu mümkün hem de
1: Bulak beşi koçuları ravan daydı Abudu'nun uçuru Karol
4: Yaşlıklar, yaratıcılar, kanda kasvalınla yakşıma
2: Yakşıma
4: Hem koşaldın mı ya, koşalmadın mı?
1: Koşaldınız
4: Ben geldim benim Avazım bırkettim mi koyulmaydı? Kırkıya gel kulaktan dınayla.
1: Anladınız mı? Bana muşu sizin avazınızdı.
2: Muşu da?
1: Mukumlaştırdınız mı? Muşu avazınız sizinle bulsa siz koşulaldınız. Nur.
5: Sarıyız ya tırt tırt etçiler yol sarı birey. Kansanın yolları mı koşuyorsun sıra var?
1: Buldu. Kaplan.
6: Yaşar kalıyorum kandıcayma. Koteye şükür koşuyorsun sayıla koşuyormuş. Sayıyordum. Tuğanı kalın ıslığa çıldım, mayolu aralın gene.
2: Buldu. Seher bulbuli, çişinin taşlı vetkili bombaydı ofkam, çişinin taşı versek kanda buldu.
1: Kanda köşeyimiz.
2: Ben deyken kosak kan mırak tutsam, ben çişinin taşı versem kanda tamak yeyme, minin hayatım kanda ütüdü o. He? Dep hapo gitip de bizde.
1: Doğruge yakıp da olakin.
2: Çişinin taşı vetkili olmaydı onda.
1: Hemray isimlik dostumuzun karşılığımız ökürek kız yentiyanın yürünle mine biz şuna yaktırıp anlığa ödüptü. Bir o çin diyen gıtoş kuzup biz ne?
2: Şuna olan devamlı kuşurlan yığılısak Nur deydi o karlıgaşlık yollarımı koş yönlüşte Ravanken cümo hazırca deydi. Ravan buluyu versin.
1: Hani Ayfer'in adısı uçur beygeş mamamsız. Uçur bir yerine uçur.
2: Fatime'ye o hapı kolum yukarı gülük etti.

0: şu alaydı etibar bağlıq biletlerden bəkirman bulsanla. Üytkilerge çoğunluğa qatap qoysanla bulduk kəmdik aldığımız qıdamilişlerde sırtkı qatını bardıqalla. Yeni bir uçurni etkizeyli.
1: Bulda. Şinjan'da şöyünün Qashqar Mektep Rayoni pat arıda toluq kürs boyca oquqıç qobul qıladı. Şinjan'da şöy Veyşin Amevi Sıpısının xabirge qarğanda Şinjan'da şöyünün Qashqar Mektep Rayoni planı 2026-lı 9-lı resmi yolu koyuldukken. Şundaqla plan boyca 15 toluq kürs kəsbi, 20 aspirantlıq kəsbigi tuncu qarar toluq kürs oquqıçısı və aspirant qobul qılındıkken. Hazır magistr aspirant qobul qıladığan kəsblər və alaqıdarı planlar ilan qılındı. Toluq kursqa oquqıç qobul qılış planı imtihanı tizimlitiş təpsili qaydisi qatarlıq nopuzluq uçurlar Şinjan daşı organ tori və organ veyşin amüyü süpsi da ilan qılındı.
0: Aşı organ süpsini qoş bilib, uçurni texamu toluq igəlisənlər buldu digənə, əgər ihtiyacı bağ dostlarımız bolsa şu uçurlarını təkşir baxsanlar buludu.
1: Doğru.
0: Kəgən uçurlarını yetküzsək, Abdurim əpəndim.
2: 174 Gözde yol kayarı, her baylanma yolu, çiğnin yolu olsun, ayakı yolu yapıp geldim yolları var.
0: Doldu, rahmet. Qarlıqaşlıq yolla Qoşliniyada şunda ravan hazırca deydi, Nurun uçuru.
1: Mecid Rişitma deydi, mən davamlıq anlava demen yoxdurub deydi, rahmet. Şov ey Jolin Ho.
0: Nimge qıptı, kür baktınız mı?
1: Ködüm, mən bunu əmdi münasibet qorulağa inkas qısınız buldu. Müşü Çıncın cüge iltimas kısınız oldu ha? Şehir
0: kuruluş maşinesi tosu vap tosun ama. Bunu avval şovçudukiler giden. Şovçudukiler bu meselini bir taraf kımıgan bulsa. Siz yine bir derece. Aşına inkas kısanla buludu.
1: Doğru. Aşı o.
0: 5-2-3-4-5 telefonu kılın ha şu ay. Şu ay Jolin Ho. Aşkı Can Röşen'e telefon kısınız buldu. Yar sen su ulu oğlam urupçumu.
1: Doğru.
0: Dostlarının aramağı bir nakıştağıdım kısak. Kana karaysız.
1: Anlayla.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boladı.
1: Saat 8:20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki haber hamrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki sefer hamrayınız. Yol ahvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
3: Saat 11:00'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki icadiyet hamrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
2: Saat 12:20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki pul tije hamrayınız. Juğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pul tijeysiz hem hatırca mılısız.
3: Saat 14:00'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki turmuş hamrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrçisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16:00'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ilgilik tikleş hamrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Updatalı yardım berdi.
3: Saat 17:20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki medeniyet hamrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki mezelik tam hamrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ügünü hamrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
2: Saat 22:20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki tanarket hamrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Updatalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun. Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesine selindigan köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakış çıydı, amevi kölüme küçük, paydalı çıkıp olduğun kölüme çok. Şehirdun güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numarlık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgusunun öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
6: Yanak, badam, öyrük meyğizi, nukut katarlıklarını işlenen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patriyat hukuku erişken Arman Kuvvet Talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman Kuvvet Talkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talkını. Patent numarı ZL-2021-11-3047-6.
0: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Bebas'ta anlatılı batkan Yollarınızdı Biz Emrah Programı'sı. Yollarınızdı Biz Emrah Programı'sı.
7: Tamamlaştırdık.
8: Tamamlaştırdı.
7: Nakşladın şun da peyze anlavaldınla.
8: He.
7: Biz nakşanla şeriyende neymiş boluydu anladınızla.
8: He.
7: Biz şu yaşar işkimiz paranlı şiket tukum da başlarımızı lanıştık et tukum.
8: He.
7: Neymiş boluydu deysenla karanla. Biz bizden uçur bütün tamak.
8: Tamak.
7: Tamak. Tamak o gitti. Seyden dekli gördüm mü? Ne tamakını dalla buyuramızla digen dekli düşen demem de ben onu.
8: Ama Abdullah Hüten'den ehetken makabı yerdim.
7: Yaradı. Ne diken desek mi depemeydi?
8: Ne bu desem
7: mi depemeydi? Bir çilem yeyli biz mi desek mi depemeydi? Lekin tamak buyurduğunla diken deymiş. Bütün tamak biz getti bizden. Ve şimdi şunu da şu tamak karab. Otamadık he?
8: Otamadık. Ama cençanın yürün ma navat çayı yaptık ya şu çayı karab otadık.
7: Ondak bulsa uçurla karamda uçurladı. İşçi ağırıp bizge. Amet ondaq emas, sər bulubsuz, siz artıq qoyla ketibsiz. Yemiş issiq tamaqdan silay bir üçün apırpasam da ketibdi. Tamaqni yeb qosaq toxlab chiqimiz, ha?
8: A bolmay qalsa tushpaysak buldu.
7: Ha. Men Hayat ismli dostumuz.
9: 174 Rumsen Mengan Chandal bir saatinci qoldu epeydi tuzo.
7: Hmm.
9: Ha. Kimmeyiz ya, toy kimmeydi?
7: Ha. Bu saxlayılı.
8: Ha.
7: Abdurim efendim.
9: 174 oldu yol favori.
7: Ha, işte bu.
8: Ha, doğru.
7: Bu aşın dikkat kılın aşı çırğa. Aşı oğlu mağman cüma ile iştin çöp siz.
8: Neymelerini deydi gansı.
7: Kepiniz. Laya oğlunu kap avaz çıkmadılam da. Tırışcan fıkılırım. Gayretlik fıkılırım. Tamak yiyelmeydi gansı fıkılırım.
8: O tamak yiyeleyimiz biz.
7: Şunda adamın için ağırdı be fıkılırım.
8: Üçünüz ağırgı deki o tamak yiyemiz biz. Biz aş kaldı deyip oylağa mıttığın serbol bile de.
7: Adara köptür koyduklık yapınca. Abdullah taksi.
9: Hote. Bütün toptan yolu köptür ama kazımdan emek gidip akaramakta yolları var.
8: Köymepti mi? Badavendike badavende deydi.
7: Daven. Davende ba daven.
8: Davende ba ke deydi.
7: Daven şu yeni depemit de. Daven degen çoğun tutsa. Hem aşkan birden birini kırıp çıkamdık. Abdullah Hote'nin ilgi yiyen kaupi. İlk tatka resimi. Muştukan şumu de be.
8: O resimini telefonumuzu çürüveli bile biz. Dükkan dükkan kırıp ma ba ma.
7: Ma ba ma. Ma Abdullah Hote'nin tatkan ma kebap ba ma.
8: Aşta yürüle biz. Ne mi ne?
7: Bapla sormayla. Bebir depemeydi.
8: Depemeydi o.
7: Bebemesinden iş pişmez. Degen de.
8: Oldurup depemeydi.
7: Altan yolu bek ravandaydı ha dostlar. Yolam hel ravallaşıptı. Keyfiyatlar mı ravallaşıptı mana. Bulbul goya hadimiz mana. Almızarlıklardan evetipti. Birden kıkıp şurduken demiş. Almen andıken teri degen gepli qalmını şuna ma?
8: Acep çıraylıq pişipti qıyıp qızla.
7: Qıyıp qızla. Acep. Ya burun qırasın mikina bu?
8: Olmay migli bir jılıptı mana bir almay apaqaychu men.
7: Hazırım kosak aşkanda siz hiç nim yapmak mıgan bu ömrünüzde?
8: Rast uzak hop gitti almay yapmak mı gele?
7: Tamak mı yapmak mı uzun bu?
8: Ben aldırıp bir meyve yemeydiğim bir şimba dağı benimki.
7: Meyve göçme?
8: Öşemez. Lekin aldırıp bir izdep sorup yap gitmeyi mi?
7: Hayatın peyzini bilmeydiken siz.
8: Ben yemeyi mi? Benim inim ba?
7: O yemeydi.
8: O bekevi tutu.
7: Aşkanla karım karışke.
8: Bir gün açta bek isimdi var. Bir ağırıp gitti bu inim çoğ. Şunla apam nim boldi dep kin bilsek. Muşu
7: miyigiske ketip keden.
8: Yok, miyi ekirip tiken. Eliki her xil miyilerden onu bunu qilib bir 250 koyluk miyi ekirip to. Elik bal bir gün yap bolgan gep eliq miyi.

0: Qani, dostlarning kelgan uchurlarni yetkazaylimi endi omloqqa? Dostimiz paydlansin.
1: Ayfarning datisi deydi, yo'q, undaqa emas, chumoyda asosan uzun yo'lga mangan ekan uchur ras azlab qoldi ekan, o'zimning xabari bor bu ishdan. Lekin radio muqim ochiqchimi deydi.
0: Tushundirib ketganini. Tushundirib ketganini. Astoydil muomil qildi.
1: Shunchalik astoydil.
0: Ras o'yladi. Biz chaqchaq qo'ygandik, unda emas, amaliyot Ayfarning datisi.
1: Alab turibatimiz
0: ko. Nafizaning datisi nim deydiki.
2: Göre gördüm tut, kaskadın yol kavri, medeniyet yolları bu.
0: Oldu. Kuli?
3: Kınca kaçtığından, yüzden üstü yedi. Mesela kaçırıydı diye, asılıp sokulanda kaldı.
0: Haa, yakşı. Yani sorayım mı ya buldum?
1: Ay soran ay
0: yine bir soran. Ya sorsam mektep kırk etmeye cevap vereyim, hız çoruk ya.
1: Ben oğan vakitlerimde mi aşığında bir soraydıgan bir... Bugun bu yaxshilar bo'ladi deydi.
0: Yaxshi ruqiya, yaxshi tamoqni jiq yeydi, shunda yaxshi cho'ng bo'ladi-da, bu qiz chiroyli qinchashlar degan sumbul bo'lib mana.
1: Shuning bilan sari bulbulada bir oboy mavo tamoq bu emas qo.
0: Emas, ish qilib mish butun tamoqning rasmini jiqdi. To'ylarga balsa, mish butun jo'zik tamoqlarning rasmlarini tatiblab. Mish tamoqlarni yegan qiyofat kirib, aytgan qiyofat kirib avadil bizga.
1: Ama tamakın ismini de pek anlıyor. Sevz türmel, sevz yutam deyip koydu.
0: Bizim işim yap, bakma hala köyde.
1: Özünüzce.
0: Kara seher bul bul adı. Aşına yigendek turmuz. Ne? Cibol kırıp görüp yok ne?
1: Yigendek turme.
0: Turmuz, buna aşkımız aşına yigendek o. Ah kepte.
4: Vızlıkı yol kavri, iri darya göre ay sakavan.
0: İri darya boyulur mu? Qani, unda qisqa avarayga qarab paqaylik, avaraya munosabat kuchurlarni do'stimizga bir avarayni kuchurdim basak.
1: Urimchingni beraytamda qo'ysin, avaraya anglamay qolgan do'stlar bo'lsa, endi bir anglabasin.
0: Mashna qilaylik.
1: Urimchida bugun kunduzdan kechagacha havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 9 dan 24 Selsiy gradusgacha. Ayt kunduzdan kechagacha havo bulutli bo'lib, keyin ichildi, temperatura 8 dan 18 Selsiy gradusgacha. Мошы айның 21-нче көне көндездән кечкечә һава очык, температура 9-дан 25 Цельсий градусчы булады.
0: Шамал вакыя дуслар, җыма 4-5 балл, шамал 6-7 балл буран үзгәрәй дикә. Аныңдан кин әтәм 5-6 балл шамал буран мичтә бакен, ә? Бу һәм шәһәр ичегем тәсир күрсәтүдә. Шон дустырбыз бик хәтерлек алай диккәт кылайлы. Әмдә Абдуна Мураевиз 16 шәһәрнең мо калгысы 24 сәттлек аварайдан бер учыр берли.
1: Urimchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 9 dan 24 Selsiy gradusgacha.
0: Altayda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi, temperatura 2 dan 10 Selsiy gradusgacha.
1: Chochakda havo ochiq, temperatura 4 dan 17 Selsiy gradusgacha.
0: G'uljida havo bulutli, temperatura 11 dan 29 Selsiy gradusgacha.
1: Bortalada havo bulutli, temperatura 7 dan 24 Selsiy gradusgacha.
0: Qarmayda havo ochiq, temperatura 11 dan 25 Selsiy gradusgacha.
1: Kuytunda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 7 dan 27 Selsiy gradusgacha.
0: Shixanzida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 10 dan 26 Selsiy gradusgacha.
1: Sanjida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 9 dan 27 Selsiy gradusgacha.
0: Qumulda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 11 dan 31 Selsiy gradusgacha.
1: Turpanda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 20 dan 36 Selsiy gradusgacha.
0: Ko'rlida havo bulutli, temperatura 17 dan 30 Selsiy gradusgacha.
1: Oqsuvda ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 15 dan 29 Selsiy gradusgacha.
0: Atishda ozroq yomg'ir yog'ib, havo bulutlandi, temperatura 18 dan 32 Selsiy gradusgacha.
1: Qashqarda havo bulutli, temperatura 18 dan 33 Selsiy gradusgacha.
0: Xotanda havo bulutli, temperatura 19 dan 35 Selsiy gradusgacha.
1: Havo raydan ma'lumot olindi.
0: Uchurlarni yana do'stlarga yetkazamiz. Yishoyaning oldi hozir shunda Ravanka degan uchurni topshirib oldik. Ittifoq yo'llari shunda Ravanka degan uchurlarni topshirib oldik.
1: Sayyoli Qazivandan Beshqavat ko'rik qarab manga yo'llar Ravan deydi Abdulla Xotan.
0: Javlan.
4: 174 yo'l tirmat tayyam janob shimol yo'lni qo'shimiz qaraman do'stlar.
0: O bul bir uçur evadip siz cümü bu uçurunuzu biz yetküz bir yerine mi gidekmiz? Bu uçurunuz ne ya? Biz bir tek şirip ne bu kadar ile?
1: Cavlanka siz yok hak ettiniz o bu programı tükeydik ya vakti de.
0: Poçiyi bu kaldı.
1: Uçur yolu maydan o kaldınız o siz.
0: Poçiyi bu kaldı. Dep durvalımızda hem de.
1: Anda kısınız bu

0: келгенде сиз диккат кылаң, а? Агыныңыздан кеп койчу, диккат кылаң. А, ул жерге Абдыким Көмаштак агынысы.
1: Улам шүр жолу айтылган бу калды, почи бу калды деп.
0: Диккат кылды, а? Ма көңүл бүтүн Абдыким бүгүн жок.
1: Жок, диккат кылды, диккат кылды.
0: Диккат кылды деп коёй, а? Мушинчилик ла.
1: Шо.
0: Шунун эле ак кептанын бир авазды кучуруп экен ала бакайлы.
1: Алайлы.
2: Ол жерде жол кабыры, Нанхан гоюмдарга.
0: Э? Ним жолдору?
1: Нанхан гоюлдары деди. А.
0: İbu atış. Kunduza Yaşar çarçıdanla işten şunla buldu. Ruhsat kılırım deyin.
1: Ruhsat kıldınız mı İbu atışka?
0: Hazırlıcı kitem dok. O yeni bu.
1: Yeni çimet mülazimet kıldı. Dostlarımızın kaygan uçurlarını yetküzmüsek bulmaydı. Dostlarımız şundan cepat atıp, köngol koyup, acir kılıp.
0: He, Cevlanka.
2: Vay Yaşar'ı kamsı, etken yaksı iş yapmadınız. Anlatmadın hemen, anlat. Ne vatma avazınız ne? Anlatsam algın, angın tüldü zaten. Buldu ne sakat kılayım.
1: Dikkat kılgan buldum ha.
0: Yaxşı.
1: KSR ismek dostumuz uçurum badı mı da badı uçurunuz. Lekin tunca yinkirgen dostumuz gen ha. Yinkirgen uçurunuzu tapşırıp aldık.
0: Şuna olan Ahad Çanba.
3: Hürmet şokuruyorsa, hürmet şeriyasa şimdi yakşımsızda yol kabire.
0: Yakşı mı?
3: Ha, yeni mi? Yana vat yoksa soruk çıp cansı görürüz. Cansı gördü, yürüdü görürüz. Udur girmez, vursunlu, kızı çırak, kızı çırak, yolun işkili kısmına Allah ne trava ne Allah ne trava.
1: Buldu. Cevlangım kesip taşlardan yok diyedim de bana. Dostlarımız yaşta ekle koydu.
0: Tuktan ha? O tuktan bana özün bir çöndürüp de. Özün çöndürgen uçuru hemen.
2: Aldın sergilen mi lazı? Damlap yüzünüzü işede kızartı etti o ama hemen anlattıracağım.
0: He. Anlapsız.
1: Bağışan yolları şunda ravan deydi. Ha, yon bu fançı isimlik dostumuz. Ay Fernand adısı.
0: Bəxoşal.
1: Mişten hoşalıqla yarı bulsun dostumuz. Yaxşı keyfiyyatla da mansanla, bir xatar yol yürsanla da oylayımız.
0: Şundaq.
1: Hoş demdik.
0: Hoş dedin o vaxtımız. Birdem keldi ma? Birdem de la?
1: Şundaq buldu.
0: Qadirlik anlıqçılar, çişlik yollarınızı biz Zemira programımızı yaxtırıp anlananlarga köpten köp rahmet. Program riyasetçileri Qunduzay Turdu bilen.
1: Yaşar Yalqın.
0: Nöbet Muharir.
1: Zəpər
0: məmdimən.
1: Xayr xoş dostlar.
0: Xayr xoş.
1: Aman bulunla.
0: Aman bulunla.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyonu'nun 174 katnan sanat radyosunun Kanunsuz Gemra programısını anışınlanı karşılamız. Ben riyasetçi Taniyar Mahmud.
1: Kanunsuz Gemra programısı Şinjan Radyo Televizyonu'nun yeni taratkı aptisi Sılışıtin Dımas Kadem'de anlatıldı. Programımızın Sılışıtin aptis arkalık anışınlanı karşılamız. Ben Kadriya Kayser.
0: Bugünkü Qonunsiz Kamera programımızga tuvandiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Qonun xabarlari sayfamizda yangidan tizish kirgizilgan o'yinlishni tizimlash nizomi yo'lga qo'yilganiga 1 yil bo'ldi. Mamlakat bo'yicha sirtda guvohnoma tarqitish nuqtasidan 1330 qurildi. Markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish guruhi avtonom rayonga 6-chi turkumda ommaning arziyat fosh qilish delosidan 46-ni bejirishga topshirdi qatorli xabarlarni anglaysizlar.
1: Dilo ve kanun sahibimizde yeni avtomobil setilip 3 gün bolganda soğulup getip, kımıtı çüşüp getip ziyan tarsa tölemge erişelemde o degen Dilo misali dekıtanladı boludu.
0: Amma üçün əmeli işgılıp yeri sahibimizde təptiş bilen muresse udullaştırılıp, qelin muz yerip taşlandı. Cinay işle bu içe yaraştırış kişiler kalbini illetti degen məzmunda toxtılmız. Programımızga orlaştırılgan məzmunlan anlıqaş, anlıqçılarımızdan yana dağımlıq programımızga qatnışıp, uçurlan yollap tırışını qızğın qarşalımız.
1: Şundaq, veşin sıfımızdan nomori XG1074 FM.
0: XG1074 FM. Qeynəm sırosla əmdiri qıtanla, bügünki Qanunsız Kamera programımızdan təpsili məzmunları da bolsın.

0: 比受刑期，人口要拿波兰总是过你的手机。
1: 我让大家留意，我不想有人无力，让他。

0: Ravon debdi rahmat.
1: Rahmat.
0: Zuhra xonim programmamizni yoqtirib anglab kuldasizlarni avatibdi. Qaysar ayol ismli kadimizmi programmamizni yoqtirib anglab kuldasizlarni avatibdi. Ko'pdan-ko'p rahmat.
1: Rahmat.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, Delo ve Kanun sayfamızda yeni avtomobil seçilip 3 gün bolganda sokulup getip, kımmeti düşüp getip ziyan tassa tölemge erişelimdi degen Delo misalini dekten ağısınımız. 2025 yılı 5. ayının 29. günü H2 saydigen küçük tipteki avtomobil bilen, Y2 saydigen küçük tipteki avtomobil sokulup getip, iki tarafının avtomobili ziyanga uçurgan. Qatnas saqçılarımıqı H2'sini adisire toluq cevapkarlıqını üstüge alıdı. Yen-X'nin cevapkarlığı yok da bekitken. Yen-X saydigen avtomobil 2025 yılı 5. ayının 27. günü seti bilingan. Yani avtomobilini ilip 3. günü hadisi yüzbergen. Hadisi yüzbergen denken bu avtomobil remont kılınıp boğan. Malum soğurt şirkte 24.283 yuan remont haqqını Yen-X'ge tölep boğan.
1: Avtomobilni remont qilish xarajatida to'lamga erishgan bo'lsa-mu, lekin Yen-X yangi avtomobilning hodisa sababidan qimmati to'lanib ketdi deb qarab, 2025 yili 8 ayning 5 kuni Shenjan qo'rg'as noyali xalq sud mahkamasiga da'vo qilib, Hu-X'ning avtomobilning qimmati tushib ketish senini to'lab berishni tashabbus qilgan.
0: Birinchi sud qilg'ichi sud mahkamasi sud qilib mundaq deb qargan. Ali Xalq Sot Mahkemesinin yol katına şadisi siyan tölem delolarını sot kılışta kanunlu tətbiqlaşqı dair bir qancı məsili doğrusurki izahatının 13. matısıda. Gerçi motorlu katına şadisinin kımmeti 300 seyini tölem türü kılınmıgan bolsa mı? Lekin motorlu katına şadisinin kımmeti 300 seyini çoğun tölemge erişelmeydiğanlıqıdın derek bəməydi. Avtomobilin kımmeti çüşüp getiş seyini töləşte, ehtiyatcan posiya tutuş. Prinsip cihetten kollamaslık gerek. Lekin aslandaki alayda çekirin aşkan akvallarda muvaffak tölen berişine oyluş kabul oldu.
1: Bu diloğa çetişlik avtomobil, avtomobilini setilip 3. günüla bu qitimqa hadisi sebebinin buzulgan bolup, setil algan vaxte bir qadar qısqı bolgan yeni avtomobil hesaplanıdı. Yürüş müsabısımı bir qadar az. Onun üstüge Yen-X'nin avtomobilinin buzulışı da heçkanda xatalıqı yok. Avtomobilning bexatarligi, haydash iqtidori tövallaydi. Qimmatimi ko'rinarlik tövallaydi.
0: 3-chi taraf baholash apparatining baholashi orqali bu avtomobilning qimmati tushib ketishini 17800 yuan bo'lgan. 2025 yilning 13 ayining 29 kuni birinchi sud qilg'ichi sud mahkamasi Hu-X'ni Yen-X'ga avtomobilning qimmati tushib ketishini uchun 17800 yuan to'lash to'g'risida hukm chiqargan. Hu-X qayıl bolmay 2026 yılı 1. ayının 13. günü Şinjan Uyğur Abdınım Rayınlıq Yukarı Xalq Sot Mahkemesi El Qasaq Abdınım Oblaslıq Şöbisi'ye narazlıq ərsiz ınqan.
1: 2. sot qılğıcı sot mahkemesi mundaq tap qarağan. Ali Xalq Sot Mahkemesinin qatna şadısı sadır qılğan avtomobilinin qımmeti tüşüp ketiş seyinini töləş məsilisi doğrusdiki təklifki bərgən cevabıda hadısı sadır qılğan avtomobilinin qımmeti tüşüp ketiş seyini asandiki alayda. Çekidin aşkın ahvalda muvaffaq tölep berişini oylaşışı buludu. Bu deloda deloğu çetişlik avtomobil seti valgan vaxte bir qadar qısqı bolgan yeni avtomobil bolup, adısı sebepidin avtomobilinin 600, çoğun lemi şekli özgürüş qatarlıq moyum orullar ziyanğı uçurab, avtomobilinin şiltiliş vaxtı qısqırab, yolgı çıkkanda bexatarlık yoşurun xayıp saklanğan. Gerçi remont kılınğan bolsumu, lekin muqarar halda avtomobil

0: mobilning qimmatiga bir qadar cho'ng ta'sir ko'rsatib, bu motorli qatnash vositasining savdo jarayonidagi bozor e'tirof qilish darajasining tuvallab ketishini keltirib chiqargan. Yig'inda 2-chi sud qilg'uvchi sud mahkamasi norozilik arzini rad qilib, asl hukmni kuchga ega qilish haqida hukm chiqardi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizni davom ettiryapmiz. Yuqorida delo misollarini anglab yetdik. Hamda do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qarab qaylay.
0: Bo'ldi.
1: Anglovchilarimizdan Abdukerim Yusayn ismli anglovchimiz men aytgan oshqan bu radioni tek hozirgacha to'xtatmadim. Tushlik tomoq yig'ili tushib, uy axlovatdim. Tomoq yig'i sizlarningki ovozinglarni billa anglag'ish, tomoq yeb ketdim u. Qandaq buludu.
0: Demekçi, attigandan beri hazırgıç anlavatdı men demekçi
1: var. Tamak yegen budu, yemegen budu demekçi
0: mi? Rahmet
1: köngül bölgünün. Siz ki tamak yegen siz, he? Rahmet anlavçımızdan köngül bölgünün. Onun başka Abdikerem efendimin ki uçura qarsaq, Yinchuan yolları, Sifendaşı 66. otur mektep etrapları, Qarbi Bajaxu yo'llarida mashinalar sal ko'proq to'silish yo'q debdi. Qaysar ayol ismli kadimiz programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Tursun Mamat to'r taksi 8 yil bo'ldi deb qatnasanat radiosining programmalarini yoqtirib anglayotiman deb rahmat anglovchimiz davomli qo'llab bergaysiz.

0: Ketkichining oila ta'balarining iltimos talabini sabrchanlik bilan anglab, ularning qayg'uliq kayfiyatini pasaytdi. Bir tarafdan YX'ga qayta-qayta qonunni tushuntirib, davli so'zlab, uni o'lgichining oila ta'balarining sinni faol to'lab berishga yetakladi. YX'ning iqtisodiy qiyinchiligi bo'lg'ashqa barliq to'lamni o'zi yolg'iz istiga ololmaydi. Bejirgichi taptish xodimi ko'p qitim hodisa sodir qilgan avtomobilning egisi SHX bilan aloqalashib, foyda siyon munosabatini tushuntirib, uning YX bilan birlikda to'lam javobgarligini istiga elishiga turtki bo'ldi. Oxirida YX bilan SHX o'lgichining oila ta'balari bilan yarishish kelishimi hosil qildi. O'lgichining oila ta'balari tushunish nomi yisipadi.
1: Qonun yurgizishining oshkorlik darajasini o'stirish uchun bu taptish mahkamasi ayiblamaslik to'g'risida oshkora isbot anglash yig'ini ichib, xalq nazoratchilari, advokatlar vakillari, ommi vakillarini butun jarayonni nazorat qilishga taklif qildi. Isbot anglash yig'inida bejirguchi taptish xodimi Dilo Pakti, to'lam berish, tushunish jarayoni va ayiblamaslikning qonun asosini tafsili tunishtirdi. Tahqiq ligüçi xadimlar, alaqadar kişilər və vakalətçi advokatlar tərtib boyunca fikir bayan qıldı. İspat anlıqçı bahalıqandın kiyin, YX-ni əyibləmək bir tərəb qılışqa bir də qoşuldu.
0: İspat anlıqçı yığını ağırlaşqan dinkin, təbçi xadimi bu dilonun əməliyyətiki birləşdirib, alaqadar kişilər, ispat anlıqçılar və sırtın anlıqçılara qatna şadisi toğduruş cinayetdi. Jinoiy ishlar bo'yicha yarishish qatorliq qonun belimlarini umumlashtirib, qatnash qonuniga xiloflik qilish xavfini tahlil qilib, ommani qonunchilik engini mustahkam turg'izishga yetakladi.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıdı. Yak sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tianşar ayının Xalıq yolu 55-ci numaralı jalaşqan Jinkang Zhongyi Doktorxanasının teri kesellikleri məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Zhongyi Doktorxanasının teri kesellikleri məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşar ayını Xalıq yolu 55-ci numar Yidu Mihman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavatlarında. Telefon nömrə 177-267-80-531. Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayıda tələb kılgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamakını baş götürmeyle yap kettiniz bu.
4: Bah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı durdu se.
3: Kaysa onda tamak iti vat kalıgımını bilidigan siz.
4: Bereket olurdu şu. Untigisli Bereket nekine ekranında kulukumu sındır verken tursanız.
3: Bereket, öyünge ilip kettigizdiğini yanılı Bereket onu.

Başqalarının minnətdarlığını qəbul qılıb qalmay, yəni ulağı mı minnətdarlığınızı bildirin. Atana, qərindaşlarınız, xizmət və savaqdaşlarınız, xizmətdaş və savaqdaşlarınız və dostlarınızğa, ətrafınızdakilərə, qolum qoşunlara və şundaqla rəhbərinizə mə rəhmət etişni hər vaqt esinizdən çıxarmayın. Çünki siz onların qollışı bilən ösüb çoğ boldunuz, pişib yetildiniz. Onların yardımı, qollışı, onların mehir-məhəbbəti bilən tonuldunuz, etibarğa elindiniz. Onlara çoxum minnətdarlığınızı bildirin. Ulamı siz bilen tan bu minnettarlıktan söyünsün. Qadirli dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızını yaqtırıp anlayışınlarını karışalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Dostlar, sizge rahmet etkin bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yen taratqo əpçisi Sılu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızını Sılu Şitin əpçisi domu anlayışınlarını karışalımız. Бүгінгі программымызға төбендікі мәзмұнларын орынлаштырдық. Үрімчідікі бұғатымқи алайды тәнәркет мұсабықыста еңіш, еңіліш ең ең ең ең ең ең ең ең ең ең ең Programımızın davamında bir meydan illik еңіші ziyafet, mavzuluq, akbarat hikayesi diktanladı boludu. Үрімчәрлік 15-ci, 58-ci, 66-ci ve 67-ci otur mektəbinin oquqıcıları təqdirlendi. Dostlarındak bolsa, diktanla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun. Өрімчедегі бұқатымқи алайды тәнәркет мұсабықыста еңіш, еңіліш ең пәкәт мұхаббәтлі ба болды. 5-ші айның 16-ші күні 36-ші қатымлық мәмлекетлік мейіплағы ярдан беріш күні етіп келіш алдыда, Өрімчі шәкірі Шимгу районы Өрімчі шәрлік 41-ші башламғыш мектепті чоңла балыланы етекләш, қорамығы етмегенлерінің сағлам өсіп етілішіні қоғдаш әркетті темісідігі мейіплағы ярдан беріш күні пағалиет өткізілді. 300-дан артық алайды бала. Ve bu balıların atanları bilen pidayla bu paliyetki katnaştı. Paliyette alaydı balıla bilen adetki balıla arlaş komanda teşkilleb tenerket müsabıqısı katnaştı. Küç olab yügürüş, arğamçı sekreş, orundu durup yirakı sekreş, sabır oyunu,

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahat axırlaştırmız. Programımızı yaqtırıp anlağan, programımız qatnaşkan barçınlağı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadir, növetçi muharir, Zäpär Mämtimin.

Hay, sevimli kichik do'stlarim, shohdanlar xayrlik bo'lsin. Sizlar an qiziqadigan, anglashni yaxshi ko'radigan mazmunlarni o'ziga mujassamlagan Gulg'unchilar programmasi bugun yanda qitonlarga sunildi. Programmamizni yoqtirib anglaysizlar, men Riyas Sajjadanlar, qadriya Qaysar. Do'stlar, programmamiz yana Shinjang radio televiziyasidan taratqab, sizlarga tinmas qadamda anglatildi har vaqt. Ilgirki programmalarni qaytlab anglab bo'ladi, shunga texim ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning amaroqligida sizlarga tinapsini tushirib, anglasanglar bo'ladi. Qiynondaq bo'lsa, kichik do'stlarimiz bilan bugungi programmamiz qandaq mazmunlar o'rinlashtirildi. Qarapaqayli maktab ichi sirtida sayfimizda Urumchi shaharlik 11-chi boshlang'ich maktabdagi bolalar Bo'yloq manzara rayonida sap tuzib, Bo'yloq degan tekstni birlikda deklamatsiya qilib, darslikdagi tekstlarni amaliy manzir bilan yug'urib, bir maydon o'zgicha harakatchan darsxona ochdi degan mazmun deqtonlarda bo'ladi. Mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sayfimizda Sinok chempioni Wu Yizhe'nin hikayesini sözləb birimiz. Elimpan ögünəyli elimpan gəhmiyyət birəyli səyibimizdə, biz nemiş üçün hanvay qıp qalğanda vaqt bək tez ötüdü digən timidə savat sözləb birimiz. Qeynindaq bu söyümlü kiçik dostlar, əmdi, təqqıtanlani proqramımızın təpsili məzmullarqa aqdurqaysılı.

0: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıp da.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, neninizdim malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Hemi meşgulatını özünüz kılavatamsız.
3: Kendi AI bulut kompüterine open cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
2: Bulut sıpsı kullanan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Hemi meşgulatını özünüz kılavatamsız.
3: Kendi AI bulut kompüterine open cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
2: Bulut sıpsı kullanan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın.
3: Tamak etken de, Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natkı.

0: natriylik tuzunu işiltin. Tianshan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natriy azaytılıp kali tuluklanğan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivağanda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Slu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boladı.
2: Saat 8.20'da Slu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñgol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Slu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
2: Saat 11'de Slu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Slu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hämrayıñız. Juğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam bulsız.
2: Saat 14'te Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sulu Shooting Sodi şärtisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hämrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Atletalı yardım berdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetnin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Slu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimniki bar.
5: Saat 20.20'da Slu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämhurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Slu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tänerke hämrayıñız. Sağlamlıqqa hämrah bolup ägişip çeniqsiz.
1: Slu Shooting Atletalını çürüp sarxıl mazmunlardan huzurunu

0: Dostlar, Gülğünçilər proqramısını davamlaşdırıqdımız və işin üspümüzgə kəyən uçurlağa qarsaq dostladın Abdurrahman Tursuncan, Qalıptaş, Zühre, Turğuncan qatırlıq dostlarımız proqramımızın yaxdırıb alavı tuttu. Dostumuzdun Turğuncanın avazlıq uçurbaqən qeyni anlayılıyım.
1: Barış Yatı Tatriyatası Mecra Sanlar, Sizler Basın,
0: Aksu
1: Bayrasan, Azat Sınır'da. Sosuç yok, Tersi Mecra'nın Tıra yok, Tıra Usturbaşan Murat'ı. Her yaşasımızın usturumuzda kuydu ama da.
0: Mana kuydum, kuydum.
1: Bizim karşı bizim usturumuzda.
0: Buldu, rahmet, durun canyan uçurlarını bir mangaysız. Dostlarımıza baynayası da kira uçurdur bu sıbasanla buldu. Cuma Turğuncan baynayası da yol uçuru beribdu. Aksu baynayasının kemşu cefanlu. Da abdumobilla az gen deyip cuma. Gene yana devamlı uçurla bu sıbasan bir mağaysla dostlar.

dostlar, biz bugün nayt qızqarlıq bir məsəl toğrusu paranglaşımız. Nemi üçün biz anvayqıp qalğanda, vaqt bək tez ötüp ketidu? Dərs vaqtıda derezidin sırtqı qarğınızda, kartun film xiyalınızı kəlgəndə, yaki əpti axırda qayargi berib oynaş toğrusu da təsavvurunuzunu qanatlandırıp, beşinizni kötürsünüz. Vay anımay, bir saatlik dərsdən nemişqi 5 minut vaqt qalğandu, dəb oylaysız. Bıraq, suallarını əstaydıl işləsiniz. Dərsini köngül qoyub anlasınız. 40 minut, xuddi 1 saatdək uzaq belinidu. Bu zada qandaq iş? Əcəba kallımızda rastınla, vaqt kəgü anı ba mı? Əməliyyətdə bununğa çöng meninin xizmət qilishdiki bir məxbiyyətlik yoşurunğan. Alımlar biz insanlarda saatki oxşaş toğru bolğan içki vaqt hesaplıqıç yoxluqını bayqıgan. Bizning vaqtning uzun qisqaligiga bo'lgan sezimimiz qanchalik yangi ishlarni qilayotganimizga tayinib hukm qilinadi. Siz bir ishga ko'ngil qo'yganda, masalan, bir matematika masalasini hal qilganda, cho'ng mengiz xuddi bir yuqori sur'atli telekameraga o'xshash qaras-qurus qilib nurg'un ko'rinishlarni tortadi. Savol o'qiydi, fikr yurgizadi, hisoblash formulalarini tizadi, tekshiradi. Hər bir görünüş xatırınızda qalıdı. Esinizə gəlgəndə çöng meniniz sanab, "Vah, nimanç köp sürət tartdınla. Boyu çoxum bək uzaq vaqt ötkəndü." deydi. Şunun bilan siz vaqt astılab qalğanda kəs qılısız. Lakin anvəqib qalğanda ahval bütünlüy oxşumaydı. Çöng meniniz toxtab qalmaydı. O, köngüldəki andeza tori deyib atıldığan halatka kirdi. Siz uni kompyuterning ekran qo'qtash programmasi deb tasavvur qilsangiz bo'ladi. Garchi konkret vazifani bir taraf qilmagan bo'lsa-mu, lekin orqa supida amaliyotda har xil aslama, ham xiyol va uxlamay tush ko'rish bo'ladi. Mo'yimi bu holatda cho'ng menga sirtqi dunyoni ancha xatirlab ketmaydi. Bayatinqi shamol daraxt yopirmoqlarini sepab o'tganligi, deraza sirtida odam o'tganligi Qol saytining 10 nechi qitim chiqildab mangini deganda kuchurlarga cho'ng menga sal qaraydi. Esingizni tepib, xotir daftaringizni varaqlab ko'rganingizda, uningga asosiy jihatdan hech qancha xat yozilmaganligini payqangizda, u hamaqatlarcha. Biror narsani xotirlolamikansiz? Undaqda baya ardin nayt qisqa vaqt o'tdi deb hukm qiladi. 10 minut yoki 20 minut o'tib ketgan bo'ladi. Shuning bilan vaqt tizilishib ketganda his qilasiz. Yana bir qisqarlik tajriba sizning bu qoidani tushunishingizga yordam bera oladi. Siz tamdagi soatga tik kelib turib, sekund strilkasining bir aylanishini ko'rib baqqanmi? Undaqda 60 sekund haqiqatan bek osti bo'ladi. Odamning asnagusini keltirdi. Lekin agar siz eng yaxshi ko'rdigan Ko'rdigan kartun film ko'rayotgan bo'lsangiz, 20 minut ko'zni yumib ochiqchi o'tib ketganda bilinadi. Nima uchun? Chunki soatga tik qilib qaraganda, siz butun diqqatingiz bilan sekund strilkasining yo'lnishini saqlaysiz. Cho'ng menga har bir qitimliq chiqildashni xotirlab oladi. Shunga har bir sekund uzrab ketadi. Kartun film ko'rganda diqqatingiz vaqalikka maftun bo'lib, nurg'un vaqt belgilarini qo'ldan berib qo'yasiz. Asti saqlash daftaringizdagi xotira azidi. Vaqt mo tez o'tgandek bilinadi. Shunga kichik do'stlar, keyingi qitim vaqt uchqandek o'tib ketayotgandek his qilganinglarda o'zingizlardan boya anviqib qoldimmi nima deb so'rab beqinglar. Albatta, anda-sanda anviqib qilish cho'ng mengini aram oldirdi. Biroq vaqtni chang tutmoqchi bo'lsangiz, diqqatingizni markazlashtirishni o'rganishingiz kerak. Qanaqlı bolmusun, əstaydıl yaşıqan hər bir minut, əslimiğizdə çoğqır ız qaldırıb, ayatınızını teximi beytidu, teximi uzartıdu.

Dostlarımızdan Mahmutcan men Xotanda turup programmanı intan yaqtırıp alawatman dep söz qaldırıpdı. Mihray men mo maşina edige janlawatman. Bugün kranchi. Yaxşı emas qo dep fucur beripdı. Siz nədən fucur beratsız Mihray? Ürümçidimmi yoki başqa şəhərnə yaladımmi? Onun da başqan dostlardan Turğuncan, Qalıptaş qatarlıq dostlarımız mo radio aldıdan ketmey anlawatmız dep söz qaldırıpdı. Rahmat dostlar. Ondaq bolsa dostlar, Abtunum rayonumuzdagi 16 shaharningki ava rayon bir qarab atgan bo'lsak, Urumchida ava bulutli bo'ldi, temperatura 8 dan 22 Selsiya gradusgacha. Altayda ava bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 1 dan 16 Selsiya gradusgacha. Chochakda ava ochiq, temperatura 3 dan 19 Selsiya gradusgacha. G'uljida ava bulutli, temperatura 12 dan 28 Selsiya gradusgacha. Bo'rtalada ava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 7 dan 25 Selsiya gradusgacha. Qarmayda hava ochiq, temperatura 10 dan 26 Selsiya gradusgacha. Koytonda hava bulutli, temperatura 7 dan 24 Selsiya gradusgacha. Shayxansida hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 10 dan 23 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq, temperatura 9 dan 27 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutli, temperatura 14 dan 29 Selsiya gradusgacha. Turpanga qaraydigan bo'lsak, Turpanda hava bulutli, temperatura 22 dan 35 Selsiya gradusgacha, Ko'rlida hava bulutli, temperatura 18 dan 31 Selsiya gradusgacha, Oqsuvda hava bulutli, temperatura 17 dan 30 Selsiya gradusgacha, Otishda hava bulutli, temperatura 21 dan 33 Selsiya gradusgacha, Qashqarda hava bulutli, temperatura 19 dan 33 Selsiya gradusgacha, Xotanda hava bulutli, temperatura 22 dan 35 Selsiya gradusgacha bo'ldigan qaraydigan bo'lsak, mushu Qumul, Turpan, Ko'rla, Oqsu, Otish, Qashqar, Xotan, G'ulja qatorliq joylarda asosan hava bulutli bo'ldi ekan do'stlar, mushu yaqin 24 soat ichida. Havo raydin ma'lumot anglatdi.

Kulaq silib anlaş, hürmetdin. Fikir almaştırış, işençdin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

0: Qalıb saxçı, yeni bir sualımız da. Əmdi, avtomobil əynikigi çaplab qoyulğan cərimanı talunu bilən, uçur yolla şəkli arqılıq kəgən cərimanı, əmdi bəzi şopur dostlarımız pərqləndirəmək qalır ikən. Müşəxtə köprək uçur yollaydıqan dostlarımız ba, muavun nim uçur, müşəl bir uqbəsiniz, bilənmək qaldıq, dəbçü dostlarımız asasən, ibadudu. Bu işkisinə əmdi qondaq pərqəbalıqı doğrusu da inıqraq bir çönç verib etkən dostunuz.
1: Bu bundan gəp, maşu Abdumovun eyniğe çaplagan cerimen taloni asaslıgı maşu kılayamkan tohtulgan maşılağa katta buldu. Mesela biz daha hazır maşu kılayamkan tohtulgan maşılağa katta biz daha hazır iki kıl tedbirimiz var. Birincisi yol bilgi karayımız. Yol bilgi mesela ki yeng valuda da koyumuz var.
0: Katta başkurulduğun yol bilgi.
1: O yol bilgiler asaslı asas kolunu neler buldu. O tohtluğa abdumobillağa şu bivasi çaplap çıkırıp koyemez onu. Mesela onun ekeen fiyan galudan katlı başkırılma yol bilekleri var. Onlarla biz aldıran bir şoför dostlarımız uçturuş, maşu uçur yollayımız. Uçur yollayıp boğan ekeen maşu 10 minuttan şide maşu abdumobil yetkilerse başka şiş bombaydı. Cereman koyduğa o bu tedbirle kullanmaydı. Bunda gel. Mesela maşu yollak az biz aplik hop getirdik. Hemizde kul tipin var, hemizde ama tipin de azı maşu bizden katlaştan maşu çoğu yer yersen var. Açtın uçur karab kep durdu. Mesela asas kolu niye bilen? Çın başkırılan lakifi yan var buradan lakuyumuz bu. Aşağı hop kalsa uçur kilidu. Uçur kege aman.
0: Mesela katlık başkırıldığın yol bilekler hop kalsa şu zaman resim gitadı da cereyman çaplandı. Şunda
1: doğru, koyuna. Doğru.
0: Hem de asas yol bilekleri mesela katlık başkırılmaydığa yol bilekler hop kalsa onunla 10 minutluk teaching kıldığın uçur kildu.
1: Uçur kildu. Sizden maşın numarımız palan yol bilekleri de toktal diye maşınınız yetken de uçur kildu. Aç 10 minutluk şey yetkensiniz. Başka şey yok. Eğer 10 minutluk şey yetkimsiniz yani orkçası. Cereman kutu. Tadbir kolundu da yenge.
0: Dostlar, benim şu işkisinin ki parkını bilu olduğunla gudayım. Ondak diyen devamlı programımızda kızgın katnışınla. Eğer soraydıgan sorularınla pekatli yok olup kalsa, müşü özanla kitap atkan yol bileklerden bir hatar yol yürgen asasda yol ufçori, gazmay ufçori bilen təmirli sağlar buldu. Lekin en yaxsı, müşü galip sakçının bağ vaxtıdan pırsatın paydalını pırsatını çan tutup, vaxtını çan tutup, müşü soraşkı tegişlik sorular, katnaşkı dair sorular, katnaş vəqa ilerge ait işler soraydıgan soru vasanla buldu. Onda olsa biz ve işin süpümüz kütürlüğe karaylı. Meyada bir dostumuza yaxşı mı riyasetçi, yaxşı mı katna saxtısı soraydıgan bir gap baydı. Muşu tor taksisi bolsun, ya ki taksi bolsun. Mesela ticaret kısalmağın əhval asıda ailesitkiler ya ki dost qalları heydisi bulandı. Eğer heydisi bulup kalsa, tasadibi vaka çıkıp kalsa, bauşen gongs tülen biremdu, deydiğin bir sorun soraptu, he?
1: Hazır bu cihette biz maşu taksi şoförlerle maşu ilaq bu ayırtı yapıyoruz, o torçak öndü. Bulan hazır ilaq kirinçkisi oldu. İlaq zıgırdan da koyu kalıyor.
0: Layakat kirinçkisi, he?
1: Layakat, uçukun buluş gerek. Eğer o bombasa, o
0: torçak
1: öndü çıksa, taksi maşası haydar çıkış bombaydı yolu.
0: Hazır bu dostumuzdan siz tülen biremdu demey. Eydisi bulamdu degen sorsanız bulduk. Eydisi bulmaydı ki acuma. Layakatli kinişkisi bolsun. Meyli dostlarınız bolsun. Meyli tukalarınız bolsun. Layakatli kinişkisi bolsa eydisi bulduk. Yani. Eğer bulmuşsa eydep yolu çıksı bulmaydı. Cuma. Eğer heydep yolu çıkıp aşu kinişkisi bulmayı durup yolu çıkıp tasadı bir vaka çıkıp kalsın. Bütün mesuliyetsiz katıldı.
1: Onun için bu emde Kinlikle zıgırın yapıyoruz ki layıklı kinişkisine. Bunu başkalarına uğrun maşı, takatka uğrun buldu. Biz zaman yüngüvenci. Açlar pek başkaladı bunu. Biz bunu teşhirimiz, teşhirişmişte aykola yapıp kalsa, biz aşağı yiyeceği okuyoruz.
0: Allah'a yolla isleyişim hakkı. Buldu. Abdurrahim isimlik dostumuzun ki, avazda kuşur bakken anlayılı. Ma, muzikantla, bir adam durup dursun. Kayıs yol bileklerden fıçırlarını verdikin. Aydın yolu.
1: Bu engel duruş gerek. Mesela hazır bizim bir nimisi var. Mesela maşın, maşından bütün sırkı kıyaptan rengini Машинаның өзінің 30% ашмаса керек деген бір белгілім бар. Әгер 30% ешіп қаста, мәселен, машинаның үсті лоп қаса, ой іштім амайды. Машинаның үсті янтырап оп қаса 30% ешіп кетті де бұл жоқ. Чоқымыздың машинаға чоған соқ беріп, бұны әң алдырыш керек.
0: Ма достымыздың демек жоғыны, ақ машинаның үстін қарқып өзгерді деген. Ялырға чаплақ чаплағанда дейді деген.
1: Чоқым беріп бейен қылыш керек.
0: Бейен қылыш керек,
1: ма? Әң алдырыш керек.
0: Бұлды, бұлды. Бұл олдыңыз ғой деймін әбілікімі екен деген достымызды. Ұнда қосыма дайымжан деген достымыз мәмі программыны яқтырып аңлауатты мән, ақсу дава бұлыт тоқ, башқа кәпімі ең үшін деп қойай деген дейді. Бұлды, рахмет. Ұнда қосы еңілайлы өфчірләні еңіліп қарсам. Ахмет Нияз Қарқаш деген достымыз мәмі бай яқтырып аңлауатты мән дейді. Оның башқа Езжан деген достымыз ә, көрілдің ел өфчірі қайырлық сәхәрлі деп сіз қо, азырма үштен кен кәш олай деді. Korulun yolu fıçırı, korulun şerifçi yer kaysı yollar avan, tosuluş yok deydu. Buldu korulduki dostlarımız önümlük paylanıp kaylanla. Karsak Şavuk'u diyen dostumuzdan avazlık fıçırı var ki, anlayılı.
2: Kalıp can sesimin on bir sualım da soruyordum. Muşu şerifçi de misin ki, ya ki şerifin ayrılgan yol kısmı da Muşu başka maşından kitap atkan altın bulgu taşmış. Çiğit bu maşından alakka, zehmanışını kapırıp çıkarsa bunu kanda bir taraf kılımız. Bu karşınış dolgası da o karşı taraftaki maşını alıp bir yerle uzak ketken bulundu. Bunda maşından zahmetini kaltıp çıkarsa iyilik derizi de hem de bu. Kısa bir yem buldu. Muşta mesela bir köp süreydi. Bu nedenle şehir kılışı inkas kılımız mı? Kaysa oranga verip inkas kılımız bu zihnimizi kınatsız kılımız.
1: Bu sualda biz mi nurgu teklif kan bu sual. Ben bu yolu kan bu işler. Ben alakalarım sual kan bu sual. Ben bu sual doğru mahsus bizden maaşı ve kabilimden bizden hizmet aşpatlığı sual kan. Mesela birinciden maşı yolu git bir yer. Mesela maşı say yolu deyimiz. Yolu git basak yukarsak taş yollarda. Mesela bu taş zaten kamaşının çıktı. Biz bilmemiz onu. Mesela bizden maşında şindirciliği yok. Birinciden bizden maşı katnaşakçısı bölümüge. Buna bir çıkım dilo mälim kuyuşumuz kerek. İkinciden biz mi köydük o sorga aktığımızda ama şu Yungwan, Yungwan idarısı ba. Başta deri çıklı vetti. O bada kasa birleşip kamaşının çüştü. Tapa alsak buldu. Tapa mı kasak biz ama şu bula bir spa çıkırıp yordu. Çöğü bizge. Biz de kataş idarısı spa çıkırıp yereleydi bu doğruluk. Maşı ol bilgin Muğatka mesela bazı idarısı mesela Mayol'dan bir anga misansından Şingracılı yiyen. Ya ki Mayol bin mağa resim ya ki maşruf izledikken tadılların bağ mı o bu tarafta hep sorayım bize mesela. Şunun kartta hakikaten maşı ol buğa vakaya gelmez çık buğa işge edip buna kadar spa çıkırıp yordu. Kendi boşamansak buldu bunu.
0: Buldu. Әнді яна үфчірләні яңылап қарсам, қағылық такси деген достымыз ә, бір шіркетнің намыдекі ішкі такси сүркіліп кетсе, суғырт төлемді дейді. Әсіл бұл кепіне бойшен қоңыстыл сұрсыңыз яқшы болады дей. Бір шіркетнің намыдекі ішкі такси өзіра сүркіліп кетсе, суғырт төлемді төлемді демек ішке.
1: Бұл нәқмейден әкікі, мәсел, әтрапыда, мәсел, камера, мәсел, шиндерді, жилуе, әкікі, іспатапыла, қастерлік қымбай. İhtiyatsızlıkta bu kasa çokum töleydi onu soğurtta.
0: Onun çokum ispat buluş gerek
1: şimdi ama. Doğru.
0: Kastellik bombağın ahvaldaki ispat doluk buluş gerek. Yani kalıp taşıyan dostumuzda katına sahtısı yakışmışız. Minan bir soraydıgan meseletim baydı. Eğer ihtiyatsızlıktan maşinin yıllık tekşürüş vakti ötüp ketke ahval aslıda yolga heydep çıkıp kalsa bunun karta kanun kandak ceza yürgüzdü. Otomobillerin yıllık tekşürüşünü kançilik vakit burun kılıvasak buldu deyin.
1: Yıllık tekşürüşünü ötüp ketse bizden kolduğun tedbirimiz nah meydanda 180 sonu cereymane parasının bir numara yırtıldı. Otomobillerin yıllık tekşürüşünün 3 ay burun
0: 90 gün burun.
1: 90 gün burun kıvarsa maşını yıllık teşviş kısmı buldu.
0: Buldu. Kalıp

0: مش اشترد انه من الفايد نبقى غايسله اجر ديگه دوستمزن شخصي ماشيندا كرا قلساق قانونلوق بولدو دايدو توغرمو دايدو
1: قانونلوق болмайды о
0: шундай ме бу қандақсы гибу қарап туруп лам жоқ гептен бирни сордыңыз го қанунлык боламды да Adırayım diyen dostumuzun avazlı kuşuru yetip geldi ya. Avazlı kuşurumuzu anlatıp olduk. Abay nazi. Emdi ma Kudus diyen dostumuz itirap namıda karşı tarafki 70%. Mağa 30% deyip ayrılgan. Deslepte maşin remote hakkını karşı taraf mağa birdiğen boğan. 13 tip olgan deyip ki nege barsan bar deyip bagil unmedi. Bir yıl boldi vazgeçişim gerek mi kandaklısam boldu deyip.
1: Biz namaş katta saksı çıkarıp ege itiraf namın ep ay tevellik karşılık bizden fayan da koymuz go eşek basak buludu.
0: Buldu. Avazlı kuşur vayke şu dostumuzdan anlayılı. Bek da uzun avazlı kuşurlar çok kep bulamaydı ki pek kravatı duman avazlı kuşurumuz cümü Kudus. Şuna kıska kıska miğızlık bolsa yazma kuşurlarını köprak yollanla. Avazlı kuşur olsa kıska kıska yol bileklerde kuşurlarını birinle. Bu mısçı ma bek uzun kuşurlar kep bulamaydı ki. Lam diyen dostumuz gangan navi işi bışı zey şu şun fınçı kayısı dostumuzun deydiğen siz en arak yap kıgan bolsanla dostlar devamlı programımız kızgıllık bilen katnışanla galip sakçının bağı vaxtıdın paydılını pırsatını çan tutup soru açıdı işlik sorranla bolsa sorsanla buldu.

0: Dostlar, anlamadığınızda Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosan Qatnaş Liniyası Programisi. Programımızın alayıdı qollağın talapqağa orla bolsa, iğiz boşluğu sağlamıqa köngül bildiğinlarının yaxşı talışı boğan Ürüm Çehri Şinfa Canobi yoldaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası. Alaqılış telefon numarı 0991-322-98. Şu münasetle yuqırq orunğa rahmetimizni bildirimiz, rahmet sizlerge. Qalıp saqçı, mındaq olsa abayqı dostumuzdan sualı qaytıp kelemdik.
1: Baş bergen dostumuzdan. Bu kameralar jıqılmay turdu, hazır vıyqu qılatdı nurgan kameralar üçü. Munda gap. Kameralarni o köpeytigan unda asaş emas bu.
0: Xalığanç köpeytip qığıl bolmay şuna qoy. Unda olsa yen davamlıq biz dostlarımızın kelgen fıçırlarga diqqat qılaylı. Abdu degen akımıza yol fıçırı birinci man yollar ravan kendeydi. Boldu köpten köp rahmet. Yana qaraydıgan bolsaq Lentiyan degen dostumuzdan yaxşımısız. Maşinni yıllık tekşürtüşke oildikileri ilip basımı bulamdu. Meselən aksi insi degendek ilip bağını qandaq materiallarını billi oppası buludu deydi.
1: Buludu. Orotkalları, Allah'ıları, hep basa buludu. Özden kimlikin hep, maşinayda hep, maşinalık, matalık, kirinçkisiyemiz bu. Çinçerine. Aşın hep bas buludu. Mesela şirket namı kalsa, şirket namıydı. İniyacı rau, yerin üstündeki tam kubası kurup, onunki videoşörde merkezler basak buludu kimlikine.
0: Buldu, buldu. Ondan sonra Cüme Abdurrahim diyen dostumuzdan avazlık fıçır var ki anlayılı. Uy. Man, üçürü ütüp durayı.
2: Yaxşım, riyasetçi,
0: bəyəsim,
2: qayınməsiz, qıraq edəcək olan xanımlıqla bizəm əhsərindəşimiz. Hazır sınırçı digən əsini çıxırıb, ticaret qalatlarla çıxıb, qıraq qalatlarla.
0: Biləldiniz mə?
1: Məsələqə xeytəm ağlan atın da.
0: Qaytı bir anayla mə?
1: Qaytı bir anayla.
2: Yaxşım, riyasetçi, bəyəsim, qayınməsiz, qıraq edəcək olan xanımlıqla bizəm əhsərindəşimiz. Hazır sınırçı digən əsini çıxırıb, ticaret qalatlarla çıxıb, qıraq qalatlarla.
0: Buldu, fıçırınızı tapşırıp aldık. O dostumuzu ütkettik, bulmaydı o deyip cevap verdik. Şunda qo, aile maşilleri krakeşli qıysı bulmaydı o deyip olduk. Onundan başqa, İbo Atuş digən dostumuzdan avazlıq fıçırı var ki, anlayalım.
3: Benim için anlılsınızdan digini, dedi, rengen çıxırıb, dedi, qılıp, eyittik, bulamdı o deyip, artık hep bağımız bizimle, cemre. Şimdizim, eşimizim deyip.
1: O dediği mesela aile maçlarının dediği ekip edilsek bulamdı o tız mesela bunun mesela benim bulanan organları buldu, pinteller buldu, bulanan şartı buldu çoğu.
0: Şuna şart, uygun gelse şuna
1: mı? Uygun gelse onu beyan kılıdı. Kıpan ki onu ispat çıkarıp ilan edemez mi o?
0: He.
1: Şuna buldu.
0: Bilib aldınlar o, abayıq dostumuz mu, Cüme Abdurrahim degen dostumuz mu? Şunu demek ki əsli, sizden gipanızdan mutazı bilenmeyi kaldık. Buldu. Mavu Abdikerem yolbaşçı degen dostumuza men etigen mi şu saat 7 bilen Beijing vaqti 7 bilen oydurumdan olgan kira mu şu Ürümçi sizni qarşı aldı degen yerge bir xeyir edi ondan ki çamdını tüşüp qalgan mümkin bolsa mümkin bolup qalsa köygenler bolsa xabar berip qoygan bolsanlar bolup degen deydi. Siz kira ilip ayağıga avtomobilinin keyniga basqan çamdan çüp qaptı demekçimisiz? Eğer de şu aşu meslen aydırımdın kira ep Ürümçi tarap qarap mağana Ürümçi sizni qarşı aldı degen yekege vaqta bir çamdan çüp qaptı. Müşini köygen dostlarımız bolsanlar bizizge bir ufçur yollap etken bolsanlar. Səhəri bulbul yedimiz, qarşı almışsınız ne? Yol ufçörü 5-ci başlanmışsan aldı, qoş liniyədir ravan deydi. Buldu, köptün köp rəhmətdə. Dostlar, mənim üçün də qızğınlıq bilən davamlıq yol ufçörü, may qaz ufçörü bəgəzlə. Onun başqa ən mühimi imiş, qalıb saxçının bağ vaxtıdan paydalanıb. Soraşıq digişlik, sualıranlar bulsa, davamlıq sorab, qatnasanlar buldu, proqramımızda.

0: Zaten sen sıkıntı değil o benim kumsakın bulduğu değerli dostlarımız var mı?
1: Hmm.
0: Bu ne kısa buludu? Mesela bizden çoğunluğa telefonu hiç bilmeydi. Ben aşı dedem çoğunluğundan
1: He.
0: uçuyorunu kirgizip, maçlamını kirgizip, karşı tepki kirgizip, Nehmet'in resim, o bunu kirgizip, kısak buludu onu.
1: Hesapta başkalarının telefonunda yardım kılıp aşu
0: Doğru.
1: işlerin bir cirpes buldu şundan
0: Doğru.
1: koyayım. He, buldu. Onun da başka mı bu Abdurrahim diyen dostumuzdan avazla kuşturu belki. Anlaylı. Abdurrahim.
2: Ozbe yok hayali. Garbazı atıyor diye. Vahya ufacın kısa çırağının garbayla atıyor diye bu tıkırıp aldım yolları var.
1: He, buldu. Rahmet. Yeni uçurlarını yanılıp karsam. Munava diyen dostumuz. He? Radyonun signalını buram uçurup git paramdın yine deydi o. Ahmet Niyaz Karkaş diyen dostumuz mu? Hoten signalı bir çıkıp bir çıkmayı vardı deydi. Bugün hem de aştarak pop kaldı. Hazırlıkın unşulup olduğu esli kep oldu. Kalıptaş diyen dostumuz men gumada durup uçur bir vardı. Men gumada kavarayı yine kıgılıkını kıldı. Manda top can götürülüp topu yığışkı başlandı deydi o. He? Buldu. Adil diyen dostumuz, sigorta idarası desek, BM'miz, sotka arz kıl desek, aile maşinisi desek, men maşini boşan kılgan, boşanını tültü olay desek, bu çıkımını zadı kanaklımız. Doktan, taksi maşini, aile maşina soku vesse. Mesuliyet aile maşinisi bolsa, taksi maşininin toqtaş çıkımını yılıqı soqıp etken maşinden talep kılamdıq, ya ki sugurta idarisinden talep kılamdıq, deydi.
0: Taksi yok kalsa bunun devletin bir ölçümü töleye kançı. Hazır ölçümü bir kildeki 231 köy mü? 230 ne çıkıyor? Etrafını bulvatı da bu. Buna esli kaydı edeceğim. Bizden maşı katlanış taksi sizdeki maşı hükümünü çıkarıp ege vakti da bunu dep bir de kanda kanda kıldığını. Maşı gün bol diye, maşı gün 10 yıldır diye. Maşı bizden katlanış taksi ve kendinden bilimdeki aşağı bir taraf bir de bu işini.
1: Hazır ahırda yanımdan sorabdı. Sugurta idarısı desek, BM'miz sotka arz kıl desek, aile maşinisiyle soku vetke aile maşinisi desek, ben maşini boşan kıgan, boşandın tüldü val desek, bu çıkımını zaten kanda kılımız da peşik etki.
0: Bu ne aşağı bizden aylıkta sizdeki hükümü çıkarıp ege katlanış taksi sizsiniz buldu. Bu tarak bir eleydi bu işlerini.
1: Katına sakçısınız deş arkalık, el kıyısı buldu.
0: Bunun bir ölçüm var, taksi şoförler hakkında ölçüm var.
1: Buldu. Alim can diyen dostumuz, poyuzun uçurunu baysanla bu ptike. Nim uçurunu, neye vardıgan, nim iş kıldıgan demek ki, ürümçüge vardıgan. Nedin ürümçüge vardıgan alim can? Abdüsemet diyen dostumuz, avaz anlıqlı bulmadı deydi o. Mal sılıv şeytin abdüste mi anla pekanla bulmuşsa? Buldu dostlar yan devamlı kızgınlık bilen programımız katlaşıp soru aşkı tekiştik sorular anla bulsa vaxt ne çan tutup, fırsat ne çan tutup sorsanla buludu.

0: Asas'tan. Lentiyen gen dostumuz, men sıl şu ting açısından anlamadım. Ben nayet de normal çıkavatıdu, nayet düşünüşlik meselet verdiniz, deydu. Buldu, rahmet. Adil degen dostumuz, minin uçurumunu okumadın lağu, deydu. Okup olduk o hazır. Anlamab size, okup olduk uçurumuzu okup, şunun karta bir monçu geplen dep oldu, çöncelerini berp oldu. Yoparmak kısımlık dostumuzda sıl uşu ting telefondan alısanla buldu ucumu. Jin degen dostumuzdan avazda kuchur vayke anlayli. Qani. Avazda kuchurumuz.
1: Putin katına kaybiyerge bir vakta münasebet kohandekin gayrı seçikiniz.
0: Bir şey de bir kuchur vayke.
1: Yasını alıp sahtemine bir sualım bak ya. Ya ya sen efektedikçe kaydı kalak kılmışlarını fikir alakı dermek mi? Fikir alakı sen deyinsin. Minik bu bu ya ya sen de. Avazlık. Bizge bunda belge vermeyiz o. Cimcik lan kim oldu bu? Niye mi sebepsin? Baş yuva yuva sen dedi ki enkültesi katlas kaydılarca kılaflı kılıç kılıçlarını biz bu kusur evet kim bilen lakin cimcik anlat kim oldu.
0: Yeni bir
1: fıçır var. Katlas kaydılarca bir vakta münasebet kuhan lakin gayet seçikiniz bu kadar. Fıçırdan seçikliğin teklimallığı şimdi yok yani. Anam için bunu ki avazlık fikir kildiğinde on sıkılı bular mı kalıp takıya?
2: Bu dostumuzdan bu sualga bu hem de bizden biz kalan pinte bizden yukarı üstteki idar organdan pinteysi. Bu hem de nindeyimiz biz prayilişi burada katış kayışı ögenimiz. Layıkatlık balı alımız. Mesela o uçurunu sizge yollayan gelip siz aç katlı çıkayız kapağın diken biz maşı ispat olma kapağın diken yollayıp beken sizge uçuru. Bunda kanını hılap tıkıldınız. Bir yer man vakti de bitirip kılan diken gelip bu.
0: Hem de onu hala kançılan avazlık kılıp o silahın diginin lağıla mı kıpırdığa iş emez, onda asan iş emez. O katına sakıştırmak etirdi. Ne məksiz şundak mı ya? Tüzgen nesle onu hala kançısla üçün onda avazlık, onda kıpagıl bulmaydı. Telefonda alınsam yaxşı idi Abdusamad degen dostumuz. Buldu yana uçurlarını yanlayli. Şevhi degen dostumuzdan avazlıq uçuri.
3: Siz problem taksi edes icazetlerini bitirip taksi edil bulandı. Mutsualım on bir cevap degen bu son.
2: Kayıt bir alaylı.
3: Siz problem taksi edes icazetlerini bitirip taksi edil bulandı. Mutsualım on bir cevap degen bu son.
2: Bu dostumuz seçki prava diyen gep maşu optimatik hotluk. Ama şey diyen prava bu çoğu. Eğer siz edmiş bu taksi maşı optimat hotlu kopkarsa iltimas kısınız buldu.
0: Siz doğundan olan bulsa iltimas kısı buldu şimdi bu. Buldu. Yeni bir sualınız var ki bizden kazırma ilan anlaydığa vaxtımız kep kaptı. İlan deyken kayıtıp gelimiz. Şuna dostlar devamlı kayan sonra işte iş uçurunlar bulsa hem deyim. Bana programımız ahırlaşıp bana 18'den 45 üteyle kaldı.
4: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
5: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: He?
4: Memo bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, nenin hızdım alay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde pekimi ronak tap kızım.

0: Dostlarımızdan xeyirli cək uçurla yetib gəbdi manımış proqram. Ahırlı şeydi gə vaxt uçurla yığıb ki, tu dəməsim olmuş indiq. Bir şeydi soranla, soranla desək sormaydı o, hə? Dostum, minin maşinam nəydə qatnaş xaydis xilaplı qılıb, 12.123-də qandaq bir tərəb qılımız. Qaydı ki, xilaplı qılış uçuru man kilidikən, bunu 12.123-də qandaq bir tərəb qılımız, dəbdi, Dilşat isimlik dostumuz.
1: Hazır bunun ikki sol ba. Mesela bir maşınğa hazır 3 brownie bandiyan qıl bulduk, ço? Bir maşınğa. Eğer sizden dostunuz bandiyan qılmağan bilsiniz, eğer dostunuz bir tek bir de bu videonu yazsınız, ay dostunuz özünün kimliki ne, pravisi ne, sizden maşın kördüğünüz ne, maşımızın katına şaxşı da çıkıp bir taraf kısı buldu.
0: Naydi, düşünüşlük bol deyici mi? Yine uçurlarını yanılab qarsam, erken diyen dostumuz vaqaya çıkıp saxçılar gelip, Vaqa bir tərəf qıldığa yergi beranla dəb rəsimi tatib bulub kessə, bir iki günün işçidə o yergi bağmay özümüz kilşivasaq bulamdı.
1: Buldu, deydi. Buldu.
0: Öz kilşivasın bulayı vurdu o şunaq mı? Buldu, buldu. Yenə Oldraş isimlik dostumuz. 2025-ci il 7-ci ayının 31-ci günü vaqa boğan, öpkü doktorxanına aldıdı ki, piyadilər yolda, cengonun təkşirəyli digən hazır çıxamdı, dəb bir sualını sorabdı.
1: Bizden bu sahçen konu adette 6 aylık bulduk ço. 6 ay. Mesela maşı özünüzün maşında şimdi rajiloyu o bu taraflı popkansa buludu ama.
0: Hazır hem de vakti öt gitip duanın ki şunda koy. Yine karaydağın bu sahçı kuşurla hile çok yaptı. Mehmet Can diyen dostumuzdan avazlı kuşur var ki anlaydı. Doktan he. Hazır koyayla avazlı kuşur anızdı. He.
2: 174 yaşımsın.
0: Yaxşı.
2: Qanun saxtı yaşımsız. Mənim yaxşı bölümlərini götürürsünüz. Rəhmət. Anda sizin bir gəlmə sorsam bu qandaq əhval asıdan mı pişadiləri zor verməkən bölümək olsun. İki yönmüş, iki ay yönmüş, ma yönmüş ağırlandı. Yeni birisi mi Çanoyanın aldığa pişadilərin bir kızıltıra dəkdəgən bolsa birden ötüb mi umumi qatmaş nusqalılığını kəltirib çıxırlatıdır.
1: Bu tor Mehmetcan dostumuzdan maşo maş laq piyadlar yolda piyadlar yol bemez qanda buldu deyə vaxtımızda bizdan bu bir ölçəm ba. Hazır nurgun kameralar maşo bizdan maşo vaqanın yuxarı pəla su otur emas mı piyadlar yol bemeydi qan. Vaqanlar da çıxıb atdı şon bunun çın tutatdı hazır. Məsələn bizdan maş piyadlar yol olub qalsa bizdan piyadlar maşo piyadlar yol çıxıb bir qədəm dəsi bilərlər bu maşınlar çuqum toxtat sızığı toxtat bu piyadlar yol beriş kerek. Baş bir sızık çıktı, siz yol bermek aldı da ötüp gettiniz, bu aş kanun hılap buldu.
0: Mana bilib aldınız qo deyman. Endi Ali isimli dostumuzdan men Şimin Goçi tarafdaki Şinjan daşı taraf kelgaydım. Qızıl çırağda maşinamning oti uçup qalgan edi. Hazır maşinamni ot aldıray desem, ot aldırdan üskünü yok edi. Şun mush tarafdaki şoför ustamla bop qalsa bir ot aldırıp bergidek vaqti bolsa bir kep ot aldırıp bergen bolsa deydi. Bu uçurni 18'dan 48 ötkende yollap size 1 minut topdu. Mushu bu ne olup geldi Şimin Goçi tarafdaki? Şinjan'da şu taraf kegen idim deydi.
1: Şinjan'da şu aldı okşumundan da olsa.
0: Şu aş yolda kitap atkan dostlarımız bulsanlar, sizler gibi bir aplik bulsam şu Ali isimlik dostumuz gibi bir yardım kılıp maşinesini ot aldırıp egen bulsanlar. Ma dostumuzdan ot aldırılan üskünüsü mü yok ki maşinde? Şu sizlerin otomobilinlerde aş üskünü bağımı ot aldırılan bulsa bir yardım kılgan bulsanlar. Abdüsemet diyen dostumuz hem de 10 şaldeyi deydi. Buldu. Rahmet. Anıvercan diyen dostumuz çoğun tipteki yük maşini sığımı tülem ağıl bulamdı. Başkalar soğuk ötü bütün mesuliyetini başkalarına at ahval ba, atıp koyan ahval ba idi. Minin maşinden bir ay buldu, toxtap qağıl teyhi yasap bütmedi. Karşı taraf mı çoğun tipteki yük maşinisi idi, deydi.
1: Buna şu bitirik bege mesela kan aşı...
0: Bunu çoğum sakçılar bir taraf kıp oldu için. Namı katına sakçıları bir taraf kıp olgan nesin? Yani kayıtı sormanla dostlar. Nemiş katı sanlar bunu hazır biz emli ehvanı öz gözümüzle köyümü doğuşun da kuva. Onunla bu iğzaki, iğzınlardaki geplerle galip sakçı anlamında değmeydi. Kolay mı kan disip olmaydı. Kolay mı disip olmaydı. Ertuğ gün enden galip sakçı manda digendi. Deptir olduğun işler çıkıdı oşuna. Katına sakçıları berip el kıp olgan meselini yani kayıtı bir yer açıkışına. Fakat oranı yok mu dostlar? Zilay qiz degan do'stimizdan. Endi yaxshi bo'lgandu, signal yaxshi bo'lgandu, ha? Ko'rildim shunda, yaxshi chiqavatdi deydi. Divanning oldi bek besiqgan. Demek çok şey size, ama şarjı Abdurrahman Can diyen dostumuz da, fikirlerini bir tüzükerek yazarsın. Yine karaydıgan bulsak, Tursun Cakımızın belki özünün anlamatkalığını bildirip fikirlerini yollabdı. Abdurrahman Can diyen dostumuz da, Kaşgar Şehir'in medeniyet yolla

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Mana boshlandi.
2: Hamda anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamra programmiz.
3: Bu programını baştan axır istemalçılarının sağlamlıqını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun ömeyen kolluğalıqı rahmet etirgan Akmervayit un zavıtı alayda tələb qıldı. Aşkanağlağı Akmervayit un yağı görüşlerini tızıp koyup sizler o.
4: Bu digen mihmalarım aşkanısı, bizden kalbimiz Akmervayit məsulatları bilen çemberçes bağlanğın.
3: Haa, tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağı görüşlerinde itibat kınanlanan dəlil iken de bu.
4: Şundak bir taks lağman keltiray Akmervayit açıqları bilen məzliqip yapakamsız.
5: Bu programını Okyanus şirketi alayda tələb qılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkintilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki, yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalanış adetini yitildireyli.
3: Kadirlik anlıqçılar, onda olsa yollarınızı biz hamra programımızı başlayıp kettik. Hem de anlıqçılarımız momuşu programımızı anlayımız deyilgan maksatta. Radyo çastosunu bir izziyette de tötkü toğırlağıp oltağın buluşu mümkün. Şunlar mı?
4: Eğer şunlar
3: olsa şunlar tepir uçurlan yolluydu ona. Gidim tüyüdü.
4: Tüyüdü mü? Onda olsa

0: Yani uçurlarını yolu aç programımızda dikkat kılıp, en başka mezmunlardaki katnaşkala kadar başka sözlerini mi kılgaç uçurlarını bir katnaşanlar buludu?
1: Şundak, şundak.
0: Bizi köysanlar buldu, anlıkuşlar da oyunda taktışın başlayıp yaptı, hele buldu.
1: Doğru. Şimdi bu dönemde radyo arkalıklı ıslah için mülazım atıp gelip atkan. Ama o biraz yıldın artı kop kaldı. Beyvas göz arkalık mı? İkran arkalık mı ıslah ile yüz görüşüp gelip atımız. Bunu da bizim intayın kursanmaz. Hem de sizler deste bak hoşaltın Allah. Hazır bak hazır bu hoşaltın Allah. Neyim bu geldi bu? Kördü kan, kömeydi kan, bazı kömeydi mi? Aa, köysek mi okşaştaydı kan, bir ideye doğup kasanla bulmaydı valla. Devamlık durdu ama şu olup yenilik, bir yenilik kıyafet bilen.
0: Yıllap durup.
1: Her bir programımızda bu bugün tüncük bir vasit gözü şey deyip durup durup. Bak, körüp, kılıçanlarına ümit kılımız. Cuma anı koçalarımız.
0: Onda olsa yenilik duygusu bilen bizimki doyunga kırıp, biz işkimizi, mevlut işkimizi körülgen bulduğunlar anı koçalar. Sizlerini doyunda saklaylı, doyun cubo canımızda. Şununla birlikte şu radyo programımız arkalık mı şu radyo dolkunları da sizlerini saklayınız.
1: Şunlar. En yeni yol uçurlarını anlayalaştık bugünkü programımızın anlı uçurlarımız.
0: Doğru, katnaş mülazimet uçurları bilen temelleyimiz.
1: Siz bilinçli halaydığın katnaş savatları kayada digende del muşiyada.
0: Doğru.
1: Bu bozumu?
0: Yollarınızda biz hemra programımız.
1: Yollarınızda biz hemra. Ben program riyasetçisi Mevlut İbrahim Cuman'la Mevlut İbrahim.
0: İni hokkesinden ben program riyasetçisi Zöhre Kirem.
1: Hemen.
0: İni hokkesinden.

0: Madarımızımız yiğitin uydu.
1: Ha, işte kılığa bir yitip, arımınızın obda ilip, küş toplap, anın kim beren siz bügelletin berip ulanmaydan da kılsız bağına tepip.
0: Sertem kuru rengi verip, okşuğun nöyremendi biznesiniz, vaş yedi təçik da.
1: Haa, yinlik kopsuz oranınızın şu otdağa yerinizi yinlik kopkan peti, anın deki abaraycu, dep aşağı kademleriniz tabi aldım, men ket kılışı mümkün.
0: Babtunda asa birini aram ilişki yollu vettuk. Haa. Kağın uçularımızın uçurlarını köreydemiz.
1: Şunda. Ma bu, kim bu, ibu atış mı hıl obdan kekıldı? Bu kaptı ucuma memdu karısa.
0: Yakışı bu balalık. İkinin gözü karamaydı. Yulia'nın gözü karamaydı. Yakılığa balalık.
1: Her köygenin kımıtı bak körü vermez deydi bana.
0: Doğru doğru.
1: Cingden yakıptı.
0: Ondan sonra Şirali'nin uçuruyor. Tiyancan şimali oldu. Ecep bir başkına bu. Şüncülük noksan metkın. Tiyancan şimali olur avan deyip. Özünün denizden kılıvat kaldığını bildirip de Şirali. Selka aşık minnet kılgan balı mı bu?
1: Ha şu aşta kırak bala. Kıp durdu, minnet kıp durdu, yeni kıp durdu. Dep durdu. Kıdayı bir ama daydı ama. Cuşu, meydaşı da şodu duyu, zavcı ucum bey havla dep.
0: Ey rahmet. Minin köygün battı cip olan işle avatkan dekin körenmeyi kaldım dep. Bir yarım saat emez mi? Sel durup kırıp köyüsün ağzım buldu.
1: Sübi ili kinesle de biz doyundu ba. 174 Şincan 1074 dep izden ha.
0: Kasitten kömez silülüp siz mi?
1: Topmeli deydi ama siz tabi zelsiz. Şıbin hava kırıp apsız. Doyun kıran doyun da biz.
0: Vay. Şendir bulamayız ki doyun desek şüphen kalı kırı. Hem de şüphen kalı kırı olasak mı bu doyun azıb durup tapam.
1: Çok meştaklı silah o değil mi? Şuna tatırsın kulağın bir küçük balı başı onun okşası.
0: Valla iş okuduk çoğunla elimiz lan okuduk çoğun kıp aran çıkır etip tükeye cümle babamızı gel şendir bulamaydı ki.
1: Şuna her kıtım çıkır bu necey bağıyan kıl demesin malımla. Tatlı buludu bağıyan kıldı, tatlı buldu bağıyan kıldı.
0: Valla ne iş kılıp ey iş kılıp tatlı olmağa mısa şu malımınla hazır yok
1: kılıyım. Yok.
0: Yeni işçiler doktorğansında tokumçılık kekçi yıllar avan deydi Kaşkayanın uçur okşaydı bak olan karğında.
1: Beyceğin canubi yolları avan deydi miye diye alın uçumuza.
0: Çanba Ahet.
2: Görmeni köpürde olsa yok avrı. Benim akıllık yıldım mı şu? Selak körüp çıkışıya kızdım aşı mıhtarı bekliyor ha. Selak körüp çıkışıya kızdım aşı mıhtarı bekliyor.
1: Hem akıl buldu. Yani ahkepte.
2: Sizin yolu favori. Çünkü çok sarıydı. Sütlü kumalgan yenisi başını bekliyor.
0: Obul Kasım Ömer akımız karan ha.
3: 1-7-4-8 zora kirem yakşı yüzden.
0: Zora da koyalım.
1: Yakşı.
3: Kaşkar'ın yolu kırlardım. Kaşkar'ın neşir yaptın. Halk meydanı seher işbirliği tarafı ona.
1: Makul.
0: Makul. Rahmet. Hem çoğunlar şimdi ataydım da böyle. 70'de aşka baktı da zora edepçi.
1: He doğru he.
0: Peki siz mi 80'de aşka baktır başkaları herkes zikir edemeydi. Ey zora edep.
1: Yeni koşup danla yeni. Çık kaldı.
0: Ey zora edesiniz. Annemdeyse kora edep oturmuşsunuz.
1: Şu. Zöre el deydi Allah bayılıkı. Yeni taşlar çoğun. Biraz hava aldı şimdi. Yeni siz baka diyememsiz deydim ahirmen. Ye de pekin ha. Harbi de ki ye de.
0: Yeni diyememeydi bazıla. Şu. Bazıla yeni dese malıkı. Mimiki gelip vurvalı çoğun. Zöğ. Gledim.
1: Dası. Bir tavuşunu kam deydikken sizler de sizler hayatınla da.
0: Sizden tavuşunuzu kam deydikken beni asıttı üstüne kılıyı duramazsın.
1: Doğru sizinki ku emesli kılıyı tutu.
0: Kaç günü dekallar bazarı cüysem ya Mahmut ka deydi. Ya Mahmut takan emesli desem. Ha radyo dışında deydikken kadar min cilik deptik ya o. Hazır çoğu resmi künüşki başlayıp da Mahmut ka deyiş kıra.
1: Sizler şu cilik kıldığın mahsus baş kısımdan deyişki amırakken sizler de özün ismin değil
0: mi? Ben rastu teptim de Mahmut ka kandıra kavalınız dedi. Ben Mahmut takan emez mi? Düşsem radyo dışında deydikken o digendik eni kendi isim geldi. Rahmet mi şu bir kısım ismi özgeltir Allah'ın tövbisi bu amacım.
1: Hazır mı bu bir anlıkçımızım dedi. Ben yakin de anlavatıma körvatıma deydi.
0: Rahmet. Mevla teka ben bugün demaldım. Hazır ayağım bile bu bazarçı ögülavatıma şiir dedi. Bu kanda kıp getirdi. Ayağımdan bazarçı ögülep.
1: Radyo anlaşçı.
0: Bu bala Musa'ca radyo anlavatıp da. Tazı hoş yakmaktı da ya çögüleş ya.
1: Amalının yok değilik mecburi. Resmiyet üçün çögülavat kanda.
0: Şunda okşaydı. Ayağınız bir anlısı da kulakta arcını yapıp bir yere gitti. Deşiş yaptılar.
1: Şunu avazı kütürü vermekten yazmıcı.
0: Ebaptı bıptı. Elik ataylı kankı yol sarı kankı de.
1: Ameliyatım şu ayarlar bilen bazar çögülü gaktı da erilenin en işçi sıkılıktı da. Müş 98% mu yakilki çögüleşinim yakışık gördüğün hoşallık işte bizge okşuş karaydı galiba ba mu ayarlığa okşuş karaydı galiba ba mu müş işini bazar çögüleşini.
0: Ben deslep.
1: Siz maştak.
0: Мен шунда қарғанды, мен бір әрләні сақлайдыған бірі болса, сақылтып қойсаңлар деп кетердім де. Кейін башқа елден шығып кеткен, мәсәл әрлі сақлаш орны деп, мәсәл қақпа ішіліған. Әкіріп аялы ерін әсе отақ қызып қойды екен. Бір стакан қақпа ішіліп екен, қаран кітап оқиды екен, телефон ойнайды екен. Шу уақытша бұл арада айылынып шығып кетірген. Ма еңі бір тижарат шәкілші ма балла. Әрләні сақлаш орны деп, аялы мәжбүрі ерінін илеп, база айын үшін яхшы көрдік Алла үшін, яхшы бір тижарат орны ма.
1: Lekin u bek ilqib bizga ziyon yenilim ziyon ekan u oila iqtisodiga. Uni hech qanday rolinglar yo'q ekan qonda bo'lsa bozor cho'g'ilish berdigan. Shunday men nim foydasi chiqqandan
0: keyin. Majbur achiq bo'lsa-da uni ustiga biz oldirtib bekodimi
1: bozor cho'g'ilish. Bek kayfiyat buzilgan gap ya shu. Oldiratgan dekinlar.
0: Bir qism bozor cho'g'ilishni yaxshi ko'radigan ayollar eringlar achiq bo'lmoqchi mana menni qarishdim.
1: Ha mana. Sport xili bor o'xshaydi bunda. Anglovchilar mo ichida.
0: Yaxshi riyosatchilar aka. Adila debdim Xolida deb o'qiyapman. Yaxshimiz riyosatchi aka Adila. Adingizni bir so'mi edi Adila deb. Bugun mening tug'ilgan kunim. Yo'llaringizni biz Amroning sodiq anglovchisi. Bu mening tunji uchorim. Yo'l xavri Ulanboyga bir boradigan 103-chi shingda to'liq to'saq. Ha? To'sib ketdimi?
1: To'sib ketibdi. O yolda ilqi maşınlar pek çıxken, çoğu maşınlar.
0: Ya avu, Ulanbay qaytadıqan.
1: Haa, çoğu maşınlar çıxıraqken, şunqa ulaylıq imanda tarıb yol bub qalmağan dikin.
0: Aşağıda saxlaş.
1: Haa, saxlaydıqan gəpken, haa.
0: Babdun da asa SMG, bu balımıdu ər kişidə qıldı. SMG, ismanız nəmbə oldu ya? Səlimcan.
1: Şundamı, haa. Сәмейджан.
0: Сәмейджан.
1: Сәмәтджан.
0: Бұпты бізге түнінші үшір бәген бұл аңлығычымыз тұғылған күніңізге мұбарек. SMG. Тұғылған күніңізге мұбарек.
1: Сәмейджан.
0: Тұғылған күніңізге мұбарек.
1: Сәмәтджан.
0: Сумбылджан. Яқшы кейпиет үлікіде чоқым шу тосылға ел бөлкін өтіп кет әлейсіз, жұма? Кейін кішілеріңіздің яқшы болышын әміт қылымыз.
1: Azır mən şamalımı küşlük oxşaydı, şamal maşını kəyini iştirib, may sərpiyyatı iş qeydi vatudu.
0: Top, doğra, bayım.
1: Toxta xunuşunda deydi.
0: Ma boran çıxışıq başlıdır qədərlik anlıqçıla. Bugün keçən ət gündüzgü çəyə ürümçədə hava bulutuq bulub, kiyin içilidu. Temperatura 8-20 Celsiya gradus qıca. Ləkin, şəhərinin canabı da 8-9 bal. Боран шықыды. Бұ кейін 6-7 балғы өзгірді жұма. Демек, шәрінің жанобыдекі 8-9 бал шамал боран шәр ішігімі тәсір көрсетмек қамайды. Дарақларлың ішу атыды.
1: Шәр ішігі боран ке бұ әмалды да?
0: Шәр ішіген қой.
1: Шәр ішігі.
0: Шәрінің жанобыда.
1: Шәрінің жанобыда тек үйоқ ке тек мәді тәтірісі бүген.
0: Аллах қатайыз қалдым

0: Ali, Ali, bayan, aldırık program ahırlaşıdığan vaxtı da bu uçurunu yollap kaldınız çoğu. Şunan bilen, bu uçurgu belki başkala pek dikkat kıp gitemme de katına sakçımız oğan diken. Yani siz otaldırıp oğa akşaydı o da böyle yaptık. Şuna olan bir anlıkçı, şuna tosup deptike otaldırıp yerip de cümü. Ama programımız başlanıp da biz uçur yollu etken bulsanız biz bunu çokum yerden kalattık anlıkçımız doğru için ha.
1: Lekin özünüzün yazgı uçurunuzu bir körüp aktınız mı? Ali, ma gep sözlerin işletişki bir dikkat kısınız boğu dek mi? Fakat yakışık yakın mapsız mazır mı? Aralıklık uçurunuzu gördüm.
0: Şundak mı?
1: Kimlerle dek ettiniz bu geplerini?
0: Ali, anlatkan bolsanız uçurunuzu dek
1: ettiniz. Yakışık Sübi ili deydi ama Ürümçi şehrinin canıb tarpi deyken kaşka tarap mı? O yok, benim deydi kandı bu Sübi emdi. Ürüm şehrinin canıbı diye ben ne sen terepli, Ulanbay terepli. Şu terepli, şu ene. Anladın ki, ma Abdikerim'nin ki şarkı loğmen için koçuları, garbi aylanım oturuyorları. Cuca ben tereplerde maşinsel köp diken uçurunu belgenken.
0: Buldu buldu. Ürüm şehrinin canıb terepi diken kaç kaya terep mi deydi cuması bilim. Ha ki kilin ama yage. Köst qeyli.
1: Hazır ben şuna estaylı cevap veribdim bu gepke.
0: Şundan ben qaytı oxub gedibdim hədə.
1: Gülmira vay, o ərləni bazağa çıxmaqlı uzun cavallar olub getdi. Nimmini kösə yaraşdıyılı deydi beşini kötəmək. Nim yarışıdı, kömədi, uxmaydı, açda turqla. Dəl vırdı ağzıq kəyəkənni.
0: Şo, xoş yaqmaydı, şuna oçun. Qarmay turub beşini kötəmək, dəl vırdı, şuna oçun əçıxmaqla deyə yerim.
1: Rəsəm.
0: Vay vay vay vay, müşü balla bir umdan ismini neyimi deyip özgert küzdüğün du bula ha? İmamcan.
2: Bari özgert de tabi yolu sürüyor. Tam fazla şimaleri 13. oturun aldırdın kimi sağa sağa sağa sağa boş dönüyor. Bara var.
0: Makul makul balla rahmet ha.
1: Doktor Kuan.
3: Bayan sağa yol kavru yapacağım. Maşı 2. doktorlarını aldı. Normal yolu çıktı. Yol besikleri.
0: Buldu buldu.
1: Kuşadı turup anlavatkan, doyundu körüvatkan, şinfu, rinşin katarlık anlıqçılar. Rahmet.
0: Doyunumuz değil mi? Mevlut'un avazı ayalçı anlandı mı? Adil edeydik de. Ben şu özgür kızı ettim. Bu Adis'in avazı menikide çıkıdıkan bu soğuk okup gitti ya. Menikide avaz çıkıdık Adil yok mu ki deyim ya? Ya bağ mı diye.
1: Ya yok ey.
0: Ay bağ.
1: Yok Miki.
0: Ay bağ Miki. Benim aşağı menik kuşak avaz çıkıdık Adil abi uçarı bir pekanla çoğu avazlı kuşlarını.
1: Bıra anlayılı ya.
0: Avazdan bir seyleştir bakayla.
1: Ben ayalım bozu oysa cidde çizi feyçan şeyhancı cemu da bir yollap dike ama bıra onu kuşumuz. Makul rahmet de.
0: Karşalımız, karşalımız. Her ayalla birlikte anlavatkan bu sana kızgın karşalımız. Bizdeki veysin salonumuz eksici 1074 FM. Ondan sonra anlıkçılarımız yani devamlıktır da programımızda kızgınlık bulan katlaşkaysla cuma.

0: Mavu alım xan bacı. Mavlı taka şöprastamla yakşı mı? Gaz tanışaydıgan yakşı ustam. Nın bu numarın tavsiye kısana balattı. Bir maşinin bir aydı gizini tanışaydıgan da. Oy bər bir tavsiye kısak aşak birik tanıştısı şu alımca. Aç karlığa sıkıyordu. Cık bu gaz tanışaydıgan ustamla.
1: Bir qatar şu nimeti qanaat mı?
0: Ha qanaat mı ba? Sadakat mı ba?
1: Ba mı?
0: Uhammet ba. Ya ya qımadım. Aç qarılığa şulda asas hali qorunun içinde gazdan şeydi qostamla biraz köprak. Eğer bilidiganlar bolsa nomerni yollab beringlar Alimjon Qonbovjiga yollab beraylijmi?
1: Ha Abdirimga qilan.
0: Maqul rahmat.
1: Xabi Sharqiy yo'l Moravan kashralini uchur ya.
0: G'olib mamtimin. Maboranni kuchli kishilarini bildim.
2: Tirib janob janob bulandı, shimol bulandı.
1: Yaqiga shahar ichida chiqdi dedi.
0: Shahar ichida chiqdi.
1: Sizlarning ma'lum chiqdi shu o'zchig oldi sizlarning ma'lumini mo shaharning ichi.
0: Chunki sharq janob to'g'ri kelamki g'ala. Özning qaysi tarafda o'tirib atganligini bilmaydigan balla mana.
1: Maydi.
0: Xiyolini shamolab qochgan.
1: Yana Aliga qilinga.
3: Avlutcha yashmoma atrigilib turarman, yantarat xiyolma o'zlatib ketsa chetda o'tirib olgan yo'l. Qizotroqqa orqaga yerda atrigilman yantirdi. Ha yo'lni o'tirib bir yer o'ylab cho'nqib o'qitdi o'sha yer o'tirish ketdi. Eğer sordur dostlar dikkat etmeler, sorday kumlar çıkartken çıkıp ağırsın.
0: Buldu.
3: Ya oturup oylap kapsızı.
0: Makul aşı, oylap gitken yolla, seher bulbul manga yolla aşı. Mang, aşı taraflardın, mang desem. Bir gün taş nasıl oturup gelip taşını yeğe patrı yutup demez mi?
1: Bici ara taş.
0: Onu bir mi oğuncu pul gidi de. Rişatkı'yı yölenmen sen bir yolunu bütken. Pütü Rişatkı'nı öyle tuttu bir koçu diki.
1: İnik de sundur bu Rişatkı'la.
0: Şu an dereklerini yölenmen de. Ben mi dereklerim işte? Toksunlu derekleri de kıpı yaptı. Şu an restoranlar bazı tömür orunluk verdik. Adem anında oturan kap olmaydı.
1: Ma bu bir anlıkça sorgan sualımızda cevap vermem Allah da. Neyim sual sordunuz? Hiç kanda sual sormapsız o. Cevap vermemizle de bu ve çeyinçin diye anlıkçımız. Neyim bidiniz? Xalin körükte abdumobilla köp, altay yol tarap degenken ansara?
0: Ben ettigen saat 7'den, Beycimah saat 7'den ayırdırımdın ağın kira. Örümce sizini karşı aldı diye yege. Bir xeridanın çamdını çüşüp kalan. Bu siz ağın xeridanın çamdını çüşüp kalan mı? Ya ki xeridanı ip kitivatka vaxtı da birisinin çamdını çüşüp kalan mı Abdullah? Abdikerim yolbaşçı. Saat 7'den muş ayırdırımda ağın kira. Ha muşu ürümçüsünü karşı aldı diye gelge bir xeridanın çamdan çıkıp kalan.
1: Çıkıp kalan mı siz bilmeyim ki diverdiniz.
0: Ha, mümkün bu köygeller olsun haber kıp kalan basana. Şıkkıl oylaş oldu ya ha. Şu xeridanın çamdanı ya ki bu musa şu xeridanın ip gitti olsa başka bir xeridanın çamdan çıkıp kalıp köygen mi bu anlı kocamız?
1: Köygen mi siz neymiş ki şu vaxtın özü dilem neyim ip koymağın boğuydunuz ya bir məlum kımağın boğuydunuz ha?
0: Biz bir türkü mokum uçur verdiğin ballağı kurs atsak ola düşüyoruz. Uçur beriş usulü, uçur beriş mezmuni, hatiziz usulü,
1: şipadileş,
0: şipadileş. Muşunda uçurlarını apırıp açıyor. Misal kıp sözle, bunun merkezi idisi sözlü tüp kıgan basak, ma asan tapkılı olatıyor ma uçurlar.
1: Ma bu Qahırzat deb isim koygan anlıqçımız bir lıkı mədiniyetsiz abdumobilay degen bir shipping batı şu nesler yollayıp, kanda yollayman deb. O ne siz bizge yollusunuz, yani biz yollusumuzu doğru kildi özünüz.
0: Ya kimisi?
1: Cengu, fu pintayı o deyme?
0: Ya hazır bizden ağlıqı katına sakşımızda ötküzatkan sohbetimizgi demekçi de bu.
1: Haa.
0: Aşı, nimi ga?
1: Shipping ha?
0: Ya bizimki nimimiz var, akısap. Nimdeydi o, sışın kıp yollap koysa buldu.
1: Xutege.
0: Xutege, sışın alet yollap koysanız, bizden o doyunlu başkırgıçlarımız görüp, şunu çürüp, hani ki katına sakçılarımızdan bir sohbet ötkisi buldu. Şunu demekçe.
1: Kays uçur diye kayıt yollana, bu ve çenşin abayımı bir deydu, kayıt yollana hazırma uçurlarının çıklığı da köyümüdük. Hazırlıkken biz programı çıkanına yakısız uçur yolu mıdınız, ben karab duru atıma.
0: Bolda rahmat ha.
1: Onda xosa yana qarsaq ma Chentanjong yo'li Ravankadagi uchurni Abdubaygan kana.
0: Maqul. Qoljidan yo'l uchuri yo'l yo'lladi mashinalar ko'p eshik boshildi dedi Subi ili degan do'stimiz. Rahmat.
1: Sayvaq

0: yollarımızda.
1: Biz Hemra.
0: Hoş kaderlik anlıkçılar yollarımızı biz Hemra programımızda. Çoğu Akmervayt un zaatını kullanıp gelip atkan. İstimosak minnettarlık bildirildiğen. Minnettarlık bildiriş ve istimosanın sağlamlık için devamlık tırışı bakan. Akmervayt zaati. Akmervayt un ya gürüç açık sorular bilen programımızı alay talep kılığına. Hakikaten isli mahsulatı acıma insanı açım tutunla.
1: Onun başka yana şu sağlam gızalanışını tavsiye kılıp atkan şu maksatta nurgun mahsulatlarını bazağı sağan Okyanus şirketi alayda talep kılgan. Okyanus şirketininki mahsulatları belki nurgun

0: Айла.
1: Назифа Нуфчури азыр макул же Тяншан жолда адис жүз берип жолдорду тосулуш көрүлүп атыды дейди.
0: Макул, рахмат.
1: Абдышкер.
2: Алан бир идеятты ма бул жерде жол кайры, ма илидария көрсөтүп кеден, ма бир токуну күтүп болгон жоллор равана.
1: Болду ма.
0: Болдунуму? Шамал барбы
1: якында? Шундай деке.
0: Мавла ишкитал сүрөт эбетип койдуңуз, биз муну эмне деп түшөнсөк болобу? Берсе мототоксиклдин кейинги театр отурап шу телефонду баранысып аткан көрүнүшмү?
1: Бенжандын карсы тарапыда келиптү, көнө алды декен.
0: А.
1: Şu oştu maksat şunu demekçi mi? Oy biraz. Bende biz kanda kılımız bulanı.
0: Biraz sonra kilip laba degen ülgüde vurunla tas. Baaap kulaklı yigidek vurunla hani kendi ötüdü.
1: Öte öte.
0: Sizler mi o bizgi yollap koyup bizini sözletmeyin mi ulan?
1: Ver bir anlamdı o hazırında kımla. Sizler mi tan terik bu tağandın aşta kısanla mı buldu?
0: Özenlanın yolda küçük meselelerini özenle halk bulanı.
1: Halkaş turunlarız. Жылан алды тосыл китипти, а галбият жолу карап манга жөлүнөш тургунжанын офчори бу.
0: Макул минавар хвалин көрүк бак тосылып кетипти Алтай жолу карап манга жөлүнөш деп ишенмисиң, сүрөтүн мавет айтып сүрөт атыпты мына. Чоң көрүк бейманга манга жөлүнөш деп машина көп каршы жөлүнөш раван. Анди мау Абдукерим жолбашчы. Бүгүн атыган 7-ден 7:30 аралыгында хуңсыл кызыл раңдык таксида бир хериде bir xeride çıkıp Ürümçi Tianshan aeroporttan Ürümçi Vulmuçican Bey Guangchang'ı beriş ceryanı da bir çamdını, karanlık bir çamdını çürüp koygan. Köyücü de bu haber koygan bu sanladıydı. Telefon numarı 18-4-9-11-8-12. Muş yolda yani Ürümçisini karşı aldı diye yekkeğe boğan aralıkta çamdan çıkıp kaptı. 18-4-9 11-812 bile alakalışıp tapşırıp egen basanlığa rahmet.
1: Hazır mı? Halık yolu körüknün üstü namir karap manganda maşilla köpken ha Abdunov Jori?
0: Nur.
2: Yukarı bir yerde yağ yollarımı koşuyordu işte maşilla sen köpken ülken taşıp tutacak ha?
0: Bıldı.
1: Ahat Canba.
3: Hürmet şoför dostlar yol kabre. Ha yeni maşalla körüken sayılı uçuşuyor. Sağ yolunu ok yolda ravan. Yandasını yol üçüncü körüken maşallar köp. İtirdi geçse gengü körükçe içi ravan, gengü körükçe tutmazsa çet ravan, he ravan.
1: Buldu.
0: Abdüşkür.
2: Havuz salıkın paşı yok, tek yudak mı ne buldu da?
0: Ne mi yudak?
1: Havuz salıkın paşı yok, tek koyup eyneklerini çürüvete, müştak varan çurun şavukunu çıt uçuru berip yuduk da koşup ahırga.
0: Abdüşkür, gepiniz yine kırak olsun ne? Çüştü, tamak yigen boğaydınız suyur olanı.
1: Yemigen de kıldım ha, avazın karıganda.
0: Keş kiç sınıp oldum ya.
1: Olcu taksi
2: aldı ki. Ben yaksıma, bize yaksıma, bize Galina. Ya oradan üstü bir kayma şişik oldu ya. Mayollarda maşik oldu, çok taşı yaptım. Havara izliyordu, boran, kapan kodur ya boran.
0: Şundak, şundak, şundak, kanlı kutumuz ha. Valdi, boran çıkıp atıdı, biz bayağı dep bulduk. Kulculadı mı, boran badak kılıyordu, cuma. Boranlı kuşur beğendik, eskıl olayımız da biz.
1: Şu ha?
0: Kulcudu, bekme küçülük, emeske bu musa, şüdet bal. Garbi şimal şamalı çıkıp da.
1: Oşnunga kudu biz ilgi bizge 7-8 balı çıkkandak təsir bəgdək fücur bədənla əməs mi hazır qıma bu fücurunla şundadək tuyğu bədi hazır.
0: Özü borandak mən
1: olur. Qaysar.
4: Qalık gəzi xəşəm, bu çanlı fücur bəhətdi.
1: Manda Qaysar, birge aynəkni çıqır bit fücur bərimiz, umaq Qaysar, yeni birge. Ау, яндыки, кек кыватқан катыпыңыздың авазын сәл пәс қылып етіп тұрып үшір берісіз болмыз. Сіздің авазыңыз, катыпыңыздың авазы, шауқын, боран, әмінәс арылышып, ұлмаш топақ болып, еш нәсін құлымайдыға өктедіге. Әмді бұда дек қат қылсыз, ә?
0: Ма, кепліріңіздің шеді бірлі кепіні ұлғапыл айырып алды, қағын кепіні
1: аңымды.
0: Қайсынай.
1: Umak desem bulduğun işken Mustafa Fütür Beyre'yi de kalman ha? Ama bu, ben koşturmak istedim, umak o kütü kalıdı.
0: Ne kılığa umak Kayser? Bunun dedi ki umak Kayser deyim ben.
1: Abdurim.
2: Orta yol kavraya, çağızda yolları her iş gözüküyor aman.
0: Ma, Mergen nim de kılığa, benim oranım bu nur uçuru verirdi.
1: Nim deydi.
0: Benim oranım bu nur uçuru verirdi, ben nurunu şıksıp koyup da.
1: Nim de kıldıgan du.
0: Ya nur, aldanmağın cuma, benim oranım uçuru verirdi, siz gibi kapten atıkımı da şıktal, berime edip koydu belki.
1: Beğmeydi ki.
0: Ben kapten atıkını mı yasaydı mı böyle?
1: Başka çıkırdıgan duzu berip şu musun sizge?
0: Yeşiyanın aldı ravan, kıracık taksi üstamla, Yeşiyanın aldı boğa vakti de ama Tibbi daha şu karmakıdı ki birinin doktorhanına aldı demekçi. Şu etrafta taksi istamla asla şu taraf kesanla baldık acı mı kırat hapala isla.
1: Abdurim. Makul.
0: Bu orası oma kayser ki bu şahitsiz cüyü de.
1: He mana yakşı.
0: Başkala mandak tez cevap kaytırmak.
1: Gep anlaptı bu bala ras.
0: Ras mi? Ras
1: oma. Kulu yumuşak oma kayser ki bu.
0: Oma kallahi kayser ki. Anlı kızlarımız hem de oma kayser de aldıgan oldu.
1: Ma yıkıdanı aldı ravan, kıracık, taksiçi ustamla, deptu katekçe. Ondan sonra aşı taraf gerek baramsla, şu taraf kitu atkan taksiçiyle yıkıdanı aldıgan.
0: Basanla derhal bir an babamız başkala ektudu. Aile maşaları ektudu şuna ala eket kendik. Biz git,
1: kıra
0: aş mı diye.
1: Bak ben.
3: Kırıca ketip yolu şire, tabazanı aldı, yolla koş yolmuş ravan.
0: Buldu, rahmet, kaderlik, anlı uçula. Andım ağı yollarınız bize mire programımızda beşik faaliyetimiz var. Hani bu faaliyetimizde katlaşkan şirketler kaç maksatlarla katlaştı degen de birisi Optimobil Klubu faaliyetimizde namı kulaktan kulak yetken.
1: Pulunuzu pijaydıgan.
0: Yesil Abdul.
1: Molli Kırın Abdul.
0: Optimobil'ınızı Abdul almıştırmakçı olsanız Optimobil'ımda başına kadar yakışı asıraydıysanız Molli Kırın Abdul'larını bir ketim almıştırıp yakınız mı? Telefon numarı 13-5-9-75-75.
1: Onun başka yana Muşu Şincan'daki en isil temin izdeş faaliyeti de silahı tavsiye kıladığınız olsa Sertem Kroren Kalıgöşü Ügür Hanısı.
0: Kalıgöşü Ügür Hanısı. Kalıgöşü Ügür Sışkı Amrak. Temlik bu işçimiz bunu.
1: Biraz.
0: Tabi mentan olsun ki sepli koysa işmeyme. Onun temi buluşu, rengi buluşu,
1: çöpü obdan buluşu.
0: Göğüşleri yakış pişkan buluşu. Hakikaten ma ölçem yesi buludu. Mana Sertem Kararan'ın Kalıgöşü Ügür Hanısı'nın temi, rengi ızçıl özgürgünüyor. Onun başka hamburg bolkısı var, toko paçık var. Ne mi alakalı?
1: Ruca mosu var.
0: Ruca mosu var, soğuk sayıları var.
1: Şişleri diken ne mi alır var, bolak mantıları var.
0: Vay vay vay vay vay. Maşın akışını anla. Hop, bir ügür işçi var sana. Yayırak git et.
1: Resmi canlı rahat oku.
0: Sertem Kararan
1: Kalıgöşü Ügür Hanısı.

0: Hoş qadirlik anlıqçılar davamlıq turda. Yeni yol uçurlar arqılıq programımız qatnaşqaçılar. Bizdan Vayshin salonumuz XG 1074.
1: Doyunumuzga mı kirib görüşünlərni qarşı aldımız. Doyun nömrimiz Şinjan 1074.
0: Şunda anlıqçılsa uçurlarni süzük, qısqa, yığınçaq bəsanlar, jumo. Ma başqalarga qısırız deyib atqandak tüyli ketibdi. Sizlər süzük bəgən uçurlardan qısır izdimidik Abdurahman. Süzük bəgən uçurlardan heç qaçan biz onu undaq mındaq qısır izdimidik.
1: Biz uzur izdəb kəyib atqan onda uçurlardan.
0: Əndi bək şovqulluq uçurlar. Məsələn, bu şovqulluq uçurlardan Abdurahman onu anlayıb yəqinəsiz. Sizin fikir qatnaş turmay turalaydığınıza mən işənməyim. Ya ki, ma borallık avarayda anlık usulümüzle ki yazıkçı uçurlarını köpürek bir anla. Bulam da. Ma o Abdurrahman'a alık kısal kusur izle alıkken de tüylü kaptı ha. Müş borallık uçurlardan 5-6'ını koygan dekirli biz anlık usulümüzle tohtumay talep otur koyu atımız.
1: Doğru. Ameliyatı biz ama muşundak talep koyuşumuz ki sebep ma uçurlar süpetlik bozge anlık uçurlar inik süzük çünüşlük uçurlarını anla paydalansge uçurunun kımeti bozge diye maksatta şunda talepini koygan. Minancı bu talep artıkça emez.
0: Ama biraz uçurunu anla kıyıpla belki şu kıl hissiyatını degen bozumda. Mesela 41 metre oldu. 41 metrenin yağı avazı uçurunumuzu anlığa
1: Mesela oddisi abay gap anlığına qaysarını elib aytaylı abay süpatli tazı iniq süzük bolmay qalgandi bu da diqqat qılıb bu da mında uçur bering desek maqul dedi daral tüzətdi bunun dikin süzük uçur berdi sizlər iniq anlay alaysızlar da yaxşı qo
0: şo avazı uçur berib atqanlar bizni gap qoymanglar jumo Məsələn, Abdüşkürün uçurunu qoyub baxaq ya.
2: Davamlı bu gedə yol qəvri ya. Ma o son qazanç peysinin aldıdan. Mağo kızıl bayrak kolsarıyının aldık çeyizde yollar ravan
0: he. Mağo ma uçurun bir nez demdik biz?
1: Yak.
0: Yakşı uçur deyimiz mağmi.
1: İnek anlandı. At üstün tak yollarda maşin köp yürüş ravan digen uçurunu ibo atış berip doğa. Hem de öz alını uçur.
2: Özyeti bu dönü süre mağo. Yemten yüle rüydanı aldım uygur cibabe doktor kazı karab mağa yüleş. Abdülillah in tanci. Sizin uçur diyona diyen gel yaman getirme. Şuna bak ya.
0: Şu manuk şaş uçurlar basam bunda biz kızgın karşılamız, anlı uçurlarımız paydalanı da ödegendik. Şavuşumurdan aldığı maşillah köp, deydi tor taksiri Ozcan, rahmat.
1: Kuanxuy körükünün üstü tosıl gitip de hocam niyazını uçuri.
0: Altak ayakşımı hınçağının içi mimarlarım aşkan seçilip, hınçağının içi emez. Aşı...
1: Lıkaylı, nima, fulivan.
0: Fulivan demiz, kayırılgan dikenler dokunmuşka. Belki bir şık gün içi ticaret başlap kalamdı ki, vay, içip gitsiler de o vaxtılıkı.
1: Nemini,
0: ay. Tokurmayalı.
1: Tokurmayalı ya.
0: Vay, yap gitsiler de, ilk ya da. Ahmer Vaid'nin onda edilgen lağman.
1: Lağman, Kaumant, Peter Mantılır ne?
0: Vay. Bizde otağda oran kalamı aşağıladı.
1: Şimdi ben bununla bir kesen lağı. Bu sizler bir puan kimiz var aile anadikin.
0: Şuna, programımız ne? Manımızda Ahmer Vaid, on ya gürüç açık sorularını işilte otkan nurgun aşkallah ba, nurgun aylıklar ba. Xemir dükkanları var. Hatta nurgun aylıklar zaten tügep boğucu ekirip müjde ışıltı batıdı. Demek Ak Mervay Zavati programımız ne? Yukarıdaki esil maksatları bilen Allah'ı talep kılgan.
1: Yani şundakla sağlam uzuklanışını tavsiye kılvatkan okyanlı şirketimi programımızı Allah'ı talep kılgan. Ama ameli dükkanının oranı bosa Lı baza, Şinvan Lı bazada şu ilk maşin tohtutuş kırılgan ya bağı şu pes tinçö çansı kırılgan ya aşının kırış İğizinin 10 tərbi dilamkana dükkini. Şeyi berib, məhsulatlarını kirib görünlər. Gündelik yeydiğimizi, yeyişimizi kəm bolmaydığan, gündelik yeməklikimizi kəm bolsa bolmaydığan nurgun yeməkliklər bar. Basım acayip muvaffaq. Əgər özənglər yaxşı görsənglər, əgər bulud ikən deyə oylasanglar, seytvasanglar buldu. 280-96-98 nömrə ilə əlaqə qılışıb düşünüb baxsanlarmı buludu.
0: 280-96-98.

0: Бөк чыкпо бул учурда. Санаңа Зөкре.
1: Шунда эми үлгүрөмү докчумо, аңлашылама жолда калдыңлар ки учурунун.
0: Санаң 55.
1: 55'tin degenin başlığa vaktimizde o.
0: Sanan ben
1: durmağım ben sana kaçtıraysız ha şu
0: ben mükapan tayak bulun ben bana.
1: Durum ana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: Açtı baya.
1: Bah. Açtı ne bah.
0: İyi bu açtı muhçurken. Aç halık yolu koş liniyedir avan deydi. Sertem Kırören Kaligüşü Ügür Hanısınki 50-50 istimal karşısı kolunuzu dın tutup anlayan iyi bu atışsız geldi. Sımınızı telefon numaranızı evlatın ama mübarek olsun.
1: Mübarek olsun. Onda aş atıştı ki Sertem Kırören Kaligüşü Ügür Hanısı'nı verip şu ya da şu yorumu içip gelsiniz buldu. 50 koyuluk istimal kısınız buldu.
0: Şundak. Kağın hem de özünüzü en azından çıkırsız da. Hoş hazır 19'dan 50 ütteydi de onu kusurumuz hem de kiyle yarım saatte Molli'ye giren Abdullah'ın mı kapat kıperimiz dostlarımızdaki kızgıllık olan katını işle ümit kılımız ama bugün hakik tali ve adem bana biz muhmayımız da bunlar şartka vakti daşında ama
1: şu ya iyi bu atışın
0: doğru kapalı ismanız ne acaba çan Şunuz bir ballarımız koyu olmaydı iyi bu atış
1: Bunun bunda çınlık kıltusunuz ısın yispirdi kanka. Yelim amuş numarını yazıp evetkiniz rahmet. Leolian kiti dime yazıp evetkiniz yuma ama numaranız rahmet şununla.
0: Bu ballarımız kaçan terbiyle bulamız toluk. Etraplık buluşu kanka. Hele bağ okşaydı akvala karanlı. Bu da olsa yıkındı yitip kege uçuruladı ne? Kanka yolu koşuluyla duravan dedi. Oynayım da yakışı oy.
1: Sincan'da şu sandığın boyu karapman kayınış mı ravan ki emana Kayser Balnov çöre.
0: Abdülkadir.
2: Fezlat'ın şu. Sebazımı aldı toktuk olan maşınlarla vezip icra kıladı da şu an uçuyordu.
0: Boptu. İşkin miydi ben? İşkin miydi ben? Vezip icra kılavasını ne kendin işkin çıkıydım. Her göz yol toktatmaydı cuma.
1: Özel.
3: O yer şimdi Feymaş'a kıran mangayını tatsın bile imkanı kez karışını sıravan. Tertem kire öğrendiğe atışı berpa oğan tutsa.
0: Şalık
3: meydan bir çoğun bir kutu haşı.
1: Onda boz aşağı bir istediğen bol diye İbo atış.
0: İbo atış bir toğra
1: kutu. İsmini mi yazma diye hazırlığı çıkmayımız ismini.
0: İbo atış da evet el ayak verip anlanmayı kıp kasa. Zıklap otura.
1: Şu ya, şunun ısmaz yazsanız bulut da esli.
0: Bu ya, ayacanlı vuruktuk Allah topu hazır, hadisi otur hazır.
1: Her kız yazmaydı, onu kim yetiştirip bulmadı. Mümkün demez çıkmalıdı.
0: Ondan sonra haber kılatam ki iyi kızdı. Çulanı aldı maşıla intayın köptü de
1: ha? İbrahim ki ismi.
0: İbrahim mi ki?
1: Ravan taksi.
3: Bayır yetiştir, yol savrayanma, teyve yolu. Museyken kalab mangamda ravan ki
1: ne? Makul.
0: Makul buldu ha.
1: Көргезмиз алны алдыдык юлла кошлыйныйды машин көп деген учурны бар шамылы берипти. А рахмат.
0: Саттар.
3: Лежендә үлемсез осалы карап мага юлышкә автомобильдә инсан көп.
0: Макул. Данлык дөң ди юллар аван дигәнгә таз ишенме дә. Абдусама, данлык дөң кандаракка башкалар рас бер учур беретеңләр, данлык дөң равамы эмасмы? Көргезмиз алны алдыдык юлла кошлыйныйды машин көп деген учурны тапшырып алдык. Рахмат.
1: Hazır ne yapmak mı? Saat doğrulaydıgan işlemi bu mu?
0: Yaka.
1: İlala.
0: Muga.
3: Bana o çantım hadi. Sertem kırarlarına aldı ve kit olamazsın.
0: Jo, siz gibi besek olandı ki. Sizden muyda uçurlarınızın abir anlıkçımızın bir maç tılanlık biz bayat ağa. Hata düşüne.
1: Resmi bizim bütünle hata düşüne.
0: Uçurdan kusur tapmanlı da. Silah tap kızımı sanlı biz bir kadın kusur tapamdık bir yada.
1: Biz de tap kuzulup git kaldı ya biz emez. Biz tapmadık tap kuzulup git kaldık. Çakkan kız Reşide.
3: Kaldık İbrahim, döşek yerim, yakışı mı?
0: Yakışı. Yakışı.
3: Sıkırım düzüne, yıkıp içtim, düşündüm. Sözlerini aldır köydüm bana.
0: Buldum.
1: Yeni damlık körün ha?
0: Saat okurlaydı.
4: Beijing vakti saat 20. Birleşme haberleşi 10.010 kızık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerle 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçısı. Küllük, aylık ekim bohçısı. Hem de avazlık söz işiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus dünyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
5: Тияншар айының ядырлық бөлікі Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілуду. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тияншан 1-ші номырлық туралғы райының мақанлашты. Тияншан 1-ші номырлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
6: Яңақ, бадам, өрік меғызе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқыны ішчен. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, orman kuvvet talkını. Patent numarı ZL-2021-11-3047-6.
7: Anlavatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
0: Şunda kadirlik anlıkçıla yollarınızda biz hemra programımızı. Yani yarım saat almıştırımız. Ben Riyasetçi Mevlut İbrahim.
1: Ben Riyasetçi Zühre Kerem.
0: Programımızın sağlam gızalınışını ve sağlam ozuklanışını tavsiye kılıp atkan. Hem muşluğu münasebetlik, erzen bağlık, süpetlik, okyanus mahsulatlarını bazağa sağan. Okyanus şirketi alayı talep kıldı telefon numarı 280-96-98.
1: Yana Ахмервайт ун, Ахмервайт гүріш, Ахмервайт яқ, ачық су органик гүрішлеріні базағы саған.

0: Tek istimalçılarının sağlamlığı için devamlı türde tırışçılık gösterirken Ak Mervayit un zavuti alayda talep kıldı. Yine deyimiz ki üyelerde, aşkan aşkallarda, kamtamak çıkırdığa yerlerde, novay kallarda Ak Mervayit'in ki ulları bolsun, yağları bolsun, gürüşleri bolsun, xiridalığı tazı yaraydı, üzenlerimi itip yanla üyelerde acayip okşaydı tamaklarına.
1: Yokur korulağı rahmet etmez. Bayan bir anlı hocamız Ürümçi şehrinin 3 günlük avarayı malumatını bir davet onla diyen yeni bir kitim bu şu programımızda. Kendik yarım saatinin aldığı vakti de 3 günlük avarayı malumatımız yetkizimiz. Bugün keçin etkiniz güce Ürümçi'de hava bulutuk bulup keyin ecil oldu. Temperatura 8-20 Celsius gram kışı buludu. Şehir içi de 8-9 bal garbiş mal borunu çıkıp keyin 6-7 balı pasiydi şu an dostlarımız. Boranlık avarayı diyorlarken de Her kaç cihetlik alaydı katkı kaçlı.
0: Evet, keçidin ögülük gündüz geçe hava uçuk pahasıdı bulutluk buludu. Temperatura 9-26 Celsius gradus geçe. Şehir içi de 4-5 bal şamal çıkıdı. Şehirinin canıbıdı bolsa 7-8 bal şarkı canıb boranı çıkıdı.
1: Üçtüki temperatura biraz yok bir kere. 5. ayının 21. günüden 22. günü geçe hava bulutluk. Temperatura 14-26 Celsius gradus geçe buludu.

0: Onda azad olsanın fışırdır karsak yadıkar yakışımır yasaçlam öltekam aa onun neçin numarı neçin buluk çıptım dedi piyadlak yollayam hapsız ya şu numarı şikiz koy. Bazı yüz koy kayıp koydu. Eğer piyadlak yollayam gelmesen şu numarı şikiz koy cümle anlık açımız.
1: Ey kıyayi.
2: Komşum bacon aldı fıstık kesicime mevlut malıyım sözüme ben kaydarak yaptığına.
0: Rahmat. Sağ diğer pifa bu. Zehra Kerem yaşınız 25'te bana mı dedi?
1: Doğru taptınız. Şimdi gözünüz ne mi diye ütkürsüz mü?
0: Öyle tepişmek kokşayıldı lan. Sonra da üzüldü ya tımışkı var. Kalk kalk kıldı onu neymez? Muzay. Doğru tapın.
1: Doğru adep lan.
0: Hey sonra da. Yakşı.
1: Yakşı balık ya bu.
0: Yakşı ki.
1: Golcu taksi.
2: Ha, Mevlüt İbrahim. Ne kadar şükür eteyim. Kumar gibi yoksa alacağım. Nasıl kumyan daha geri Allah günümüzden alıp yolla şaşırı tutup işte.
0: Balda.
2: O yüzden kendi kendine mukatat edecek ya.
0: Bu şimdi diğer seri kip diyorsun.
1: Neymiş ki muş gepir obdan çırayla kuçur bir etip akıga şu mukapatladın teme akıgın alan iş badeleydiğen bir geplen kuş koyduğun silebir.
0: Küçün yasa asancı dediğin gepa. Ha
1: şu.
0: 20'den 8 metre etken de 8. kuşur kegen anlık uçumuzu mukapat yereyle.
1: Ha buldu.
0: Karanlı anlı uçuz ha insanlar da bozsun. Hazır 20'den 5 ötte. 20'den 8 metre etken de 8. kuşur kegen anlık uçumuzu Molli Giren Abdullah'ın bir ton bir yerimiz. Davamlı kuşur bir anlık. Çünkü bana kısak hakika bizim bilmeyimizken çünkü kim gitti geldi kallığını. Birinci olsun da alıkara birincisini bilmemizken. Ama anlı uçuzda özüm bilmeydi. Hakiki tahliye karab Şıksana buldum ben.
1: Şöyle, fakat uçur bir bakmakla hareket kekip gittiğim buldum la. Bugün bolsun müştah desek mi hareket kekip mi la buldu hani?
0: Yok şey, ümit var.
2: Lantya arçın aldın maşin.
0: Lantya arçın aldın maşin köp. Ablık adını kokşap kettin.
1: Şu dağda o yollarım o ravan deydu. Bu dağı var diye anlık uçumuz.
0: Makul rahmet.
1: Yani ümit var mı uçur? Anlap bulduk ha? Hazır,
0: Lantya içi deydi.
1: Sattarın ikin uçur.
0: Yok ay.
1: Sattar kekla.
2: Ben yamra yöle.
0: Makal.
1: Ey kıyay, oturup öz bile öz makallayan mında öz gertedigan bu kitipte de çın ketti, bəxtin ketti tehi.
0: Çınan bardı göş ya.
1: Mında makallayanı dene ba makallayanı. Hakikaten
0: böyle bakan. Çi yok yaş tam tödük taş.
1: Ha ha. Anan dinkin adam ben dedik altın kozu unimediz çi işte.
0: Bu bala hazır yumur ne? Tepişim akıl ne? Makal temsilden açı çıkıl tarif ketip aralar. Şu.
1: Şu içi cunfu mavo Şimgoraylı hükümetten aldım oravan kene a irin ufçuri.
0: Çoğun tov. Çoğu çi.
1: Ne? Midon elu?
0: Biz bilmesek mi ufçurlarını. Ufçurlarınız inik bere. Muşum

0: Kırma sürüp attınız desek. Başkala kusur taptınız der. Yakala vassa.
1: Onda kıma kepiyatınlarını tenşanlarda biz uval kıvassa uval oldu.
0: Kepiyatımız yakışı tutsa. Muş balla uçurunu yakışı vermeyi bizden sözü tutsa.
1: Kim o aşağı? Abdurimmeti.
0: Abdurrahman.
1: Abdurrahman uval kıldı bizge.
0: Ji chang fang xiang, ji chang gao su, chang tong deydi Mirzat Rahmat.
1: Çançun Beylo yıldırımı tosılı gitip de Aba Bekri'nin bayga uçuruyor.
0: Nurali ya.
2: Olan Burma 74 Kaçkari yolu süre. Beyko yolunu Ravan.
1: Musa Can.
3: Zöfra Kirem Mevlüt İbrahim. Menhu Kovuklar'dan Hınçan 2 Kengisi yolunu Ravan.
1: Kaçkari yolu süre.
0: Ozan olsa 28 mi deydi de 28 mi deydi de. Kendi onda olsa 2, 1 uçurla kesin. Hoş, onda olsa.
1: Bir şuaşın kayıtıyor bana.
0: Aa, şuaşın kılın ha, memdo. Oturup bir.
1: Yok hak ettin la, cimmi dok ettin la.
0: Yok bak ya. Ba ba ba ba ba degen, çokum yolukçör buluş gerek cuma.
1: Yolukçör ya.
0: Çokum yolukçör buluş gerek.
1: Yolukçörün o sanayimiz.
0: Oy.
1: Bana geldi ya. Sekizincisi dediniz ha?
0: Sekizincisi, çokum yolukçör buluşun ha.
1: Bir, iki, üç. 4, 5, 6, 7, 8. Mana ma 8.
0: 8-inchisi.
1: İtiz işlatma deyince bu hesap kımılık abay inik devetken ha?
0: Ya onun beremeyimiz.
1: Onda bosa mana?
0: 8-inchisi bu.
1: Oy.
0: Yine akılan.
1: Nesirdin. Nesirdin. Kulcudun yol haber berip tu. Altı şu arı yoldurdu maşin bek çıktaydı.
0: Үйді отырамын бәрі кәсі
1: әлі. Әсірдінің ұқчөрі әптінің төті бір беріп тікен тұқ машинның ұқчөрін сұрады.
0: Мұна тәлі деген. Сорымы қалла, мүшінді аңлышынды, аңла, мұкапат қайры шалайды.
1: Нәсірдің мұбарек болсын ә, әмі тәлі деген сізділ бабал кен сіз жұма ашқылы.
0: Үйді отырамын бәрі кәсі әлі. Алты шарының олырды машин чықтығы тәбі машина
1: алады. Машин маң қызмайды қалды шарының кешіде.
0: Алты шарғылыққа қарап маңғанды чү. Атырапты аптыма бұлла көп болады.
1: Nesirin roz oğzuk keygeni beygendeki kuvatı da ama Oylistan'dan bu altı şuarının A tereptik yolu, Kaya tereptik yolu en dimepti de ama bu. Bop de.
0: Bal da.
1: Ondan sonra.
0: Bayağı bir dükkan mı?
1: Telefon numaranızı bile ismimizin kuş bir izip evet ağa Nesirin.
0: Kulcudaki seferdaş, yeni hayat yoldaki seferdaş abdumabıl malazimet oranı verip Mülle İgir'in abdullarını almıştırmasanız balı da. Cuma anlık içimiz mübarek olsun.
1: Mübarek olsun.
0: Әнді Нұрзат қанчын жөпті мәсіңіз азыр үйләштіріп әтіп бізді 8-дің келі бірлі шуашын қылдыған оны санап боламаймыз, жүмі?
1: Шуа.
0: О деген менің бешім шашын саныған дәкім дәр кәпі шу.
1: Ені келіп о азыр бәк мұйым әмәс оп қалды бұл нәтчін жөп әк мұңыз
0: мұ? Әлді ананың дәдісі мән елілі көчен елді дейді әхуаны қырғанда көчен елді аптыма бұл ана әт көп ап кетті жүмі? Нәсірдіннің ұфчөрін сақылап отырайлы әмді біз
1: ә? Сүндей ма, Ахмет кәйге вақтыда чақан-чақан бұлың İtibak yolu da baza tarafından dağınlıktan taraf karab mağanda masinin pek köp tosıl kettiği deydu ha, abdığını.
0: Hem de bunda oturup kettmanla balla akmar vayt onlarının kimi bacı mı?
1: Mukapat çıksa gürrü düşür biri. Bu misal da kımsal bizim konumuz kildi ucu mu?
0: Şu.
1: Ayka yayı.
2: Laman zunyanı aldım ravanken. Aman inkin çula sel tosak ha.
1: Makul.
0: Abdığı çöntü biriyle. Riyasetçiyle aldın kaptığına töğütü bir talışır ve kadar mukabat veriyorum size doğru mu deyip doğru buldu. Çünkü bizden biz, ağızımız deyen 20'den 8 minit ötken de 8'inci öpüştürken anı uçumuzu dedik.
1: Şimdi.
0: Şimdi başlıyor da at, ütep kessek bulmaz bu diyen gibimizde emel kılmasak bulmaz.
1: Adıl ışkıgan bulmaya kalın bize.
0: Onda desek yeni gep tapasıyız.
1: Biz navada izcil uçur bir vatkan bir kümü toktatma uçuru çıkıvatkan digen muşu şart astıdı mukapat birimiz digen bu sakti. Siz digen dek bu sakti ma bu muşta aval ki emdi.
0: Bıptı. Nesirden hoş buldunuz mu ya? Bu kılıçlık işimiz mi ya?
1: Şunu değil mi?
0: Lise odan rendekle.
1: Boşku göp mu yok karana mına. Şunu da alıp mı da alıp bu uçurunu bir koyup mı da alıp da koyayım ben mu?
0: Demesim çok ama.
1: Çoğun daire de uçur be değil ikin.
0: Biz mükabatınlık çoğun bölüp gitmeyi de anı uslak çıkı kalıdı.
1: Şu
0: an. Hatta yaratmasanız bir yüte size oldu dedik ilk sallığa acaba. Onda sa devam uçuransak Lantiyan Arçı'nın aldığı maşallah köp deydi bana. Eki yayı özgünün hayatına sım koysa mı bana? Hayatı bir kino dese. Şu kinoğa nimdep mazo koymaz digen sual çıkıp kalsa mı bana?
1: Nimdep cevap yeri digen.
0: Eki yayı çiş bilen ötken hayat.
1: Doğru arası çiş bilen ne bileşti şu bu bala.
0: Şincan'da şunun aldığı maşallah köp toslup kılış. Yok ede deydi Kayser bala. İnanaz.
1: Yakşı. Bulbul koyadınız mı dedi. Yigit sözüden yanmaz. Melutfukam adil iş kıldınız. Toğru dep karayımız bu iş ne? Dep uçur yollaptı.
0: Lekin sizge okşayış tecrübesi molla toğru çöngen bilen. Bazıla çıdımaslı kılavatı.
1: Toğru çönmeyi kaldı.
0: Köyden nöyümü. Hep dedi bir ayda uçur berip koysak bulamdı nime. Künde uçur berip kılavat kılak yok bu Ahmet Teala.
1: Bucu mandalı çönsenler buldu. Radyo uyunu uyunuduk deplam. Tepişmaqning javobini kim eng to'g'ri bilsa, shuningga beramiz deganga o'xshashdi bir gap bu. Kimning eng burun yetib kelsa deb.
0: Voy chidamasla, o'zlari erishanmaydi, chidamasla.
1: Anglag'uchilar. Bunda bir tepişmaqni yezib kelib, ashningga javob beguzaylujmi?
0: Bo'ldinglar, hozir chuchir anglashtiraylanda hozir Ahatjang ba.
4: Shu birda sayyor xabar, 12-chi o'rinni olib qo'yibdi, har yo'lmish afojetlar avval.
0: Ma'qul, rahmat. Ey, mening ismimni مش قربان عائلتیکل یمن یکش بلدی.
1: بگیرم
0: باشلاب. من قربان عائلت محلی ده ابراهیم بقابت من. محل ده ابراهیم.
1: مولود دل دیم ابسیز یکش جمو یا نه؟
0: میخوام
1: گله ده.
0: اوم بر عیال کشتن اسم بود.
1: اوم بر اسم ادم نه اسمی دیم هیچ
0: چیو. ادم نه اسمی دی. رحمت ریحان گل خانم. فشار بیارم زنلامو. دیگه اسمم نیوزگرد مزنلام.
1: Biz kanca razı kitettiniz.
0: Başta demediniz ki dedim Adil'nin kulakı Zökre.
1: Ey Adil.
0: Adil'nin kulakı bir sanıldı. Yetkisi koyunlar. Ben program başlangıca vakti de müşik yapayım dedim.
1: Şu neçi minut kaldı? Neçi minut burun? Del şu 8'den 8 minut ötkende. 20'de 8 minut ötkende. 8'inci bulup yolu çürkeğe anlıkçı dedi Adil. Ama onun başkanda deydi. Adil Adil.
0: Vallahi babta. Abdi anlık Allah anladı. Ve altaka Çangba diken nim diken gepteydi. Üstü bir şey de Çangba diken gepteydi. Çakkan kızı Reşide.
5: Bu nece küsü etme mirenle aldı da bek maşallah küsken cümle tuttu şefer.
0: Makul rahmet.
1: Ama şehirli kuancığını aldı bek tozul gitip de şıkı maşını sokulup gitip de bu yol tihimi tozul gitip de deydi ama bir anlık ucumuz.
0: Buldu rahmet.
1: Hotendin bege uçurken bu. Hotendin bege uçurken bu. Hoten şehirli kuancığını uçurken.
0: Ama da değil mi sana? Çünkü ben ürüm şehirli kuancığını aldım. Ne kulu düşkendik illa. Tozuluş görüldü demez mi? Arlaştırıp koydu o anlık ucumuz.
1: Vincen şilu koşulmuştu ravan, nem kudunum koşulmuştu ravan deydu Bahar Şamli.
0: Meygen.
4: Ondan siz ögüle girem deyme, eğer siz programı deyme aç.
0: Siz arlaşmışsınız kanda ola. Eğer de ögüllik programını layıla beğenmişsiniz.
1: Biz özümüz layılaşık, özümüz mesul. Siz kepte bekle, kepte eliniz bekle. Uçatam siz abay uçatım edepken, uçat boyuna birdem.
0: Siz aç çüştük programı dikilege, hani kendin. Kanda gaksınız, gepiniz ölse deseniz buldu.
1: Şu.
0: Bu musul, eğer de ögün biz özümüz layılaylı. Buna mı da anlıkçımız?
1: Çakkan kız Reşide.
5: Malbette yine ısınma aldık çakkan kız diye ne evitine mi mu onda kıyap koygandı?
1: Yüğü bir çıraylık yakıptı o. Çakkan kızın aydı.
0: Bunu okumadım kim korkuydu ki?
1: Çiver çakkan kız dizi yakışık eple o Reşide.
0: Oran kız da bizgör tıkıyondasın.
1: Mıs mıs kız da mı tıkıyasız ne? Mıs mıs kız aladı.
0: Demek sen özü hıcılıp kaptı o kara.
1: Onda ben onda asıl çakkan mısın demektim ya.
0: Ma onda şarap layık emasdi.
1: Mesela herkitim astı demekçi bolsunuz. İniqdan şunun qarta özgərtəyli.
0: Mana elevatdı qamda isminiz hazır. Rəşidə lop
1: qaldı mana. Bunu siz Rəşidə bo ketdiniz.
0: Rəşidə lop qaldınız.
1: Mechandan Kazvan qarab manga yollar avankan. Radio tazyaq chiqmaydı qo. Gajguş qılıb deydi qo söygü.
0: Bugün boranın səbəbindən şunda bolayıtdı. Cuma anlıqçılarımız bayan dostlar uçurbadı qo. Boran səbəbindən şunda bolayıtdı dep.
1: Davan şiyun aldığı maşallahına ait köp karıştırıp ravan Mevlutka Zühre'de deyip kaysan bala.
0: Oy rahmet. Kadirlik anlıkçıla Abdumobil Klubu faaliyetimizde sizlere tavsiye kıldığınız.
1: Namı kulaktan kulağı yetken.
0: Kolunuzu tecaydıgan.
1: İsil Abdul Molli Grin Abdulri.
0: Bayam anlıkçılarımız neymiş için talışıdı mukabat gayr işini. Bir kuyup yakışını arz okulu. Hem ilgir kuyup akalla yeni kayıt kuyup işini arz okulu. Molli Grin Abdulri'ninki telefon numarını izin.

0: Ma bir kuruluş kılınan yol beleklerinin uçurularını yetkizdeyle ma.
1: Buldun şu nakilli.
0: Ürüm şehri Şemigur rayonunun Yanhı yolu Katarlık Töt Tevelik rayonundaki şehrisindeki kentlerini özgertiş türü kuruluşu kılınan mezgilde katnaşını çekleş ve tarkaklaştırış doğrusudaki umumu uhturuş.
1: Ürümçi şehri Şimgor rayonunun Yanhı yolu, Emgek Kutsi, Liudavan, Nanhu Katarlık Töt Tevelik rayonundaki şehrisindeki kentlerini özgertiş türünün kuruluş ihtiyacı asasen 5. ayının 21. günüden başlap, Töt Tevelik rayonundaki Vinyuan 1. Kutsi, Nanhu Şarkı yolu Şimali 6. Kutsi Katarlık 66 tarmak yol ve kutsi yollarda yip kalette kuruluş kılındı.
0: 5. ayının 21. günden yani ögürlükte başlayıp 10. ayının 31. günü geçe dairelap kuruluş kılınadı. Dairelap kuruluş kılış dairesi ve katnaşını teşkilleş layihesi tövendikçe.
1: Yanhı yolu Tevelik rayonunda Vinyuan 1. kutisi, Arşan Garbi yolu Şimali 2. kutisi, Arşan Garbi yolu Şimali 3. kutisi, Şinci 10. kutisi Katarlık 24 tarmak yol ve koçu yolları.
0: Emgek kutisi Tevelik rayonunda Nanhu Canobi yolu Şarkı 2. kutisi, Şihun Şarkı yolu Şimali 3. kutisi, Huan 1. kutisi, Huashan 1. kutisi Katarlık 14 tarmak yol ve koç yolları.
1: Liudavan Tevelik rayonunda Nanhu Şarkı yolu Şimali 6. kutisi, Nanhu Şarkı yolu Şimali 7. kutisi, Linçin 5. kutisi, Linçin 6. kutisi Katarlık 13 tarmak yol ve koç yolları.
0: Nanhu Tevelik rayonunda Nanhu Şarkı yolu Şimali 2. kutisi, Nanhu Şarkı yolu Şimali 3. kutisi, Enci Şimali yolu Garbi 5. kutisi, Çangçın 5. kutisi Katarlık 15 tarmak yol ve koç yolları da dairelap kuruluş kılınadı.
1: Dairelap kuruluş kılış ve katnaşını tarkaklaştırış layihesi yolu koyulduğun mezgilde, kuruluşka çetildiğin kısmen yol böleklerde yolunun yerimi itilip, bölekler boyunca dairelenip ya ki yol bütünle itilip, katnaşka vakitlikçe koyuludu. Rayonlarga bölüp kuruluş kılış, aval yer asti, andın yer üsti, aval turbatori, andın yoldun ibaret, umumi tepekkürge katlık emel kılınıp, Töt Tevelik rayon ayrım ayrım alda, kuruluş böleklerge ayrılıp, bas koş, türkün boyunca tertiplen ilgir sürülüdü. Yepkalette kuruluş kılınan mezgilde, kuruluş kılınvatkan yol bölükedin ötüdüğün cemiyet aptomobilleri, yakın atraptaki yol tori, tarmak yol, koç yollarda tertiplen mansı buludu.

0: Hoş, anlıqıçılar. Mana. Adıqanlar çıxdı mı? Yol uçuru anlı vəgəndi görəm. Anaqçıdan avazını yuxarıq. Bağlıqan basanlar. Durğun, adıq çıxdı deyip oyulduq. Çünkü şinfulamı digən bulbul qoyardımız mı?
1: Bir oçinlanı, evet.
0: Can bağlamı digən. Bək, qozorunub.
1: Doyunladım. Şu xoşu kütübdü mənə güllərini, evet.
0: Həm de sılışı ten aptit alıdan bir tonuş çıxaydı bulamda. Radyo aldırın kətmək əsli hazır qayt kelimiz.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansının Sılu Şitin Abdetalı'nın 6.0 Plus nusqısı torgı çıkarıldı.
3: Sılu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusqısının haber sahip isken aytıldı.
2: 18 kıl kanalda kızıq nuqtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
3: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü duxturulüdü.
2: Sağlamlıq görsətmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
3: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallağı cevap verilüdü.
2: Tenterbiya musabıqları ızlap haber kılınıdı.
3: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlıl görə aləysiz.
4: Sılu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusqısının əm türkülük sınımı məzmulları sərxil.
5: Mukapatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
4: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Sulu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusqısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
4: Sulu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusqısı da halıqan çıtallap əndisiz malsetval alaysız.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansının danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahidi meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş təsiratı geçeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rengdarlıq doldurup, səpirinizge hemra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetalı'nı çürüp, sərxil məzmunladın huzurunun.
0: Onda olsa danlıqtı onda maşini bana köp eşki başlattı. Nesirden telefon numarınızı tapşırıp aldık. Hatta elbiliş oranımı yollap koyduk. Anne ma ürümçülükü dükkanın telefon numarınızı yollap vermek yaktıra bir hat yollap koydum. Ben şunu köstüm. Bu anlıqçımız 5'nin 19'u gün mukabakta erişken hatırlayacağım ben sana boludu. Bu şu hatını köstüp hatırlayacağım naklaştıralım.
1: Jüvit kamağıma uçurun. Ya anındaki vakti yani uçur bir yerip durmuşsunuz bir mezgülce yoka git kalıdı cuma.
0: Onun kendim mengülük uçurluğun mukabat eriş.
1: Uçur bir eriş.
0: Mukabat eriş iş fırsatını mahrum kılıydımız. Dağımlı uçur bir yerip durun. Yoka git ben hayatının başına. Pudur çaşkanım. Kine hazır gök ettim. Yakışımızla hesap ka puttır çaşkanı hem kuşarın yolu haberi. Kuşar dostu yılı canıp da şimal uçağı keşke bazen aldırıp tüm mobil köpü yadılar mı köp dostu şipa sürer etmek asla da. Biz programımız Türkiye'ye vakti dilik atın.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmısınızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 19. günü, Seyşembe. Avallı havar ayı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ert gündüz geçe, Altay vilayetinin şimali ve şerkini, Aksu vilayeti, Bayanqulun oblasti, Kumun şehri Katarlık caylarının kısmen rayonlarda azırak yamğır yağıdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ert gündüz geçe, ava bulutluk bulup keyin içildi. Töven temperatura 8 Celsiye gradus, yukarı temperatura 20 Celsiye gradus buludu.
1: Әнді, бұл қытыңғы программымыздың асасы мәзмұлларыны тоныштырымыз.
2: Шинжан мәдәниет білен сая әчілікнің чоңқұр юғырмы тәрәқияты түрткі болып, мәдәниет сая әчілікні қысатының ешшіғы түрткі болыдыған, амының кірімінің ашырышыны ілгір сұрдыған мойым төрі кәсіпке айландырды.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupisi 10. Türkümde 51 Erziye Delosini Aptonum Rayonunun becerişige tapşırdı.
2: Aptonum rayon kömür kanını akıllaştırış kuruluşu pahalı türkü bulup, kömürçiliknin ilgar işlep çıkırış iktidarını kozgatıp, energiya təminatını kapaletlendiriş iktidarını sicil aşırdı.
1: Medeniyet yadikarlıklardaki Cunhua Millet Ortak Gevdisi sahipimizde dünya boyunca kuruluş gölümü en çok, saklanışı en mükemmel bulgan birden bir 8 kırlık şehir Tikes bilen tonuşup çıkımız.
2: Ürümçi şehri yeğen yaçı iş qorullaşqallarını aile doktoru kelişim imzalaş mülazimeti dairesine kirgizdi.
1: 19 bin tal Cunhari yağlı biricini Şeyhu şehirde köpeytip koyup yerildi. Endi haberle anlanla.
2: Hazır, yeğen ediye arqılıq yeğen musabı yetekçili kılaylı. Tapşırıqını əz için saxlap 15-ci 5 yılda casaret bilen alğı ilgirleyli sahibimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız qəbri. Baş şuji Xi Jinping mədəniyyət bilən sayahətçilikni yuğuruşunun istiqbalı parlaq. Mədəniyyət sayahətçiliknin yuğur sifətlik tərəqiyyatı törtkü bulub, onu törük kəsibgə, xəliq durmuşu kəsibgə

0: Chegara liniyasida qurilgan 8 taraflik shaharning Jungu zimining ayrilmas bir qismi ekanligi madaniyat belgilari orqali namoyon qilingan. O'zgacha xosliq ega 8 qirliq shahari ko'p yil varislik qilish va rivojlanishni boshdan kechirib, Tekas noyasining farqlandirish darajasi zo'r madaniyat sayohat nom kartasiga hamda joy-joylardan kelgan sayyohchilarning an'anaviy yeyish va madaniyat ustida izlanish o'zgacha shahar qiyofasini his qilishidiki qiziq sayohat manziliga aylandi. Anhuylik sayyohchi Wei Dolong mundaq dedi. Bu shahar bagua madaniyati asosida planlanib selinibdi. Madaniyat asosiga to'yingan bu shahar menga yangi tuyg'u bag'ishladi. Tekas noyasi kelgusida sijil turda Yijing Bagua madaniyatini yadro qilib, turlik o'zgacha madaniyat ijodiyat mas'ulotlari, xalq urf-odati, qo'l hunar buyumlarini tadqiq qilib, yaratib, loyihalab, madaniyat sayyohchilik zanjirini yanada uzartib, Junxo munavvar an'anaviy madaniyatining yangi hayotiy kuchini urg'utib, madaniyat sayyohchilik taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shdi.
1: Stansimiz muxbiri Liu Kai xabar qildi. Bugün 16-nji qitimlik dünya oila doktori kuni. Bunda kelishim imzolashda amaliy tuyg'u, mulozimatda illiqlik beg'ishlash bosh tema qilindi. Hozirgacha Shenjanda oila doktorlari kollektividan 12 mingi qurilib, kollektiv a'zosi 55800 ga yetib, shahar gezlarini qoplagan mulozimat to'ri asosiy jihatni shakllandi. Urumchi shahri yaqinida Shenjang doirasida yangi yachi shuqurlashganlarga qaratilgan oila doktorlari kelishim imzolash mulozimatini boshlamchilik bilan qanot yoydirdi. Mahalliy sahiya mulozimat markazi qatorliq asosiy qatlam davolash apparatlari tez yetkizguchilar, buyrutma yetkizguchi, to'r taksi shoferlari qatorliqlarni kelishim imzolash mulozimati doirasi kirgizdi. Zhongtong tez yetkizish poychaklik shirkatining tez yetkizguchisi Zhou Honghao mundaq dedi. Ilgari doktorxonaga berib yana sanjitish, uvlatish, fiziklik davolanishga oz degandimi necha yuz yuan xajlashimga to'g'ri keladi. Hozir necha o'n yuan bilanla kasbiy fiziklik davolash mulozimatidan bahrlanadigan bo'ldim. Pulim tejilib qolmay yana amaliy nafga erishdim. Urumchi shahri Meituan supsining buyrutma yetkizguchisi Oyqinur Alshar mundaq dedi. Oila doktorlari kelishim imzolash mulozimati bizga zo'r qulaylik yaratdi. Ilgirki kesilimiz yig'irlab ketganda ondan berib davolanadigan ahvolda o'zgarish bo'ldi. Bu menga shaharning illiqligini his qildirdi. Urumchi shaharlik sog'liq sog'lomlik komiteti asosiy qatlam sog'liq sog'lomlik bo'limining muavin boshlig'i Mayan Boyun umurtqa kesli, bel umurtqa arliq təxsisi pul tiyip çıqish, aşqazan üçəy keserlikleri qatarlıq, sağlamlıq məsillərinin yeni yacı işqorulaşqallarda bir qədər köp uçuraydı qallıqı. Aile doktorları kelişim imzalaş yolu qoyulqanınkin, bu kişilər topudikilərinin kesel körstişki vaxtı bolmaslıq, davalınışı kolaysız buluş qatarlıq, riyal qiyin məsillərinin həl qılındı qallıqını tonuşturup mındaq dedi. Ula xaslaşqan sağlamlıq, başqurush, nomor mənbəsini aldın kelişiş, sozlumi kesəlliklərgi uzaq muddət resip yezish, qoş yönlüşlik yötkəb diyağınız qoyuş, yeşil yolu qatarlıq mulazimətlərin bəhirinə ələydi. Pəlli ornıqı doğru caplaş, uvulaş, longu qoyuş, yanı sancıb davalış qatarlıq, conyi tibabıdı mulazimət türlərdə davalını suğurtisi adcud qılğan ingin, naidi az bir qısım çıxınla üstəgə alısı buludu. Avtonom rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti asosiy qatlam sog'liq sog'lomlik boshqarmasining muavin boshlig'i Wang Fei avtonom rayonning bu yil oila doktorlari kelishim imzolash mulozimati tuyg'usini o'stirish 3 yillik harakatini yo'lga qo'yib, sifatni o'stirib, unumni oshirib, mulozimatni a'lolashtirib, asosiy qatlam davolanish kapitalini sijil mustahkamlab 2028 yilgacha avtonom rayon bo'yicha oila doktorlari kelishim imzolash mulozimatining qoplanish nisbatini 75%dan Nuqtliq kishilar topu qartilgan kelishim imzolash nisbatini 80%dan oshirishni qo'lga keltirdiganligini tonishtirib mundaq dedi. Jipslashgan davolash o'rtaq kebzisi qurilishini bosqich qilib, a'lo sifatlik davolash boyligini tövbanga tushirish, yuqori darajalik doktorxonalardagi mutaxassislarni oila doktorlari kollektiviga kirgizishning uzoq unumlik mexanizmini o'rnatishga turtki bo'lamiz. Yana Alaq Toru bilen aile doktorları birleştirilgen şekildeki kelişim imzalaş mulazimetini çoğunqurlaştırıp, diagnoz koyuş, davalaş, amibi sähke ve salametlik tekşürüş sallıq məlumatlarını tutaştırıp, AI texnikisi arqılı qoşumcu ziyaret kılış hem öz aldığı kelişim imzalaş əpsisi üstüde izlenip, mulazimet önümünü östürüp, amının aile doktorları işiniş dərəcəsi ve etiraf kılış dərəcəsini sicil aşırımız.
0: İstansımız muhbirleri Leymen Wang Yin haber kıladı. 2026 yıllık Şincan Xalqara Yezigilik Maşinleri Körgezmesi 5. ayının 25. günden 27. günü geçe Ürümçi şehirde ötküzüldü. Planlanan körgezme kölümü 70 bin kvadrat metreye yetinigen bolup, dünyadaki 700'den artık karxananı körgezmeki katnışkı jalıp kılış mölçerlendi. Bu nöbetli körgezmede o akıl yezigiliki, Aqli iktidarlık yezgilik maşinleri ve yezgiliki yezlanı zamanı yöleştiriş baş temi kılınıp, maşinsızlık arkalık yezgilikini küçeytiş bilen, rakamlaştırış bilen yezgilikini yuğuruştun ibaret, işki çoğun asası liniye çın közlendi. Körgezmeki katnıştığın yezgilik maşinleri karxanaları 11 mıldın artık körgezme boyumunu elip gelip, terikçilik, çarvıçılık, bağ ormançılık, əsliyhalik yezgiliki, su mesulatları bakımacılıkı, yezgilik mesulatlarını pişiklaş katarlık sahaladiki, bütün ceryan maşinlaşkan cabduklarını sistemilik namayan kılıdı. Autonom rayonluk yezgilik maşinleri saha cemiyetinin başlığı Go Yongshin mındak dedi. Körgezin kölümü 70 bin kvadrat metreden köprek yetip, bargan sıra halkaralaştı. Biz Otrasiyadaki 5 devlet, Rusya, Belarusya, Laos, Vietnam Katarlık 13 devletine katnışkı teklif kıldık. Bu nöbetli körgezmede uyuşturguş taraf məksus yeni energiya körgezme rayonuna tesis kaldı. Jungo yezgilik maşinleri obroti cemiyetinin muavin baş katibi Süyvey yeni energiya hareketlendirgüç küçü Aqli iktidarlık kontrol kılış, yukarı derecelik cabduk yasımıçılık sahasındaki bir türküm icadi mesulatlarının merkezli körgezimi kılınırlığını tonuşturup mındak dedi. Liugun arlaş energiyalık traktorga arkam arka ulanğan arlaşma energiya sistemimiz kullanılgan, bütün maşininin may serpiyatını 12% tövelletkeli buludu. Weir Pentechnik şirketinin Ot otaş maşini adım bilen kivazının uçunu aqli iktidarlık üzüş maşini adımıya AI körüsüzümü sistemisi yuğurulgan. Köp senzor tekniksi kullanılgan. Millimetr derecede dəl cayda məşğulat kılış işqa aşırılgan.
1: Əmdi, Güzel Jungo Səpri sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. 5. ayının 18. günü Şeyhu Şəri ətvarlıq yoğuluş şıkırdabığı berip kalan su callıqlarını köpeytip koyup beriş paliyet ötküzüp, Küydün Deryasının tövben eqinidiki Gəncəxu sök-söklükki dövlət dərəclik təbiyelikki qoğudulğan rayon Vudavcuan su rayonuğa sünni usuldu köpeytilgən 19 min tal cunğar yalı bilicini koyup berdi. Şeyhu Şəri Totay Yesidki Cunğar Yalu Bilqini Sünni Köpeytiş Bağısıda Nəx Meydanda Əbriş Geliş, Eğirliqi və Uzunluqını Ölçeş Qatarlıq Bir Qatar Qattıq Tərtiblərdən Giyin, Cunğar Yalu Bilqidin 19 min Bilican Abdumabılığı Qaçılınıb, Gəncəxu Söksöklüki Dövlət Dərəcilik Təbiyliki Qoğduldugan Rayonuki Vudavcuan Su Rayonuğu Toşulub Köpeytip Qoyub Berildi. Şeyhu Şəhərlik Yez İgiliki Yez İdarisi Çarbıçlıq İşxanısının Müdiri Sünpan Möğbirgi Mündaq dedi. Bu qitim köpeytip koyup berilgen 19 min tal yalı biliqi, 200 min tal sünni köpeytilgen yalı biliqi işçidin enchiklik bilen tallap çıkılgan. Her birinin uzunluğu təxminen 9 cm, eğirliği 8 gramdan yukarı. Bundaq yalı biliqi bilicaldırı semiz yuğan bulup, dalıda yaşaş iktidarga texmamas kilidu. Cunğarı yağlı bilgi, katlıq sonikliq bilgi türgi təbə, Şincanı xas türü. İlgiri Borcu Nahiyesi, Sancı Şəri, Bortla Şəri Qatarlıq rayonlarığı kəng tarqalğın. Aldın qəsirdə bilgini ziyadı tutuş, sırtın türlərini kırgızış Qatarlıq səbəblər tüpəylidin, yağı cunğarı yağlı bilgi tür topunun sani tezin azıyıp getgən. 1998 yılı Cungu'daki yokluş kırdabıq berip kalan ayballar Kızıltaşlı kitabıdaki asan xayıp küçüraydıgan türler qatarıqa. 2019 yılı Abdunum rayon tarafından qoğdulduğan birinci

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak tanışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq sehnisiriki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas tanışı.
1: Rıqabetki tolgan müsabıqa meydanıdın. Sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetküzgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programısı.

0: Hürmetlik radio anlayış dostlar, anlayabatkanınla bir yüz yetti dört katına sanat radyosun bir yerli vatkan tan tarbiye ve sağlamlık programımızı. Radio anlayış dostlarımızın uçur begirli bakken, anlayış dostumuzdan mavu ümit vardaydı. Programını anlayabatım rahmet deydi, dostumuz rahmet. Abdikirim efendinin bir avazlık uçur bakken, avazlık uçurunu anlayımızı.
1: Onun süre, şimdiden yoldur, bunun sözünü sev yoldur, yoldur, anlayabatım rahmet.
0: Rahmet. Şıkılıp, sel küçeğine boran. Biz yiskılalıgıdık derecede, maşinin derecesini assak, gürüldep kırvatkan. Hatta da o, beşimizki bağın şapkilerimiz uçurup ketkudek derecede boğulun bulsa, bu şamal oludu. Şuna bayanma yakında hele bir şıkıp ulgayıp, küçep küçep çıkıvatıdı bu boran. Şuna dostlarımızın bu çatki müdafiyeni küçeydi, şimdi ümit kılımız. Sırtlağı koyu bağın güllerinle, teştekleriyle bulsa, Ekirip etkisiyle. Hem teştek o gülge geçip kessem, çıkılıp bir kütürüp ekirip, kay topu sancıp koysanla öne verdi. Hem şunda olsun mu, adımla ütüdüğün, bunda yolla bop kap kalsa, o caylağı derezinin sırtıga paketli koyuşku bulmaydı cümü. Boran çıkan günü olsun ve yakı çıkmağın günü olsun, adımla cık ütüşüdüğün derez tereplerde, mesela şu tekçi tereplerde. Bunda özümüz tızıp koygan güllerimiz op kapkası şu rayonlarga tızvagan nesimiz ne her kandak nesini öyle ekir vitelanlı koçlarımız cuma bu pekat elke telay sanaydıgan ay işten bombaydıgo dep sel karaydıgan işemez bu noktada alay dikkat kagaysla radyanlı koç dostumuzdun gül Behram uçurans tapşırıp aldık bu anlı koçumuz öyle şıkavat kat program anlavat kaydım rahmet deydi o sizgim rahmet Xalqaro TikTok topchilab Kaspiy birlashmasining 2026 yillik Amerika chempionlik musobaqasi 6-janing 26-chi kunidan 7-chi kunigacha ya'ni 6-janingki 26-chi kunidan 7-janing 5-chi kunigacha Los Angelesda o'tkaziladi. Bu musobaqa pastdagi 2-chi bekat 2000 nomorliq xalqaroliq cho'ng tipdagi musobaqa bo'lib, shu chaqda dunyodagi danglik mayirlar Los Angelesga yig'ilib, 2000 nomorliq dunyo rad tartibi cho'g'lanma nomorni tanlashdi. Hozir bu musobaqaga tunji turkimda qatnashadigan komandalar e'lon qilindi. Biz davlatimiz TikTok top komandasidan kimlarning musobaqaga qatnashadiganligini ko'rib boqaylik. Musobaqada aralash jup o'ynash, ayollar jup o'ynash, erlar jup o'ynash, ayollar yakka o'ynash, erlar yakka o'ynashdan iborat 5 tür tesis kılındı. Joğlanma numar mukafatı 5 türde çempion bulğalla 2000 numarğa mas keledigan dünya rad tertibi joğlanma numarğa erişerlaydı. Musabıqınınki umumi mukafat summası 1,550,000 Amerika dolları kılıp tesis kılındı. Devletimiz komandasıdan Wang Chuqin, Lin Shidong, Wen Ruibu, Liang Jingkun, Zhu Qihao, Chen Yuanyu qatarlıq 6 mayer erla yek oynash turi rasmi musobaqasiga qatnashdi. Erla yek oynash turining salohiyat musobaqasiga Huang Yu Jingla qatnashdi. Erla yek oynash turida Huang Yu Jingning dunyo rad tartibi bir qadar tuban bo'lgachqa, u salohiyat musobaqasidan boshlab o'ynab, rasmi musobaqa salohiyatini talashishi kerak. Wang Chuqin, Lin Shidong, Wen Ruibu, Liang Jingkun Zhu Qihao, Qin Yuanyu qatarlıq 6 mahirning dunyo rad tartibi bir qadar yuqori bo'lib, bevosita rasmiy musobaqaga kirdi. Ayollar yakka o'ynash turining rasmiy musobaqasiga Sun Yingsha, Wang Maiyu, Chen Xingtong, Chen Yi, Kuai Man, Wang Yidi, Xie Xunyao, Chen Yuxuan qatarlıq 8 mahir qatnashdi. Devletimiz TikTok top komandası da ixtisaslıq ayal mahirla köp bolğaçqa hökümranlıq küşi yuqur deyişki boludu. Sun Yingsha bilan Wang Maiyu dünya boyunca en yuqur orunda turduğan iki mahir. Şuna ula birinci ve ikinci numarlıq qolluq mahirlik ornığı tayinib, aldınqı yerim rayon ve kiyenki yerim rayondaki əməli küçini saqlaydı. Chen Xingtong, Chen Yi, Kuai Man, Wang Yidi, Tötelenmu, dünya чемпионы болып birinci ve ikincilikni qo'lga keltirish amaliy kuchiga ega. Eng oxirgisi Shen Xunyao ve Chen Yuxuan ulamu o'xshashli iqtidorli TikTok top mahirlari. Бүткіл аял махирладың мұсабықы вәзейдігі нәзір салсақ, дөлі тик-так топ командасының бұл сәп шәкліні найды күшті өкті ешкі болуды.

kasıp tırışka, muhabbet asraşka, ota anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazide köp bedel tülep ketkerliğimizden çarçap kalımız. Yeni bazide başkalarının hacetinden çıkalıgalıkımızdan özümüzde bəxtlik his kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun. Bəxt küreş kılıçtın kilidu. 174 Katnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylap, siz bilen bir ilgirleşti halaydı.

Hürmetlik radyomuz dostlar, yukarıda ten terbiye ve sağlamlık programımız boyunca anlatışıp adık. Programımızı yaktırıp anlayıp, katnışıp, uçur begen bağlıq dostlarımıza rahmet ediniz. Mikrofon aldı dikriyasetçi Sülpiye Abdikadır, növetçi Muharir Ramila Ablimit, herhoş dostlar.

날 여든도 예겐데 할배면은 이글라이두

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Səpranızı bir sırdaş programımızdan alışılan karşalımız mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadirlik radyo anlayıcı dostlar program məzmurlarımızına aval qadakli yaxdırıb anlayısıyla mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını orlaştırdıq.
1: Aldı bilen ayrıplan uçuştun 15 minut burun ayrıplanğa çıkışma lazımdı. Yeni bir aviasiyelerin yasıdı yolu koyuldu. Şinjan daşıyının Kaşqar Mektep rayonu Patarda toluq kurs boyca okuğucu kubul kılıdu qatarlıq uçurlarının təpsilatı dektanladı boludu.
0: Radio sayeti sayıbımızda Sayram Külü bilen Kansay'nın baş yazgı xas mənzirisini donuşturmuz.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızda anlıqaç davamlıq programımızda qızgılıq bilen qatnaşqaysıla Veyşin Supumzon nömrü XG1074FM, XG1074FM. Onda bu sa Veyşin Supumuzga kegen uçurladın mu dostlar yetküzü öteyli. Programımızga kegen nurgun dostlarımız güldüranlarını, çaydıranlarını tapşırıp aldık. Hem manlarını karşalımıza. Seher bul bilediniz mi bana? Koşaklar bile yitip geldi. Gül gül İstanbul gudek, alem gül İstanbul gudek, riyasetçili kegende könlümüz şatlıkı tol gudek depdu.
0: Stop gitip artık.
1: Şıkılıp seher bul bilediniz mi bunda? Uylusam bir kesip gibi maskildik edip uylap kaldım. Hı. Eğer hem de nek meydandan bu şundak özünü ihbadliyelise. Bu da bir toyluk açıdığan kesiple bağı, şundak çonçaylada, şunda mı? Çıraylı koşakları bile naydı gülü gülünü keltirip, şükür kudunun ki muyum vakitleri de aşında naydı bəxtlik vakitladı şunda mı? Valla toylaşka vakitladı, işte çıraylı koşakları bile ne?
0: Aşım oyluş pekıncı mı?
1: Ne oyluş pekın bana yığın kesiptim birinsiz gidip benim. Seher bulbulu, vay rahmet canım fukan, bek tarifli bettiniz, terbiyleydi gayerle, oz terbiyelinip bakayım ki, deydu. Sizin hakkında tabi talantınız var mı? Şu programı kopyalaştırıp yazgan koşaklar.

0: Ne toplaştırış terakiyatı kıldırışkı törtkü bulup, rayon katnaş tügünün sıptını östürüp, dereyitsini aşırışkı küş koşudu.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, feşin sıpımızgı kegen ofçırladın dostlağı yet güzeyli, ama o boyattan ki, şinfuma, tomtulak. Деген достумуз хата окуп алдыңыз риясатчы томтумулак демекчи томтумулак дейди жумо томтумулак ке достор. Ен гептин бирин үгүнүп алдым. Балким эмди журтладыкке бир акилатма сөз болушу мүмкүн бу.
2: Элки
1: мында жумулак
2: карасам бу деккилик умак дегендек мында бир акилатмага окшойду.
1: Хата окудуңуз томтумулак өркө султаны көдүк Зулпия Абдыкадырны көмүдүк депти. Томтулак эмес экен томтумулак ке жумо достор. Андан Зулпия депти. Tomtumulak degen bir äkiletme gap Adıljanğa düşmesmekin sär bulbulğa bekrek düşüdü. Bu dekle qartılğan dep uçur berip tomna.
2: Amma sor salat adamga o düşmeydi ya. Qatilla düşmeydi ya.
1: Düşmeydi ke? Men degen şunda oruq.
2: Men degen uzun imemsiz.
1: Uzun. Meni onda tomtumulak nesleğe oqşatmaqla dostlar. Men tazı düşmeyme onun. Boyanma igiz dostlar. Sär bulbuladımız depdi. Tomtulak degen ummaq degen gapmeki risalat ufqam dep. Hazır emdi sizge düşüdike dedi sär bulbuladı. Tekim hoşup, sər bulbul adam, tekim usul uçup gitildiğin buldu da öyle.
2: Usul digen oynap, azır pekırap.
1: Bayatın mizan oyunu de. Hem de tans oynaydıgan, nakşinin birini koyup veremdik ya, anlıkçı dostlarımızga.
2: Öyde akımız bağımdı o. Oynaydıgan ga sər
1: bulbul adam. Onda usul oturup, huzurlanıp, anlaydıgan nakşını koyaydı. Bağlan havası, İzzet İlyas orulagan.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratkız Sibirlik'te Tianşan'daki bostallıklardan koyulun karlık tağlarıcı sozluğun Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıkısı doğrusu da haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kel gözü yüzünmüş. 2026 yıllık Eypo Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıkısı dağdığılık başlandı.
1: Kumluk, çöl cezirelerde uçkanda yürüp, cilga karlık dağladın halkıydıgan 2026 yıllık Eypo Cungu Teklimakan'ı ayınlış halkara ralli musabıkısı dağdığılık başlandı. Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Cungu Teklimakan'ı ayınlış halkara ralli musabıkısıga yakından dikkat kılıp, cesaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdı.
2: Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, səbirinizi bir sırdaş programımızına anlavadı siləb. Qadirlik radyo anlıkçı dostlar, radyo sayaydı sayıbımızda Sayram Kölü bilən Kənsayının baş yazgı xas mənzərsini tonuşdurmız.
3: 5-ci ayının oturları və ahırlarda Şincanda soğuk hava üzül kesil ahırlaşıb, quyaş illik nur çəçidu. Şamaldın o çöplərinin xuşşidi kilodu. Şimali Şinjan'ın karlıq tağlarındaki karlar tehi toluq erip bulalmağan bulup, egiz tağ kölleri bir-birlap uyğudun uyğunup, yaylaqlar sus yeşil rangini özgertip, yap yeşillikı tolgan kuyuk hayati küşini namayan kılıdı. Bütün rayonun mənzirisi bir yıl içindeki en süzük, en pakiz alet kikirdi. Eledeki Sayram Kölü bilen Kansay'da baş yazgı xas üşkıl acayip mənziri namayan buludu. Kaldıq kök muz, süpsüzü kül suyu, tağ bağırını kaplıqan gül denizi, Şinjan Mədəniyyət və Səyahət Nazarati noxtuluq tonuşturgan 5-ci ayının başlarındaki daka kılış orni. Bir yıl içindeki qaytı namayan bolmaydıgan xas güzel mənzire. Şundaqla, İli Oblastlıq Mədəniyyət və Səyahət İdarisi bərpa kılgan baş yazda gül seylisi kılıp, foto sürətki tartış esil liniyasının yadırlıq tügini noxtisi.
2: Sayram Kölü'nün Atlantik Okyanı'nın en ahırkı bir tanış köz yeşi degen güzel namı ba. 5-ci ayının otturları dəl ahırkı kaldıq kök muzlarının eriydiğen məzgili. Şundaqla, bütün bir yıldaki kök muz bilen baş yazdaki güzarlıqni birli vaqtı kögülü boludugan çeklik məzgil. Bu vaqtta köl yüzünün yerimi köp kök köl suyu bulup, karlıqtaq ve bulutla su yüzü de cimcit əks etip durdu. Köl yüzünün yeni bir yerimi tehi tuluq erip bulalmağan sus kök muz parçaları bulup, xodı parça parça kaştaşla köl yüzüge çeçilip ketkende körnudu. Şamal sipap ötkende muz parçaları yeni soğulup zıl avaz çıkırdı. Bu xodı tabiatının baş yazdaki başlanış köyüge oxşaydı. Köl boydaki çimliqla yeşillikka pürkünüp, altın gül, bahar gül, yav körküm gülleri arka-arkadan içilip, yeşil payandazlarını yıldızda kaplap, yıraqtaki yıl boyu ermeydiğen karlıq tağla bilen bir-birini gevdilendirdi. Salkıllık işçige en mulayimlik yuşurungan bulup, kaliplani azadilikke eriştirdi.
3: Mənzara rayonu organ tarafının kölünü aylanış taş yolunu boylap, özü avtomobil haydap manganda, yol boyudaki mənzara körüş supularının oranlaştırılışı muvaffaq bulup, kıstalmayla güzel görünüşlerden huzur alğılı buludu. Karlıq dağının sudaki şolisi, su kuşlarının su yüzünü sipap ötüşü, koy padılarının yayılışı qatarlıqlarının həmisi süzük halette süratki tartkılı buludu. İli Oblastlıq

0: Madaniyat va sayohat idorasining eskertilishicha 5-oyda Sayram ko'lining kunduzdagi havo temperaturasi 18 Selsiya gradusdan 22 Selsiya gradusgacha bo'lib, kishiga rohatlik bag'ishlaydigan. Atigan kechda sal salqin bo'ladi ekan. Shamoldan daldilnish chapini tayyorlanib olsa kupay ekan. Bu joyda oz uchraydigan ko'k muz qatti manzarasi bilan tasodifiy uchrash qiling. Yozning issiq kunlaridagi qistonchilikdan saqlanguli bo'ladi. Kishiga yaxshi sayohatga chiqish ta'sirati bag'ishlaydi. Manzara rayoni yana xalqqa naf yetkazish tadbirlarini o'tirg'i chiqarib, Kangsay manzara rayoni bilan kirish belti birlashma e'tiborini yo'lga qo'yib, sayohat iqtidor baho nisbatini o'stirdi.
1: Sayram ko'lidan g'uljiga qarab manganda Kangsaymo 5-oyning o'tirlari va oxirlarida butun bir yildagi eng go'zal paytlarni kutib oladi. Tağla, ormanla, o't çöpla qışlıq uyqudan özilkesil uyğınıp, pütkül cilga quyuq yeşillik pürkünüdü. Hayvatlı Kangsay körüki boşluqtan toğırsığı kesip ötüp, kömüş ranglik polat simleri karlıq tağ, ormanlıq, cilgıla bilen mükemmel birleşip, Şinjan'ın yer belgisi buluşqı münasip mənzirge aylandı. Cilga içide şemşatla qat götürüp, tağ arsıda iqilla şildirilab aqıdı. Yol boyuda, anda sandı güzel yavu güllə özgən bolup, havası nəm həm sap. Oksigen menpi iyonum ol. Özü avtomobil haydab bu yerden ötkende bir tarafta xatarlık cilga, yeni bir tarafta ormanlık ve gülzarlık bulup, kademde bir okşumaydıgan sürettek güzel mənzirlerini köygülü buludu. 5-ci ayda yolucular az. Mənzirsi tini çəmmul bulup, astı sayat kılıp, şamalının ormanlıktan ötkendeki avazını tınşaşqa. İlinin baş yazdaki canlıq ve hayvetlik mənzirsini çökmü şekilde his kılışqa maskeludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam bulsız.
5: Saat 14'te Sulu Shooting Update'alının 6.0 Plus nusxası yanınızdaki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Sulu Shooting Update'alının 6.0 Plus nusxası yanınızdaki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Update'alı yardım verdi.
7: Saat 17.20'de Sulu Shooting Update'alının 6.0 Plus nusxası yanınızdaki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
8: Saat 19.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
9: Saat 20.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Apitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
11: Şunaq dostlarım, şu Sulu Shooting əbdisini şürü asanla intayın sərxil məzmunlardan huzurluna ala İslamdəm. Şu bir əbdə işçidiki 174 qatna sənət radiosunun ərsəndik programlarını qaytılab anlay ala İslam əgər qanaq çürüşünü bilinməgən dostlarımız və işin supumuzğa bir rəqimin yollasanla RVM-a itib bardu, soma qılış arqılıq telefon olağı çürü asanla buludu. Ondaq post dostlar, xeyirli qaxşan programısını damlaşdıratımız tövəndə Paşa Ayşan Orullığan Tağ Sulları İnamlıq Naxşını Könlara Malağı sunumuz.

Listen up.

Dostlar, yukarıda biz Şirali Gini Orullağın Küyermen Muğnamlıq Naxştın Hazırlandıq ve işin spumızı kəge uçurlağı qaraymız. Dostladın, Erkin isimlik dostumuza yukarıda Naxşı yürekten çoğun qorq etdiği kettuğu dəb söz qaldırıbdı. Yarğallan bolsa, hazırlanğallan bolsanız biz mi hoş bulduq. Yakendun Bahar Gülhanım, Şinfu, Mari Gül qatırlıq dostlarımız mı? Davamlıq radio aldıda olturup alavattımız dəb söz qaldırıbdı. Rəhmət dostlar.

Qadirlik dostlar, yaqımlıq köylerimizin axırlışığı ağışı bugün xeyirlik akşam programımızın axırlışıdan vaqtlarımı yetip kepti. Programımızın yaxdurup anılgan qızıllıq bilan qatnaşkan barlıq dostlarımızga rahmet etip, bugünkü programımızın axırlaştırımız xeyir xoş dostlar, mən programı reyasetçisi Qadir Yaqaysar, növetçi muharir Ramila Ablamet.

Başqalarının minnettarlığını qubul qılıplı qanmay, yani ulağımı minnettarlığınızı bildirin. Atana, qerindaşlarınız, qızmettaş ve savaqtaşlarınız ve dostlarınızğa, etrapınızgilerge, qolum qoşınlağa ve şundaqla rəhbirinizgimi rəhmət etişini her vaqt isinizin çıqaman. Çünkü siz ulanın qollişi bilen ösüp çoğ boldınız, pişip yetildiniz. Ulanın yardımı, qollişi, ulanın mehirmabıdı bilen tonuldunuz, etibarğa elindiniz. Ulağı çoğum minnettarlığınızı bildirin. Ulağımı siz bilen tan bu minnettarlıktın söyünsün. Qadirlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızını yaqtırıp anlayışınlarını karışalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Dostlar, sizge rahmet etkin bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yen taratqo əpçisi Sılu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızını Sılu Şitin əpçisi dumu anlayışınlarını karışalımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmullarını orunlaştırdıq. Ürümçidiki bu qatımki alayıdı tənərkət müsabıqısta yeniş, yeniliş yok, pəqat muhabbetli bab oldu. Programımızın devamında bir meydan illik yeniçi ziyafət mavzuluq akbarat hikayesi diktanladı boludu. Ürümçilik 15-ci, 58-ci, 66-ci və 67-ci otur məktəbinin oququcuları təqdirləndi. Dostlarındaq bolsa, diktanla programımızın təpsili məzmullardı bolsun. Örümçedeki bu qatımki alayıdı tənərkət müsabıqısta yeniş, yeniliş yok, pəqat muhabbetli bab oldu. 5. ayının 16. günü 36. qatımlıq Memleketlik Meyiplağı Yardan Beriş günü yetib geliş aldı da, Örümçü Şehri Şimgu rayonu Örümçü Şehirlik 41. başlanğış məktəbdə çoğla ballarını yetəkləş, qoramığı yetməgənlərinin sağlam ösüb yetilişini qoğdaş hərkətdə temizidiki Meyiplağı Yardan Beriş günü pahaliyyət ötküzüldü. 300'dan artıq alayıdı bala. Ve bu ballarının atanları bilen pidayla bu pahaliyyatki katlaştı. Pahaliyyatta alaydı ballar bilen adetki ballar arlaş komanda teşkilleb tənərkət müsabıqısı katlaştı. Küç olab yügürüş, arğamçı sekreş, orundu durup yıraqı sekreş, sabır oyunu, vartarğa top oruş, top oyunu tış qatarlıq türlə tərt boyuca elib berildi. Bir bala arğamçı sekregəndə ritmi qalayım qalışıp getdi. Yenidik əmrahları onunğa mədət bədi. Orunda durup yıraqı sekreş meydanının yenida barmaq tılını bildiğen atanla müsabıqı yolu boyuda durup anlaş iktidari tosalığı uçurgan balılağa kol işareti bilen mədət bədi. Pidayla küç olab yügürüşte herkut kolaysız balılarını yöləb axırqı noxtığa yügürüp bədi. Müsabıqı meydanının kəbiyyatı ciddi həm illiq boldu. Ley xanımının oğlu bu yıl 15 yaşı kirgen bulup, tuğma, tanşı, universal kesilgi girdiler boğan boğaşka, örümçe, xuylin, bu ay salametlikini əsligi keltürüş, avalili kütünüş mərkizi de 3 yıl salametlikini əsligi keltürüş məşiq qıldı. Balam ilgiri ancı kəp qınmaydı. Hazır natunuş kişilerini kögende təşəbbüskarlıq bilen salam qıldıgan boldu. Özgür işin ait Ruşen. Bugün o sahneye çıkıp numar görsetti. Yine küç olab yügürüş

Ondan başka kalıptaş katarlık dostlarımız mı yaktırıp anlavatkan özün ki köngülün sözlerini kaldırıptı. Dostlar tövende bir meydan illik yeni ziyafet mavzuluk akbarat hikayesini dektanlağı sunumuz. 5. ayının 13. günü saat 13'de Ürümçi Meymey İşki Mal Setveliş Merkezi'deki bir aşkana şat koramlık çömdi. Ürümçi Şehri Saybağ rayonu Dostluk Cenebi Yülük Ucu Başkarımızı, Nurbağ Rangelik Metal Mahallesi Partiya Komiteti təvəlikidki karxanla bilen birleşip, yeni yayçı işe orulaşqanlığa illiqlik yetküzüş pahaliyetini kanat yaydırdı. Mahalle 50'den artıq buyrutma yetküzüş xadimi, muhit asıraş işçisini dükkanı təklif qilip, ula bilen birli tamak yap, paranlaşıp, ulanı 20 gün aram eliş imkaniyeti ege kaldı. Şadiyana naqşı muzikinin yanrışığı əgişib, təvəlikdiki usul ətdirdi, köpçilikkə usul oynab bədi. Andın nəx meydandiki yeni yaçı iş qorulaşqanlarını birlikdə usul oynaşıqı təklif qaldı. Dəsləbdə köpçilik səl tardınıb, orunda oltırıb çabakçilib uyun gödü. Usul ətdirdiklərinin qızğın təklif qılışığı əgişib, teximi köp kişilə usulcılığa qoşulub, lərzan usulğa düşdü. Gərcə bəzilə usulunu anca ölçəmlik oynayamıqan bosumu, əmma nait azada rahat kəpiyyatı boldu. Buyrutma yetküzgüçü Edi Sıdıq usul oynağa şükülüp durup, adatta kucuda aldıraş tamak döşüymen, bundaq erkin azada usul oynap baxmağıl uzun bop diken, dedi. Naqşı muzikada ahırlaşış bilen oğru çıxıp durgan rak qorumisi üstelge çıxdı. Muhit asıraş işçisi Vanglin çokısı bilen bir rakne qısıp ağaç, aya calanıgan halda iştaşlarga. Bu aşkanının rakları bek çoğunken, mən bundaq çoğun rak setvilip baxmağan, dedi. Dukan məsuli Dancao köpçilikkə içimlik tarqıtıp bəgəş, yetməsə yeni ba, çoxum toyğu ciyanla, dedi. Elyar əmdilə tamak yap buluşuqa yan telefondaki tamak zagasta alınının əskərtiş avazı sayrap getdi. O çokunu quyup, qursuqını sılab, biz ər günü tamak yap güzüş bilən aldıraş yürüyümüz. Aşxanada bunda xatırcam oltırıp tamak yaydıgan vaxtımız bək az. Bugünkü bu uğurlaşdırışdın bək təsirləndim, dedi. Ula yaxşı muamile qilishimizga arzuydu, dedi Shenzhou. Bu aşxanda yeni yaçı iş qurulaşqanlar qartılgan faaliyetler daim ötküzüldüğün bulup, Ürümçideki dükkanlarla emez, belki her qaysı vilayet oblastlardaki başka tarmaq dükkanlarımı bu xil faaliyetlerini daim təşkilləydi. Dostlarımızınki yana uçurlarına bir qarsaq, Qaysar Ayal, Tursunjan qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlavatqan özünki köngül sözlerini qaldırıbdı.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahat akırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlayan, programımız katnaşkan barcınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadir, növetçi muharir, Zäpär Mämtimin.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamak kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kıl. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi sizge özgücü tuygularını bekışlaydı. Şinjan'a kilip mezelik taamlağı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay, Şinjan'ı kilişenizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel kayfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçide 5. ayının 20. günü gündüzdün keçi gece hava ucuq bəzli bulutluq temperatura 8-18 Celsius gradus gece. Ürümçide 5. ayının 21. günü gündüzdün keçi gece hava ucuq temperatura 8-26 Celsius gradus gece. Ürümçide 5. ayının 22. günü gündüzdün keçi gece hava bulutluq temperatura 15-26 Celsius gradus gece bulutu 3 bal şamal çıkıdı. Hava raydı məlumat anlatıq.

Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni tarot qoyib sesi loşetingdan mas qadamda anlatıldı. Programımızı esi loşeting əmçirma alışanlarını qarşı alımız. Kişilik hayatta 20 yaşta yetmekçi bolğan arzuyunuzga 60 yaşta yetken bolsanız, tılımı keçikken bolusuz. Şuna netçi yaşınızda nemiş kılışını oylasanız, vaxtıda işiqa aşırışının tayarlıqını qalın. Herkes makiyeni gisörme. Biz öz elkimizdeki vaqtını çan tutup, hayatımızı yarqın ızlanı kaldırıp, hayatı münasip soğu bersekle, hayatımız yeni mezmunla bile rağdarlaşıp, xadir kımetimiz aşıdı, mevcutluğumuz teximinden mayan boludu. Qadirlik dostlar, her bir minut vaqtınlarını qadirlep yaşayanlarını ümit qilib, bugünkü 107.4'ün xeylik sari programımızı axırlaştırmız. Yaxtırıp anlığın Allah'a köp rahmet. Programı riyas etsi, Dilraba Anıver. Qadirlik dostlar, əmdədik qıtanla anlatılış aldı durğan Vətən Minə Ailən programısı da bolsun.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik anlaguchilar, vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men riyosatchi Dilraba Anvar. Vatan mening oilam programimiz Shinjan radio televiziya stansiyasining yig'in taratib qo'yibdi. Siloshating damas qadamda anglatildi. Programimizning Siloshating absirma olishlarini qarshi olamiz. Qadirli do'stlar, bu qadamgi programimizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sayyibimizda Shinjan darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining xalqqa nab yetkazish maxsus iste'mol sog'it to'g'risida so'zlab beramiz. Yarqin ism sayyibimizda Abdunum rayonlik amgak namunichisi Shao Tingjan bilan tanishimiz. Qanamsa do'stlar, amdagi qitonglar programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Programımızın yarqın ism sayyibimizə Abdunum rayonluq əmgək namoyincisi Shao Tijen bilan tanışımız. Qənəmsə dostlar, əmdədə qıtanlan programımızdan təbsiyyəli məzmunlar da bolsun.

Kadarlık dostlar, diktanla devamlık programımızda uğurlaştırılgan mesmullarda bulsun. 9. növbetlik Cungu Asiya Avrupa Körgezmesi'nin elektronluk bileti növbette tordu setilişki başladı. Ama Asiya Avrupa yığın körgezme mulazma süpüsü veşin əbdisi arqılıq qatarlıq şekillerde bile setiviliş məxsus rayonuna girip elektronluk bile seti balsı boludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sayı pisken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü duhturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumani karıştırınız tüketildi.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukafatka eriş pırsınız ba?
2: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bir vasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Herkes app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmullardan huzurunun.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etigeli günler hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash san'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Hükümetinin her bir rojekleri de aktif kuşlar kıtıp, yardımcı ihtiyaclı kişilerine özünün illik kolunu sunuvatkan her bir ah gönül dostumuzga rahmet.
1: Silap olgaçkıla biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
0: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda bizgi sırdaş bop kelevatkınınlığa köp rahmet.